Bunları bilmiyorlar. Haksızlar mı? Haklılar. Onlara ilahiyat fakültelerinde bu incelikler öğretilmiyor. Allah Teala bize öğretmeseydi sizler de bilmeyecektiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah sizin bütün güzellikleri yaşamanızı ister. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu 7-8 aylık devredeki büyük zevki bir daha ömrü boyunca yaşayamaz. Nefsini tezkiye etmiştir, tasfiye etmiştir, nefsinde hiç afet kalmamıştır. Ama o devredeki, o 7-8 aylık devredeki mutluluk, afetlerden sonraki bir devre olduğu için, afetlerin insana bütün boyutlarıyla hakim olduğu bir devreden sonra geldiği için, farklı bir tesir icra eder. Nasıl siyahın yanındaki beyaz, açık sarının yanındaki beyazdan farklı bir hüviyet gösterirse, daha beyaz görünürse, tıpkı bunun gibi insanlar eğer afetlerle donatılmış olan bir nefsin karanlığı içerisindeyken nefs tezkiyesine başlarlarsa nefslerini Allah-u Teala onların %51 nurla mutlaka doldurur. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah onların nefslerini kalbini doldurur. Bu mutluluğun yarısıdır. Bu kişi yoluna devam ederse daimi zikrin sahibi olacaktır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolu olacaktır. O zaman bu kişi muhteşem bir mutlu hayatın temsilcisi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, yaşamak güzel bir şey. Hepinizin mutlu olması bu söylediğimiz standartlara bağlıdır. Hiç kimse hiçbir konuda Allah'ın kanunlarını değiştiremez. Yaratan Allah, yaratıcıların en üstünüdür. Allah Teala yegane yaratandır demek belki daha doğru bir ifade olur. O Allah Teala sevgili kardeşlerim en çok insanı sever. İnsan olarak yarattığı herkesin mutlu olmasını ister. Mutluluğun sırlarını, mutluluğun nasıl elde edilmesi gerektiğini Allah Teala elde kalan son üç mukaddes kitapta, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da bütün boyutlarıyla açıklamıştır. Böyle bir şey için insanların sadece Allah'a ulaşmayı dilemeleri yeterli bir sebeptir. Onlara Allah Teala mutluluğu yaşatacaktır. Kişinin iç dünyasındaki mutluluk nasıl sağlanır? Yarı mutluluğun sağlanması için nefsin kalbindeki afetlerin yarı yarıya azalması lazım. Azaldığı zaman kişi yarı yarıya bir mutluluğu yaşar. Bu mutluluk o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada
gerçekleşir. Eğer zikirlerini aynı seviyede tutabilirse, yaklaşık olarak 3 saatlik, 4 saatlik bir zikir bu iş için yeterlidir. Kişi ömrü boyunca dünya mutluluğunun yarısını yaşar. Mutlu olmak istemez misiniz? Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, Allah-u Teala hepinizi mutluluğa ulaştırmak için hazırdır. İstediği tek şey o. Sizin mutlu olmanız, daha çok mutlu olmanız, daha çok mutlu olmanız, en çok mutlu olmanız. Elbette bedavadan elde edemezsiniz. Elbette çaba harcayacaksınız. Allah yolunda gayret sarf edeceksiniz. Geceleri az uyuyacaksınız, bazen çok az uyuyacaksınız. Bazen uyumayacaksınız, sabaha kadar onunla beraber olacaksınız. Bir gün onunla konuşacaksınız. Yola çıkan yolunda sebat ederse Allah Teala onu daimi zikre ulaştırır. Dik yokuş, ruhu teslim ettikten sonra ki dünyadaki en kolay şeydir o. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracağı için bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaşması sonucuyla karşılaşacaktır. Bu ona dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Üçüncü kat cenneti de sağlar. Ama dünya mutluluğunun tamamı daimi zikre vabestedir. Ancak daimi zikre ulaşabilen bir kişi nefsinin bütün afetlerinden kurtulmuştur. Ulelbap olmuştur. Birçok özellikler kazanmıştır. Mutluluğu yaşamaya hak kazanmıştır. Üst boyutta. Nedir kazandığı özellikler? Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Arkasından o kişinin kalp gözünü açmıştır Allah Teala. Arkasından kalp kulağını açmıştır. Ve de bu kişi daimi zikirde olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Derecat kazanmak hayırdır. Öyleyse kişi hayrın sahibi olmuştur. Böyle bir noktada daimi zikre ulaşan kişinin Allah'la konuşabilmesi sebebiyle ehli tezekkür olması söz konusudur. Her an Allah ile konuları tezekkür etmektedir, konuşabilmektedir, sormaktadır, cevap almaktadır. Ve kendisinden sorulan suallerin cevaplarını kendisinden hiçbir şey katmadan Allah'tan aldığı cevaplar olarak iletmektedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu noktalara dikkatle bakın. İnsanlar neyi öğrenmişlerse onların tesiri altındadırlar. İnsanlar ellerindeki sağlama aracını bilmezler. Biliyorsunuz matematikte bir işlem yapıldıktan sonra sonuca ulaşılır. Bu sonuç sağlamayla doğru olup olmadığı tahkik edilen bir neticeye ulaşır. Matematikte bu gerçeğin tespitidir. Acaba kişi doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı? Çarpımın, toplamın, çıkarmanın sağlaması yapılır. Bölünmenin de. İşte bir insan için Allah Teala'nın indinde hedeflere yürümek, Allah'ın güzelliklerini yaşamak ve sonra da bunun için Allah Teala'ya hamd etmek ve şükretmek söz konusudur. Kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman eline geçen mutluluk, dünya mutluluğu, nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için yarı yarıyadır. Ama bu kişi daha ileride bütün
nefsinin kalbindeki afetleri yok edecektir. Dünya mutluluğunun tamamına erecektir. Ondan daha mutlu insan var mıdır? Evet, muhlisler. Ondan daha mutlu insan var mıdır? Evet, salihler. Selam makamı, velayet makamlarının en üstünü ve sonuncusudur. Orada insanoğlunun iradesi de teslim alınır. Son teslimdir bu. İrşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle o kişi irşada, irşatla vazifelendirilir. Her an Allah'tan sormak yetkisinin sahibi kılınır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizlere çok şey öğretir. Kur'an-ı Kerim'i dünyadaki bütün hazinelere bedeldir. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu Kur'an'ın içine yerleştirdik diyor. Öyleyse nefsinizi tezkiye edin ki dünya mutluluğunun yarısı sizin olsun, üçüncü kat cennet sizin olsun, bedava, hiç karşılığı. Çünkü siz dilediniz ve Allah Teala sizi bu noktaya otomatik olarak ulaştırır. Daha ötesi, ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra bu vesileyle bu nokta, ruhun Allah'a teslimini sağlar sadece. Fizik vücudunuzu teslim ettiğinizde ya mutluluğunun %80'ini aşarsınız. Nefsinizi teslim ettiğinizde bu mutluluk %100'e ulaşır. Sevgili kardeşlerim, hedefiniz mutlu olmak değil mi? İnsanlar zannederler ki çok para kazanırlarsa mutlu olurlar. Olacaklardır. Ama çok para kazanırlar ve mutlu olamazlar. İnsanlar çeşitli hedefleri seçerler. Onlara ulaştıkları zaman mutlu olacaklarını zannederler. Olamazlar. Mutlu olmak nefsin kalbinin temizlenmesiyle mümkündür. Hangi oranda nefsinizin kalbini temizleyebilirseniz, ki Allah %51'ini temizlemenizi garanti ediyor sadece bir tek dilekle, o kadar mutlusunuz. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman mutluluğunuz %80'i aşar. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman %100 mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne bekliyorsunuz Allah-u Teala'dan? Mutluluk değil mi beklediğiniz şey? Huzur değil mi? Öyleyse yolunuz açık. Sadece bir tek dilekle dünya mutluluğunun yarısını otomatik olarak elde edersiniz. Allah-u Teala bunu hibe ediyor herkese, karşılıksız veriyor. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyin, karşılığınız bu kadar. Sadece bunu yapmanız, dünya mutluluğunun yarısını elde etmeniz için yeterlidir. Ve cennet mutluluğunun ise, üçüncü kat cennetini elde etmeniz için yeterlidir. Bana ulaşmayı dilediğiniz zaman, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Her şeyin en güzel standartlarda oluşması sizlerin bir dileğiyle mutlaka gerçekleşecektir kademe kademe. Bir dileğiniz size dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Yolunuza devam ederseniz bir dik yokuşu aşacaksınız. O zaman %80'i aşan bir mutluluğun sahibi olacaksınız. Arkası zaten gelir. Önemli olan
dik yokuşu aşabilmektir. Daimi zikre ulaşacaksınız. Ve dünya mutluluğunun tamamını elde edeceksiniz. O zaman soracaksınız, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye. Biz de sizlere soruyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Selamünaleyküm inşallah. Aramızda sizin adınızın bilgilerinizi arz ediyorum efendim hizmetinizde.
0: İnşallah Berhan, Allah razı olsun.
1: Hemen geçirmiş inşallah efendim.
0: İnşallah. Bir dakika burada. Tamam, hareket başladı.
1: Geçiyorum inşallah.
0: Ali Osman. Olmadı, olmadı Berhan. Ali Osman, kamera çalışmıyor.
2: Kamerayı inşallah ben abi ilk konuşmalarını bitirdikten sonra
0: başlayacaksın.
2: inşallah.
0: Hazırmışız Berhan. Tamam.
1: Hemen geçiyorum efendim.
0: İnşallah, tamam.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Ben bir eski sohbet öncesinde inşallah sizlerle bir aradayız. Az sonra mutluluk konulu bir eşsiz ve yeni sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali'nin inşallah sizlerle birlikte olacaklar ve ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretleri'ne vermek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinize inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü mutluluk konulu bu eşsiz ve yeni sohbetinizde zaten bizi, muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerimizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek elinizden sonsuz hürmetle hasret ediyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salam. Amin.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurundayız. O, sizler ve biz el ele, gönül gönüle hepimiz bir aradayız. Buradan her şey çok güzel görünüyor sevgili kardeşlerim. Acaba siz de öyle mi görüyorsunuz? Aynı gözlüklerle mi bakıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın, Allah hepinizi kesin olarak bilin ki sadece bir tek hedefe yönelik olarak yarattı. Mutlu olmanız için yarattı. Öyleyse soruyoruz, mutlu musunuz? Eğer değilseniz, o zaman Allah ile olan alışverişinizi onun emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştirmiyorsunuz demektir. Bu ise yanlış bir olgu. Öyleyse evvela şunu bilin. Allah-u Teala hepinizi sever. Sizin onu sevdiğinizin belki bin katı sever. Çok sever. Ve Allah-u Teala hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Bunun için yaratıldınız. Mutluluğu yaşamak için ve yaşadığınız mutluluk boyunca da Allah'a hep hamd etmeniz, şükretmeniz için. Zaten mutlu olduğunuz zaman size bu mutluluğu veren Allah'a şükretmek, hamd etmek sizin içinizden gelecek. Siz hep Allah'a hamd eden ve şükreden bir insan olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu değilseniz, o zaman Allah'ın kanunlarını ya bilmiyorsunuz ya da biliyorsunuz ama gerçekleştiremiyorsunuz demektir. Ne yazık ki insanların %90'ından fazlası Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmemektedirler. Belki şu anda bizi ilk defa dinleyenler vardır aranızda. Onlardan başlayan bir dizayn içerisinde soruyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Bizi ilk defa dinleyenler için yabancı bir konudan bahsettik. Allah'a ulaşmak da nenin nesiymiş diye kişi düşünecek şimdi. Allah Allah. Allah'a ulaşmak ne demek yani? Yani Allah ulaşılabilir bir varlık mı? Elbette. Tek yaratıcı, altı alem yaratan, altı kainat yaratan, üç asıl, üçte karşıtı. İşte o Allah. Hepinizi yaratan ve sadece insan olarak sizi sadece mutlu olasınız diye yaratan, işte o Allah. İşte o Allah sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Sizden başka hiçbir talebi yoktur. Bunu ilk defa duyanlar, hadi canım sen de diyecekler. Allah-u Teala namaz kılmamızı emretmiyor mu? Emrediyor. Oruç tutmamızı emrediyor. Zikir yapmamızı, bunu da biz soruyoruz, emrediyor mu? Birçoklarına göre hayır, emretmiyor. Yanılıyorsunuz. Emrediyor. Hem zikri emrediyor, hem günün yarısından daha fazla zikri emrediyor, hem de daimi zikri emrediyor. Oruç tutmayı emrediyorsa, namaz kılmayı emrediyorsa, zikir yapmayı emrediyorsa, hacca gitmeyi emrediyorsa Allah-u Teala, öyleyse bize bir sürü emri var. Hayır yok. Dilerseniz yapacağınız, dilemezseniz yapmayacağınız ama yaptığınız takdirde mutlaka sizi hayra ulaştıracak olan Allah'ın talepleri var sizden. Sizin için var. Allah'a sizler, sevgili kardeşlerim, hiçbir şey sağlayamazsınız. Allah'a hiçbir şekilde, siz Allah'a direkt olarak yardım etmek istediğiniz zaman ona yardım edemezsiniz. Allah'a ne bir faydanız ne bir zararınız dokunamaz. Ama sizin birbirinizle olan ilişkilerinizde Allah'a faydalı olabilirsiniz. İkisinin arasında ne fark var ki diyeceksiniz. Birçoğunuz öyle diyecek. Çok fark var. Sevgili kardeşlerim, eğer siz bir başkasına bir fayda sağlarsanız, ona bir iyilikte bulunursanız, onun mutlu olmasını sağlayacak olan bir güzel davranışta, bir gönül almada bulunursanız, bir güzel söz söylerseniz, o kişiyi mutlu etmiş olursunuz. Allah'a da böylece yardım etmiş olursunuz. Başkalarına verebildiğiniz en küçük bir huzur, mutluluk, başkasına sağladığınız bir memnuniyet, Allah'a karşı yapılmış bir iyiliktir. Öyleyse Allah'a direkt olarak bir iyilik, bir kötülük yapamazsınız ama başka insanlara yaptığınız her güzel davranış Allah'a bir iyiliktir. Ne zaman başka insanların kalbini kırıyorsunuz, kırıyorsanız, ne zaman nefsinizin esiri oluyorsanız, nefsinizin afetlerinin ve benim diyorsanız ve insanlara fayda değil zarar veriyorsanız, o zaman dolaylı olarak Allah'a zarar verirsiniz, dolaylı olarak fayda sağlarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz, Allah'a kendinize fayda sağladığınız için Allah'a da fayda sağlarsınız. Aslında Allah'a ulaşan şey sizin yaptığınız güzelliklerdir. Allah için siz mutlaka saadete ulaşması lazım gelen birisiniz. Allah isteseydi hepinizi mutlak saadete ulaştırırdı. Ama o zaman da hayatın tadı kalmazdı. İşte Allah Teala'nın melek adını verdiği mahlukları, nefsleri yok. Nefsleriyle bir kavga içinde, bir mücadele içinde değiller. Nefslerin afetlerini yok edip de faziletleri nefslerin afetlerinin yerine yerleştirmek diye bir mecburiyetleri yok. Mutlulukları da ona bağlı değil. Cehennemde de vazifeli kılmış meleklerini, cennette de vazifeli kılmış. Cennettekiler de şikayetsiz, cehennemdekiler de. Cennettekiler de mutlu, cehennemdekiler de. Çünkü oraya göre yaratılmışlar. Kendi alemlerinde, kendi vatanlarında yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluk İslam'ın 5 şartını yerine getirmekten geçmiyor. Onlar sadece mutluluğunuzun bir vasıtası. Hayatınız boyunca İslam'ın 5 tane şartını, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bütün gönlünüzce 80 sene yaşasınız. 65 senede sorumlu olduğunuz süreç 15 yaşın üzerinde başlar. 65 senede İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş olsanız ama Allah'a ulaşmayı dilemeseniz, böyle bir talebiniz olmasa, çoğunuz kurtulacağınızı zannedersiniz. Çünkü size göre kim İslam'ın 5 tane şartını yaparsa, İslam Allah'a teslim olmak demektir. 5 tane şartı vardır. Ben bu 5 şartın hepsini yapıyorum. Öyleyse ben Allah'a teslimim. Gideceğim yerde mutlaka cennettir. Bakalım Allah Teala beni hangi cennetine alacak diye düşünüyorsanız çok aldanırsınız sevgili kardeşlerim. İblis bütün Kur'an-ı Kerim'i insanlara unutturmuş. Bu 5 tane şartı temel addettirmiş. Dikkat edin. Hepsi araçtır. Vasıtadır. Hiçbirisi amaç değildir, gaye değildir. Gaye Allah'a aksiyonlarınız açısından, efaliniz açısından, fiilleriniz açısından gaye Allah'a teslim olmaktır. Ruhunuzu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmektir. Nefsinizi Allah'a teslim etmektir. İradenizi Allah'a teslim etmektir. Böylece daha çok, daha çok, daha çok ve en çok mutlu olmaktır. Sevgili kardeşlerim, kesintisiz bir mutluluk var mıdır dünya hayatında? Vardır. Ulaşanlar bilirler ki vardır. Ne zaman ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi, özellikle bu sonuncusu, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman sonsuz bir mutluluğun içindesiniz. Ama sonsuz bir dünya saadeti daha evvelden başlamaz mı? Evet, daha evvelden başlar. Daha fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra ulaştığınız daimi zikir noktasında siz dünya saadetinin bütününü elde edersiniz. Daimi zikre ulaşan herkes dünya saadetinin bütününü elde eder. Ama bunun en üstün idraki, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman oluşur. Öyleyse Allah Teala sizden ruhunuzu da veçinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmenizi istiyor. Niçin istiyor? Farz kılmış üzerinize. Çünkü sizin mutluluğunuz buna bağlı. Sevgili kardeşlerim, mutluluk açısından meselemize baktığımız zaman madde bir, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız ne cennet saadetine ne dünya saadetine hiçbir şekilde ulaşamazsınız. Ve ne yazık ki gideceğiniz yer kesin olarak cehennemdir. Öyleyse dikkat edin. İblis sizi, şeytan sizi hep aldatır. Der ki sen aldırma onun söylediklerine. Sen İslam'ın 5 tane şartını yaptın mı? Tamamdır. Ama Allah Teala diyor ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer kazandığınız dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Kurtuluşunuz yoktur diyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Bunu hatırlatmaktan muradımız ne? Sizi mutluluğun kapısından, eşiğinden içeriye çekebilmek. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zor bir şey mi söylediğim? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz bir dinek. Cennete girmeyi istiyor musunuz? Hepiniz istiyorsunuz. İstemeyen bir insan düşünemiyorum. Peki dersem ki size bir sır versem, sadece bir dilekle Allah'ın cennetine, birinci kat cennete mutlaka girebilirsiniz. Sadece
1: sadece bir tek dilekle Allah'ın evliyası olabilirsiniz. Üçüncü kat cennetin sahibi olabilirsiniz. Dünya saadetinin yarısının da sahibi olabilirsiniz desem, bana inanır mısınız? Beni ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz için varız. Eğer insanlar bu kadar mutsuzsa, ahlak bu kadar bozulduysa, hep asık suratlı insanlar dolaşıyorsa ortalıkta, her tarafta haklar çiğneniyorsa, arkasında sadece Allah'ın güzelliklerini unutmak var. Unutulmuş her şey. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı bütün güzellikler unutulmuş. Onlar 7. kat cennetin ve dünya saadetinin en üst noktasının şahikasının sahibi oldular. 14 asır evvel sahabe adını verdiklerimiz. Peki siz sahip olmak istemez misiniz? Öyleyse Kur'an'daki İslam 7 safhadan oluşuyor. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz. O zaman saadeti unutun. Saadet sizin için geçerli değil. Hiçbir şekilde ne cennet saadetinin ne dünya saadetinin sahibi olamazsınız. Şimdiye kadar kendi aklınızın emrettiği istikamette yaşadınız. Asıl ifadesiyle şeytanın nefsinizin afetlerine size hiç çaktırmadan hakimiyet kurduğu bir zemin üzerinde yaşadınız. Ve bugüne kadar yaşadınız. Bu söylediklerimi hiç işitmeden yaşadınız. Mutlu musunuz? Evvela kendini mutlu sananlardan birisi misiniz? Şöyle bakar insan kendisine, ya ben geçimimi temin edecek kadar para kazanıyorum hamdolsun. Öyleyse ben mutluyumdur herhalde diye düşünürsünüz. Mutluluğun bir tarifi var mı size göre sevgili kardeşlerim? Acaba mutluluk nedir? Cennet mutluluğu için bir şey söylemeye gerek yok. Cennet mutluluğu herkesin malumudur. Öyleyse bu dünyada mutluluk ne mene bir şeydir. Şartları var. Birinci şart, mutluluğun var yok şartı. Varsa var, yoksa yok şartı. Mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisizdir. Kesintisiz bir saadet halidir. Kesintisiz bir uyum halidir. Kavgaların bitmesi halidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kesintisiz bir memnuniyet hali, çevre şartlarının sizi hiç rahatsız etmediği bir alemde yaşama. İkinci şart, mutluluk hem iç aleminizde devamlı olacak, nefsinizle ruhunuz arasında bir uyum. Hem dış aleminizde oluşacak, çevredeki insanlarla sizin aranızda bir uyum, bir sulh ve sükun hali. Üçüncüsü de Allah'ın emirleri ve nehirleri istikametinde Allah'ın emirlerine ve nehirlerine uyum. Öyleyse mutluluğun 3 şartı. 1. Mutluluk devamlı olacak, kesintisiz olacak. 2. 3 aleminizde birden gerçekleşecek. 3. Mutluluk bir sulh ve sükun hali olacak. İç dünyanızda kavgayı bitirmiş olacaksınız. Başka insanlarla olan ilişkilerinizde kavgayı bitirmiş olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde kavgayı bitirmiş olacaksınız. 14 asır evvel bütün sahabe öyleydiler. Dünya mutluluğunu bütünüyle yaşadılar. 7 safhalık bir İslam basamakları dizisi içerisinde 28 basamaktan oluşuyor. 7 tane de safhadan oluşuyor. Cennet mutluluğu nerelerde, hangi kademeleri kapsar? Dünya mutluluğu nerelerde, hangi kademeleri kapsar? Çok basit bir panoraması var bunun. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci safhadasınız. Ondan evvel kurtuluşunuz hiçbir şekilde mümkün değil. Allah'ın cennetine girmeniz kesinlikle söz konusu değil. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişseniz cehenneme girmeniz mümkün değil. Mutlaka Allah Teala sizi cennetine ulaştıracak. Madde 1. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti mi? Öyle bir şey henüz yok bu kişide. Başkalarından dünya saadeti açısında bir fark taşımıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah verdiği sözü tutacak, mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka o benim cennetime girer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah'tan 10 tane ihsan alacaksınız.

bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. İki tane vaadidir Allah-u Teala'nın. Birinciyi gerçekleştiremez çünkü kişinin hayatı müsaade etmedi Allah'a ulaşmasına. Allah'a ulaşmak zamanı da içeren bir vetiredir. Yani boyutlardan bir tanesi Allah'a ulaşabilmek boyutu zamanı gerektirir. Zaman yetmedi. Kişi Allah'a ulaşamadan, daha mürşidine ulaşamadan, Allah'a doğru yola çıkamadan kişi öldü. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Gireceği cennet birinci kat cennettir. Dünya saadeti de hiç değişmemiştir kişinin. Başkaları nasıl yaşıyorsa o da öyle bir hayatın içinde yuvarlanıp gitmiştir. Peki bu kişi mürşidine ulaşmışsa o zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Tabi olduğu an 10 tane ihsanla bir insan Allah'ın mutlaka kendisine göstereceği mürşide tabi olduktan sonra mutlaka o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Öyleyse cennet saadetleri birbirini takip ediyor. Bu kişi Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla mürşidine ulaştı. Nedir bu ihsanlar? Allah Teala sizin üzerinize Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda onu işitir, bilir, görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli baş gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarınızdaki vakrayı alır, kalbinizdeki ikinliti alır, yerine ihbat koyar Allah Teala, kalbinize ulaşır, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünüzden kalbinize Allah'ın nurlarının girmesi için bir nur yolu açar. Huşuya ulaşırsınız. Allah size mürşidinizi gösterir. İşte 10 tane ihsanı Allah-u Teala'nın. O mürşide ulaştığınız zaman gene siz bir adım atacaksınız. Önce siz bir adım atmıştınız. Ne yapmıştınız? Allah'ın emri üzerine mutlaka bana ulaşmayı dileyin diyor Allah-u Teala. Bu emir üzerine Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne oldu o zaman? Dilediğiniz için 10 tane ihsanı aldınız. Bu ihsanları alırken ölürseniz, mürşidinize ulaşamadan ölürseniz birinci kat cennet sizin. Hiç endişeniz olmasın ki Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka Allah Teala sizi cennetine alacaktır. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse o benim cennetime mutlak olarak girer. Ama eğer bana ulaşmayı dileyen kişi yaşarsa üçüncü kat cennetime girer. Peki 10 tane ihsanı aldınız, mürşidinize ulaştınız. Ne oldu? İkinci kat cenneti hak ettiniz. Ve 10 tane nimet aldınız o gün. Bütün günahlarınız sevaba çevrildi. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Bu noktadan itibaren ruhunuz Allah'ın yolundayken ölürseniz ikinci kat cennet sizin olur. Ama buradaki ölüm sizin 7 seviyeden herhangi bir tanesinde olmanız halindedir. Nefsi emare kademesinde, nefsinizin kalbinde sadece %7 sizi mutluluğa ulaştıracak faktör oluşmuştur. Nefsi levame kademesinde ikinci bir %7, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi sizi sonsuz bir huzursuzluktan, sıkıntı içinde bir hayattan %50 dünya mutluluğuna, %51 dünya mutluluğuna ulaştıracaktır. Huşuda kazandığınız %2 rahmet, 7 defa %7 fazilet birikimiyle nefsinizin kalbi %51 oranında şeytanın hakimiyetinden kurtulmuştur. Böyle bir

0: Noktada herhangi bir insandan eskiden hiç farkı olmayan siz, dünya saadetinin %50'den fazlasını yaşamaya başladınız. Neydi saadet? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiydi. Bitti mi? Hayır. Ama %51 oranında azaldı. Azaldıysa iç dünyanızdaki sülh ve sükun %51 oluştu. Dış dünyanızdaki sülh ve sükun da aynı oranda oluştu. Artık davranış biçimlerinizin %50'den fazlası güzelliğe dönük, iyiliğe dönük. Allah'ın emirlerinin %50'den fazlasını gerçekleştiriyorsunuz. Yasak ettiği fiillerin %50'den fazlasını işlememeyi başarıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz kolay kolay. Öyleyse iç dünyanızda nefsiniz, ruhunuz arasındaki kavga %51 azalmıştır. Dış dünyanızda başka insanlarla olan anlaşmazlıklarınız gene %51 azalmıştır. Dış dünyanızda da %51 oranında mutlusunuz. Allah ile olan ilişkilerde, emirlerin işlenmesinde de %50'den daha fazla başarılısınız. Ve bu hedefe ulaşırken eğer yolda rahmetli olursa, birisi ölürse, o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur ve dünya saadetini de yolun neresinde ölmüşse o kadar yaşamıştır. Nefsi emare kademesinde ölmüşse dünya hayatındaki mutluluğu %9 seviyesindedir. %2 rahmet birikimiyle, %7 fazilet birikimi. Ve böyle ikinci defa %7 nur birikiminde ölmesi, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı defa %7 nur birikimlerinde ölmesi halinde kişinin dünya hayatındaki mutluluğu bu yüzde oranındadır. Ama bu kişi üçüncü kat değil, ikinci kat cennetin sahibidir. Ne zaman yedi tane gök katını aşar da ruh Allah'ın zatına ulaşırsa, 21. basamak, o zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur ve dünya saadetinin de %51'ine ulaşır. Hem iç dünyasında, hem dış dünyasında, hem de Allah ile olan ilişkilerinde. Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyen birisine buraya kadar garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben o kişiyi yaşatırsam mutlaka üçüncü kat cennetimin sahibi kılarım. Mutlaka dünya saadetinin yarısını da ona kazandırırım. Ve o kişi benim evliyam olur diyor. Benim dostum olur diyor. O kişi bana da dost olur diyor. İşte Allah'ın evliyaları dediğiniz zaman hep aklınıza olağanüstü birileri gelir. O mu? Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır. Hacı Bektaş Veli mi? Evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi mi? Evliyadır. Hacı Ahmet Yesevi mi? Evliyadır. Yunus mu? Evliyadır. Eşref Rumi Hazretleri mi? Evliyadır. Abdülkadir Geylani Hazretleri mi? Evliyadır. Ha, insanlar diyorlar ki ha, eskiden evliyalar varmış ama bu zamanda evliya mı olunurmuş? Onlara deyin ki olunurmuş. Hem de bedavadan olunurmuş. Kim Allah'a, Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere ulaşmayı dilerse o kişi bu istikamette hedefine yönelir. Ve bu hedefe mutlaka ulaşır o kişi. Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiyi dostu yapar. Evveli dost demek, evliya dostlar demek. Ama evliya kelimesi dilimize tekil olarak geçmiş. Öyleyse şimdi soruyoruz, evliya olmak ister misiniz? İsteriz ama olmak mümkün değil ki. İsterseniz olmanız mümkün. Hem de başka birinin dizaynı içerisinde değil. Sizin talebinizde. Siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda evliyalığı hak etmiş olursunuz. Ve sadece bunun zaman boyutu devreye girer ve Allah Teala sizi o hedefe ulaştırır. Kaç yılda, 10 yılda mı evliya oluruz, 20 yılda mı, 30 yılda mı? Sualler hep böyle geliyor. Hayır, 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda, nihayet 6 ayda ama daha fazla değil. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın söylediklerini hep unuturlar. Onlara dikkat etmezler. Başka insanların söyledikleri sözler vardır onların kafalarında. Demişler ki sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Bize mi Allah Teala cennetini verecek? Bir defa bu söz yalan. Sahabenin 10 tanesine değil, sahabenin tamamına Allah Teala cenneti nasip kılmış. Bakın bakalım Araf suresinin 157. ayet-i kerimesine ne diyor Allah Teala? Kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsinin gideceği yer altlarından ırmaklar akan cennetlerdir diyor Allah Teala. Kimlermiş bunlar? Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuş olanlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuş olan herkes mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Allah'ın sözü var. Tabi olan diyor. Sahabe deyince onu hatırlayacaksınız. İşte Ali İmran 20. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimlermiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olanlar. Nereye gideceklermiş? Araf 157 ne diyor? Cennete gireceklermiş tabi olanların hepsi. Allah Teala o sabikun el evvelin var ya diyor secde. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir kısmı da ensara ve muhacirine tabi olanlardandı. Onların hepsi altlarından ırmaklar akan cennete gireceklerdir diyor. Cennetlerime gireceklerdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı hep yanınızda bilin. O sizden yana, o sizin mutluluğunuzdan yana mutlaka saadete ulaşmanızı ister. Ve sadece sizden istediği budur. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala saadetinizi, cennet saadetinizi de, dünya saadetinizi de garanti ediyor. Allah'ın şartlarına uyum gösterdiğiniz takdirde. Ama daha kolay bir şey düşünebilir misiniz sevgili kardeşlerim? Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah'ın sizi evliya yapması söz konusu. Allah'ın size üçüncü kat cenneti nasip etmesi söz konusu. Ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi mutlaka gerçekleştirmesi söz konusu. Bu şartlar içinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Arkası üçüncü kat cennet, evliya olmak, dünya saadetinin %50'den fazlasını yaşamak. Hayatınızın yarısı mutlu olarak geçecek. Öteki yarısını mutlu etmek için daha ötedeki safhalara tırmanmanız gerekecek. Ama bu noktaya kadar siz bir şey yapmayacaksınız. Allah size namaz kılmayı sevdirecek. Zevk alacaksınız namaz kılmaktan. Allah size oruç tutmayı sevdirecek. Tabi olduğunuz gün çarşamba diyelim. Perşembe günü her perşembe tutacak olduğunuz orucu ilk defa tutacaksınız. Bakacaksınız ki bu seferki orucunuzda acıkmıyorsunuz. Bu seferki orucunuzda susamıyorsunuz. Bu nasıl bir oruç ki daha evvel de oruç tutmuşsunuzdur Ramazanlarda. Açlık ve susuzluk sizi duman etmiştir. Ama tabiyetinizden sonra 10 tane ihsanla tabiyetinizden sonra oruç tuttuğunuz ilk perşembe, her perşembe oruç tutacaksınız. Bakacaksınız ki hayır, acıkmıyorsunuz. Susamıyorsunuz. O zaman Allah'ın size yardım ettiği konusunda kesin bir kanaatin sahibi olacaksınız. Bu sizi coşturacak. Kendiniz yaşamışsınız. O güne kadar Ramazanlar boyunca tuttuğunuz oruçlarda her gün açlıktan kırılırken, hele içinizde sigara tiryakileri varsa, sigara içememekten mahvolurken, o perşembe günü ne sigara gelmiştir kişinin aklına, ne de yemek, ne de içmek. Allah Teala ona göre yapısını değiştirmiştir kişinin. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Kur'an-ı Kerim'deki ölümle hayat arasındaki, cennetle cehennem arasındaki en büyük manayı kişi bir dilekle açtı. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek cehennemi o kişiye ebediyen kilitleyen bir dizayndır. Tabii o kişi yolundan sapmadıkça. Öyleyse kişinin Allah ile olan ilişkilerinde bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu ilişkilere dikkatle baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'a ulaştığınız yer 21. basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah 28 basamaklık bir sürecin 21 basamağını, hayır 22 basamağını garanti ediyor. Kişi Allah'ın evliyası oluyor. Dünya saadetinin yarısına sahip oluyor. Cennetlerden de üçüncü kat cennetin sahibi. Öyleyse cenneti istemez misiniz? Belki size cennete gitmenin çok zor bir şey olduğu söylendi. Ama Allah Teala hiç öyle söylemiyor. Sizi o kadar çok seviyor ki herkesi cennetine almak istiyor. Ama ne var ki herkes kendi iradesiyle Allah'ın cennetine girmeyi hak etmek mecburiyetinde. Bu da son derece basit bir şey. Nasıl herkes Allah'ın cennetine girmeyi istiyorsa, istediği kesinse, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, kesinleştirdiği zaman bu dileği, o kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Hiçbir etken onun cennete girmesine mani olamaz. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın cennetinin ötesi var mı? Evet. Henüz üçüncü kat cennetin sahibi kişi. Bundan sonra bu kişi zikrini giderek arttıracaktır. Allah-u Teala ona bir altın taht verecektir indi ilahide. Sonra bu kişi zahit olacaktır. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne zaman? Nefsinin kalbinde %81'den fazla aklanma olduğu zaman o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücut o noktadan itibaren Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete girer. Bu noktada mutlak bir huzur vardır. Kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Nefsinin kalbinde hala afetler var ama onları artık o kişi dikkate almıyor. Burası fizik vücudun Allah'a teslim edildiği yerdir. Ve bu noktada dördüncü kat cennet elde edilir. Dünya saadetinin de %90'ı burada elde edilir. Bundan sonra ise bir gün kişi daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre zaten yaklaşmıştır zikri. Bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaştığı zaman Allah Teala o kişiyi hikmet sahibi kılar. Bu dünya saadetinin %100 olduğu bir noktaya ulaştırır kişiyi. Burası o kişi için ulul elbab makamıdır. Kişi daimi zikrin sahibidir. Hikmet ehli olmuştur. Ehli hayır olmuştur. Ehli tezekkür olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetlerin tamamı yok olmuştur. Yerini ruhunun hasletlerinin eşidi olan, aynı özelliklere sahip olan faziletler işgal etmiştir. Sonra bu işgalin standartlarında kişi mutluluğa ulaşmıştır. %100 nefsin kalbi Allah'ın nurlarıyla, faziletlerle dolmuştur. Bu nokta tarif ettiğimiz mutluluğun tamamen yaşandığı noktadır. Ne olmuştur? Kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerine faziletler gelmiştir. Ne olur gelmişse? Gelmişse afetlerin özelliği neydi? Allah'ın emirlerine mutlaka karşı gelmek, yasak ettiği fiilleri ise işlemek. Bu sebeple nefsle ruh arasında devamlı bir çatışma vardı. Ruh Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor, nefs yapmak istemiyor. Ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor, nefse işlemek istiyor. Ve akla giden talepler, vücudun yapacağı bütün işlevlerde akla nefsten giden talep Allah'ın emirlerine mutlaka ters, yasaklarına da ters. Ruhtan gidense Allah'ın emirleri istikametinde, yasaklarında işlenmemesi istikametinde. Öyleyse iki kuvvet, iç dünyanızdaki nefs ve ruh devamlı birbirine çatışma halinde. Bir evrensel kavga. Çatışma varsa, kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yoktur. İşte mutluluğun giderek azalması ve nihayet sıfırlanması, afetlerin sıfırlanması suretiyle mutluluğun %100'e ulaşması bu sebeptedir. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Bütün afetler gitmiştir. Zulmani kapı devamlı kapalı kalacağı için hayatınız boyunca, oradan şeytanın karanlıkları kalbinize hiçbir şekilde giremeyeceği için artık nefsinizin kalbi şeytanın bütün ivalarına kapalıdır. Şeytan afetler olmadığı için size hiçbir tesirde bulunamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada ne olmuştur? Allah neyi emretmişse nefsiniz de onun yapılmasını istiyor, ruhunuz da artık. Aralarındaki kavga emirler cephesinde bitmiştir. Allah neyi yapmamanızı istiyorsa ruhunuz da onu yapmamak istiyor, nefsiniz de. Yasaklar cephesinde de sulh ve sükun iç dünyanızda sağlanmıştır. Öyleyse siz devamlı bir mutluluğun sahibisiniz iç dünyanızda. Hem emirler cephesinde sulh ve sükunu sağladınız nefsinizle ruhunuz arasında, hem de yasaklar cephesinde. Peki dış dünyanızda? Dış dünyanızda da aynı şey oldu. Siz daimi zikrin sahibi olduğunuz için, nefsinize afet kalmadığı için hiç kimseye karşı kötü davranamazsınız. İnsanlara bir kötülük yapamazsınız. Onları mutsuz etmek için hiçbir şey yapmak içinizden asla gelmez. Sadece onları mutlu etmek için varsınızdır. Öyleyse hiç kimseye kötü davranmadığınız için hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Bu durumda hiç kimseye bir kötülük etmeniz mümkün olmadığı için siz mutlu bir insansınız. Eğer kalplerini kırsaydınız ne olacaktı? O zaman huzursuz olacaktınız. Çünkü Allah Teala sizi cezalandıracaktı. Yetmez. O kişi sizden intikam almak isteyecekti ve fırsatını bulduğu an alacaktı. Birincide kişiye haksız davrandığınız için Allah Teala sizi cezalandırmıştı. Ruhunuzla nefsinize azap etmişti. Şimdi de başka birisi size sizin ona yaptığınız kötülüğe mukabele ederek bir kötülük yapınca nefsinize ağır geliyor. Bu da sizi üzüyor. Bunun üzerine siz de intikam almak gereğini duyuyorsunuz. İntikam aldığınız zaman yeni bir günah işlediğiniz için yeniden huzursuz oluyorsunuz. İntikam alamazsanız şuur altı birikimi, stres oluşuyor. Gene huzursuz oluyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse başlangıçta bütün bu cephelerden huzursuz olan sizler, daimi zikre ulaştığınız zaman bu cephelerin hepsinde artık mutlu bir insansınız. Başkalarına hiçbir kötülük yapmıyorsunuz ki onları üzdüğünüz için Allah Teala sizi azaplandırsın dünyada. Hiç kimse sizden intikam almak istemiyor. İntikam almak gereğini görmüyor. Çünkü bunu gerçekleştirecek olan bir fiil sizden sadır olmamış. Hiçbir zaman siz kimseden intikam almayı düşünmüyorsunuz. Çünkü intikam almalarını temin edecek olan bir davranış biçimi size hiç yansımamış. Yansımışsa sizin umurunuzda bile değil. İç dünyanızda afetler olmadığı için intikam almak sizin için mümkün değil. Ve stres oluşması da mümkün değil. Çünkü hiçbir zaman düşünemezsiniz başkasından intikam almayı. Öyleyse dış dünyanızda da kesintisiz bir mutluluğun sahibisiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde başlangıçta Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz, huzursuzdunuz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordunuz, huzursuzdunuz. Niçin işliyordunuz? Nefsinizdeki afetler bunları yaptırıyordu size şeytanın telkinleriyle. Ama şimdi nefsinizin kalbinde afetler yok. Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemiyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz gibi Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamazlık da edemiyorsunuz. Mutlaka belki de Allah'ın emrettiğinden daha fazlasını yapmak için elinizden gelen bütün gayretleri gösteriyorsunuz. Mutlaka bütün emirleri yerine getirdiğiniz gibi daha da ötesine geçmek geliyor içinizden. Ne oldu? Allah'ın emirleri cephesinde de mutlusunuz. Yasakları cephesinde de mutlusunuz. Hepsini yerine getirdiğiniz için iç dünyanız bir sulh ve sükun dünyası olmuş. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmişsiniz. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavgayı bitirmişsiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde iblisle olan kavgayı bitirmişsiniz. Artık o size hiçbir zaman tesir edebilecek imkanın sahibi değil. Onu hiç artık dikkate almıyorsunuz. İblisi çok iyi tanımış durumdasınız. Hiçbir konuda size tesir etmesi artık mümkün değil. Ve bu şeytanın kesin yenilgisidir. Ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde size hiçbir tesirde bulunması artık mümkün değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Böylece dört başı mamur bir mutluluğu yaşarsınız. İç dünyanızda mutlusunuz, dış dünyanızda mutlusunuz, Allah ile olan ilişkilerde mutlusunuz. Kesintisiz devamlı bir mutluluk ve kesintisiz ve devamlı bir sulh ve sükun hali nefsinizle ruhunuz arasında, sizinle dış dünyadaki insanlar arasında ve iblisin size yapabileceği bütün kötülükleri kökünden kesmeni sebebiyle iblis de sizin aranızda mutsuzluğa sebebiyet verecek hiçbir olay artık yaşanamıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bu noktadan sonra sizi nefsin teslimine götürecektir. İrşada ulaştıracaktır. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve 5. kat, 6. kat ve 7. kat cennetlerinde sahibi olacaksınız. Dünya saadetiniz hep %100 devam edecek. Öyleyse görüyorsunuz ki mutluluk bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlaka sizi gelip yakalayacaktır. Ve bir daha da bırakmaz. Siz de onu bırakmazsınız. Allah da sizi bırakmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, gökler sizin için, yerler sizin için, denizler sizin için, her şey sizin için. Ve bu her şeyin muvaciyesinde mutluluk sizin için. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennetin en üst seviyelerine hem de dünya saadetinin şahikasına, zirvesine, mutlak dünya saadetine ulaştırması dileklerimizde ve dualarımızda, sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle mutluluk konulu bir eşsiz ve yeni sohbetinde daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ölümehir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Erhan. Biz de sonsuz mutluluklar dileriz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda bir defa daha sizlerle birlikte olmak Allah'ın bir büyük nimeti. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Yüce Rabbimize. Sizlerle birlikteyiz. Beraberliği yaşıyoruz. Bu beraberlik sadece bir söyleşiyi dinleme ve söylemeden ibaret değildir. Çok daha derin bir anlamı vardır. Çünkü biz bu konuşmalarda hep Allah'tan bahsederiz. Allah'ın hedefinin bütün insanları mutlu etmek olduğunu, onları mutlak olarak asgari seviyede üçüncü kat cennete mutlaka ulaştırmak istediğini herkesin bilmesini isteriz. Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ne ulaşacak? Fizik vücudumuz mu Allah'a ulaşacak? Hayır. Allah'ın bizlere üfürmek lütfunda bulunduğu ruhumuz, daha doğru bir ifadeyle Allah'ın ruhu Allah'a geri dönecek. Birçok insan böyle bir noktada hep sorar. İyi ama biz ölmez miyiz o zaman? Hayır sevgili kardeşlerim, ölmeyiz. Ruh vücudunuzdan istediği an ayrılır. Belki dünyanın öbür ucuna gider, belki başka bir dünyaya ulaşır. Oradan tekrar sonsuz hızıyla geri döner. Tamamen serbesttir. Ve hiçbiriniz onun sizden ayrıldığını ve tekrar ruhunuzun geriye geldiğini anlayamazsınız. Böyle bir şey hiç kimseye nasip olmaz. Ama ruh muhteşem bir serbestliğinin sahibidir. Dilediği an, dilediği yere sonsuz hızla ulaşabilmek imkanında sahibidir. Dilerse kişinin vücuduna hemen geri döner, dilerse dönmez. O ruhun kendi talebine bağlıdır. Ama hepiniz bir görevle görevlisiniz ruhunuzu. Şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yeni bir güne adım atıyorsunuz. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah Teala'nın ifadesi son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse kişiye Allah Teala bu konudaki talebi hissettirir. Bu talebi hisseden kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. İşte böyle bir dileği hacet namazını kılıp da mürşidini sormakla gerçekleştirecek olan bir kişi hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. mutlaka boy abdesti alınarak kılınır. Ve kişi dileğini Allah'a ulaştırır. Çok kuvvetli bir ihtimalle Allah Teala bu dileği kabul edecektir. Allah'ın istediğine sevgili kardeşlerim, insanların ruhlarının o insanlar hayattayken Allah'a geri dönmesi. Bu neyi ifade eder? Bu o kişilerin Allah'ın cennetine girmesini ifade eder. Daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktada birinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilek, ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu bana yardımcı ol, sana ulaştırmamı nasip et bana. Daha kısa bir ifadeyle, ya Rabbi ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliyam var. Bir ermiş evliyada ben olayım. Ne olur yüce Rabbim. Ermiş evliyadan biri de ben olayım. Ne olur yüce Rabbim. Çok mu zor bir şey sevgili kardeşlerim? Cehennemi görmediniz. Ne kadar korkunç işkencelerin var olduğunu bilmiyorsunuz. Ama görseydiniz hemen Allah'a ulaşmayı dilerdiniz. Onun için biz naçizane hepinize ama hepinize diyoruz ki bizim kardeşimiz olun olmayın kim olursanız olun insanın insan iseniz hatta cin iseniz biz sizin Allah'a yakın olmanızı isteriz. İnsanlara Allah Teala ruhundan üfürmüştür. Ama cinler için böyle bir olay söz konusu değildir. Onlar fizik, vücut ve nefsten oluşurlar. Ama insanlar fizik, vücut ve nefsin ötesinde bir de Allah'ın doğar doğmaz kendilerine üfürdüğü ruhla mücehhezdirler, cihazlandırılmışlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, isteseler de insanlar, istemeseler de ruhları mutlaka Allah'a geri dönecektir. Kişi istemiyor. Tamam. Ölene kadar ruh dilediği an vücuttan ayrılıp dilediği an tekrar vücuda girerek dikkat edin kişi dilediği an demiyorum. Ruh dilediği an vücuttan ayrılarak dilediği an tekrar vücuda dönerek o kişi ölene kadar onunla beraber olur. Tam bir kopyasıdır kişinin. %100 kopyası. İşte bu ruh adı verilen varlık böylece ölüme kadar o kişiyle beraber yaşar. Her gece o vücuttan ayrılır. Kişi rüya denen olayı onunla yaşar. Vücudundan ayrılan ruhuyla yaşar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki ruhun insan vücudunda bir süre kaldıktan sonra Allah-u Teala'ya geri dönmesi ölüm denen bir olayla mutlaka kesinleşir. Ölüm, ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a geri dönmesidir. Eğer kişi daha evvel mürşidine ulaşmamışsa, daha evvel Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olmamışsa, o zaman o kişinin ruhu vücudundadır. Bir kişinin ruhu Allah'a kendi kendine ve kendi idrakiyle ulaşamaz. Mutlaka kişi bir, Allah'a mülaki olmayı dileyecektir. Allah'a mülaki olmak demek, ruhun Allah'a ilka edilmesi, ulaştırılmasıdır. Veya ruh açısından düşünürsek ruhun Allah'a o kişi dünya hayatını yaşarken ulaşmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim böyle bir muhteva söz konusuysa neyle karşı karşıya oluruz? O kişinin ruhu Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda bir dilekle, kalbi bir dilekle dilemişse vücudundan ayrılacaktır. Ruh kendi kendine vücuttan ayrılabilir, her an ayrılabilir ama Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ruhun Allah'a ulaşması bir kafile ulaşmasıdır. Yani birçok ruhun bir arada Allah'a doğru yola çıkmasıyla gerçekleşir. Öyleyse ruh insan vücudundan ayrılıp da kendi kendine bir yolculukla Allah'a ulaşamaz. Ruhun Allah'a ulaşmak üzere vücuttan ayrılabilmesi mutlaka o kişinin Allah'tan mürşidini sorarak Allah'ın kendisine gösterdiği o mürşide, başka birine değil, o mürşide ulaşmasıyla tabiyet tamamlandığı zaman gerçekleşir. Kişi mürşidine ulaşır, el öper ve onun söylediklerini tekrar eder. Böylece tabiyet gerçekleşir. Tabiyet gerçekleştirdiği anda ruh o kişinin vücudundan mutlaka ayrılacaktır. Ve o tarikatın kafilesine katılacaktır. O sırada o tarikattan birçok kişinin ruhu Allah'a doğru yolculuk üzeredir. Öyleyse böyle bir muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Biz Muhammed Raşit Hazretlerine tabi olduk. Yıllarca yıllarca önce o sağ iken. Ve ruhumuz o zaman vücudumuzu terk etti ve o kafileye katıldı. Muhammed Raşit Hazretlerinin kafilesine ne oldu? Ruhumuz Allah'a ulaştı. Daha sonra Allah-u Teala bize diğer teslimleri de mümkün kıldı. Allah'a sonsuz hamd ederiz ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz öyle bir noktayı ihtiva etmelidir ki ruhunuz vücudunuzu mutlaka terk etsin. Allah'a doğru yola çıkan ruhlar kafilesine o da katılsın. İşte böyle bir noktada 7 tane gök katı o ruhlar tarafından birer birer açılacaktır. Böyle bir yolculuktur ki bir kısmı 1. katta kalacaktır. Daha 2. kata çıkma yetkisi alamayanlar. Bir kısmı 2. kata kadar çıkabilecektir. Bir kısmı 3., bir kısmı 4., bir kısmı 5., bir kısmı 6., bir kısmı 7. kata kadar çıkabilecektir. Ve 7. kata kadar çıkabilenler ancak Allah'a doğru bir yolculuğu 7. katta yapacaklardır. Ve onlardan ehil olanlar birer birer Allah'a teslim olacaklardır. Kişinin ruhunun zikir hücrelerinde zikrini tamamlaması gerekir. Ancak bu tamamlandığı zaman kişi sitretin müntahaya ulaşabilir. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, insan için Allah ile beraber olmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti. Kim yarattı bizleri sevgili kardeşlerim? Hepimizi Allah yarattı. Yaratmayı diledi, ol dedi, oldu. Sevgili kardeşlerim, siz isteseniz de istemeseniz de ruhunuz mutlaka Allah'a dönecektir. Ama sevgili kardeşlerim diye başlamamız hasebiyle şurası muhakkak ki sizler ruhunuzu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenlersiniz. Öyleyse Bu dizayn içerisinde güzelliği yaşayacaksınız. Kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilerse ve onun sevgili kardeşlerim 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah onun ruhunu mutlaka bu zaman parçası içinde kendisine ulaştıracaktır. Böylece kişi Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu Allah'a ulaştırmış olan birisi, yani bir ermiş olacaktır. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuş, yok olmuş, görünmez olmuş. Nereden gelmişti? Allah'ın üfürmesiyle Allah'tan gelmişti. Her doğan çocuğa, her doğan bebeğe Allah doğduğu an ruhundan üfürür. Bu Allah'ın ruhunun o kişiye yüklenmesidir. Niçin yükler Allah Teala? O kişi aklını başına alsın da ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırsın ve ermiş evliya olmak şerefine ulaşsın. Bu ruhun teslimidir. Daha sonrası kişinin zikrinin günün yarısını aşmasından çok sonra fizik vücudunun Allah-u Teala'nın dizaynı içerisindeki bir hüviyetiyle kendisine düşen görevleri yapması ve zikrini yeterli seviyede arttırmasıyla kişinin önce ruhu Allah'a ulaşır. 7-8 ayda bu olay gerçekleşir. Sonra fizik vücut teslim edilecektir. Bu o kadar kolay bir iş değildir. Kişinin nefsinin, kalbinin büyük ölçüde Allah'ın nurlarıyla dolması gerekir. Bu veçin teslimidir. Nefsin teslimi ise daha ötede bir müessese. Ruhun veçin, nefsin teslimi daimi zikirsiz gerçekleşemez. İradenin teslimi ise daimi zikrin çok daha sonraki safhalarında tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki insanlar Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde, hedeflerine yürümek istikametinde çok şeyleri unutmuş durumdalar. Dikkat edin ki bir Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsediyorsak, Osmanlı'nın bütün padişahları tasavvuftandı. Saray erkanı tamamen tasavvuftandı. Asker tasavvuftandı. Hep Allah'ın yardımını aldılar sevgili kardeşlerim. Allah onlara bu sebeple hep yardım etti. Ve onlar görevlerini en güzel standartlarda gerçekleştirdiler. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için olmak aslında başkaları için yaşamanın paralelindedir. Kim başkalarına hizmet için, başkalarını mutlu etmek için çalışıyorsa, o mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçmiş olan birisidir. Ve onun ruhu mutlaka 7-8 ay içinde Allah'a ulaşır. Kişi daha zor şartlarda dinini yaşamak istiyorsa günün yarısını aşacak olan bir zikri gerçekleşecektir, gerçekleştirecektir. Daha sonra çok daha üst seviyede zikir gerçekleşecektir. Neticede kişi daimi zikre ulaşacaktır. Her birisi ayrı kademeleri ifade edecektir. Kişi önce ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Öyleyse insanoğluna baktığımız zaman ya mutlu bir insan ya da mutsuz bir insan hüviyetindedir. Allah'a doğru yola çıkmayan bir insan mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk bir kişinin ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de mutlu olmasını ifade eder. Böyle bir şey nefsle ruh arasındaki kavganın bitimiyle tamamlanır. Nefs, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye çalışan, şeytanın tesirine bütün boyutlarıyla açık olan bir muhteva taşır. Ruh ise sadece Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemesi mümkün olmayan bir mekanizma ifade eder. Biz insanlar nefsimizin afetleri sebebiyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemeye yönelik olarak yaratılmışız. Ama insan tasavvufu öğrendikten sonra, mürşidine tabi olup da tatbikatını başladıktan sonra buradaki en büyük düşmanı olan nefsin afetlerini yenmek imkanının sahibi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bütün insanlar için Allah o insanların mutluluğunu vermeye daima hazırdır. Yeter ki kişi öğrensin ne yapması lazım geldiğini ve tatbikata sokmak için Allah'tan talepte bulunsun. Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

Sevgili kardeşlerim, hidayet demek ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Ulaşma neyi sağlar? Ruhun o vücutla ilişkisinin kesilerek Allah'a teslim olmasını sağlar. Bundan sonraki safha fizik vücudun teslimidir. Ondan sonraki safha nefsin teslimidir. Son safha ise iradenin teslimidir. Demek ki ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek gibi bir görevimiz var sevgili kardeşlerim. Bu görevi gerçekleştirdiğimiz takdirde her şeyin en güzele dönüşmesi söz konusu olacaktır. Öyleyse bütün insanlar için bir güzellik söz konusu. Allah Teala istiyor ki bütün insanlar mutlu olsunlar. Mutluluğun seviyeleri ise Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Mürşide tabiyet ikinci safayı, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safayı, fizik vücudun teslimi dördüncü safayı, nefsin teslimi beşinci safayı, muhlis olmak altıncı safayı, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safayı sağlar. Bunların hangisine ulaşan kişi o ulaştığı noktada ölmüşse cenneti de ona göre dizayn edilir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren bu muhtevanın sahibidir.

sahibidir. Mutluluklar daha üstün, daha üstün, daha üstün seviyeye ulaşır. Sevgili kardeşlerim, bu teslimleri gerçek anlamda tamamlayabilen bir insan dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. İnsanlar mutlu oldukça Allah'ın dostluğunu kazanmaları da aynı paraleli takip ettiği cihetle bir taraftan mutlulukları artar, bir taraftan manevi tekamülleri devamlı ikmal edilir, tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn içinde insan olmanın ne kadar güzel bir muhteva taşıdığını görüyoruz. Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. İstiyor ki her an Allah ile birlikte olalım. Olur mu bir insan her an Allah ile birlikte? Zaten birliktesiniz. Yeter ki siz ona müracaat edin. Onunla konuşun. Kim? Ya Rabbi, ben seninle konuşmak istiyorum. Ben senin sesini duyamasam bile sen benimkini mutlaka duyuyorsun. Ben senden ruhumu sana teslim etmeyi, fizik vücudumu teslim etmeyi, nefsimi teslim etmeyi, irademi teslim etmeyi diliyorum. Biliyorum ki ben kendime düşenleri yapabilirsem sen mutlaka bunları gerçekleştireceksin. Ve beni birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerden birine mutlaka ulaştıracaksın. Şimdi bu noktada sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın insanları ne kadar çok sevdiğini gösterecek olan asli delili verelim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemişse ve ölmüşse, Ya Rabbi, ne olur ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bütün ermiş evliyaların gibi ben de ereyim, ruhumu sana ulaştırayım. Böyle bir talebi yapmış kişi ama hayatı buna müsaade etmemiş. Ama bu talebi varsa bu kişi mutlaka birinci kat cennete girer. Peki yaşasaydı ne yapacaktı bu kişi? Yaşasaydı Allah Teala onun hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp, Allah'tan mürşidini sorması halinde mutlaka mürşidlerini gösterecekti. Gösterdikten sonra bu kişi ölmüşse, mürşidine ulaşamadan ölmüşse birinci kat cennetin sahibidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidini bile soramadan ölmüşse gene birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen herkes birinci kat cennetin sahibidir. O zaman milyonlarca Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen insanı hatırlayın sevgili kardeşlerim. Bu insanlara yazık olmuyor mu? İşte ömrümüzü burada bu hakikatleri bütün insanlara anlatabilmek için tüketiyoruz. Ve bütün gücümüzle insanlara ulaşmaya çalışıyoruz ki hiç korkmayın. Bir insanın cennete girmesi son derece kolay bir dizaynı ifade eder. Bir tek dileğiniz, Ya Rabbi benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir dileğiniz bunu mutlaka sağlar. Peki kişi nereden bilecek? Bunu gerçekten diledi mi, dilemedi mi? Son derece açık ve net olarak bilir. Neden? Çünkü dileyen kişi derhal mürşit konusunda bir talebin sahibi kılınacaktır Allah'a.

Allah tarafından, o kişi mutlaka mürşidini aramaya başlayacaktır canı gönülden. Çünkü onu hedefe ulaştıracak olan, yani onun ruhunu Allah'a ulaştıracak olan kişi onun mürşididir. O mürşit ne yapmıştır? O da vaktiyle kendi mürşidine tabi olmuştur. Onun mürşidi ne yapmıştır? O da kendi mürşidine tabi olmuştur. Nereye kadar ulaşıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar ulaşıyor konu. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Demek zor mu? Hayır, hiç zor değil. Kim bu kadar kolay bir şeyi, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı, dilemeyi tahakkuk ettirmişse o kişinin cehennemden kurtulmaması mümkün değildir. Hemen öldüğünü kabul ediyorum. Ve yaşarsa sevgili kardeşlerim, bu kişiye Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Herhangi mürşide kimse tabi olamaz. Tabi olduğu zaman bir işe yaramaz. Allah Teala onun mürşidini ona mutlaka gösterir. Nasıl gösterir? O kişi öyle bir mürşit sevgisi duyar ki hacet namazını kılıp mutlaka Allah'tan sorar. İşte Allah'ın beklediği budur. Hacet namazının kılınması ve Allah'tan mürşidin sorulması. Bu ay abdesti alınır, hacet namazı kılınır ve kıbleyi sağ alarak yatılır ve vücut da sağ tarafa döner o gece. Ve Allah'tan mürşit istenir. Eğer kalpten bir dilek söz konusuysa Allah'ın o gece o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Ama peki kişi kalpten bir dilekte bulunmadıysa göstermez. Ne yapması lazım o kişinin? Arkasından bir daha hacet namazı kılması lazım. Gene göstermedi. Bir defa daha kılması lazım. Çünkü kendisine demek ki eksiklik var bu konuda. Allah Teala her şeyi en üst noktasına kadar bilir. Kim neye layıksa layık olduğunu Allah Teala ona mutlaka hediye edecektir. İhsan edecektir demek. Daha doğru Allah Teala bu ifadeyi kullanıyor. Allah ihsan eder. Hediye biz insanlar arasındaki eşit seviyedeki insanların birbirine verdikleri şeyler. Ama Allah yücedir. O ihsan eder. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala her şeyin en güzelini nasip etmiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunun manası ne sevgili kardeşlerim? Aklı başında olan bir insanın normal standartlarda cehenneme gitmesi mümkün değil demek. Çünkü daha Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi aklını başına toplayıp da Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Ama yaşarsa Allah o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını mutlaka kılacaktır. Büyük bir arzuyla, şevkle, istekle kılacaktır. Hacet namazını kılmak için boy abdestini alacaktır. Ondan sonra hacet namazını kılacaktır. Ve Allah Teala o gece ona büyük bir ihtimalle o gece mürşidini gösterecektir. Göstermedi, kişi tekrar kılacaktır, tekrar kılacaktır. Ama Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse onun mürşidini mutlaka kendisine gösterir. Sevgili kardeşlerim, bu ne ifade eder? Bu çok şey ifade eder. Allah Teala'nın buradaki dizaynına dikkatle bakalım. Ne istiyor Allah Teala sevgili kardeşlerim? Allah Teala bizden ne istiyor? Allah Teala bizden, hepimizden mutlu olmamızı istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmemizi istiyor. Yeter mi? Hayır, yetmez.
Ve Allah Teala bizden cennete girmemizi istiyor. Sonsuz bir cennet hayatının yaşanabilmesi için bu kadar basit bir sebebe dayalı. Cennet hayatı sonsuzdur. Sonsuza kadar devam eder. Böyle bir cennet hayatını sağlayabilmek, cennet hayatına kavuşabilmek, cennete girebilmek bir kişinin kalpten bir dilek olması kaydıyla ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demesiyle devreye girer. Böyle kişinin bu talebi kabul edilmiş midir, edilmemiş midir? Kişide eğer bir mürşit aşkı, mürşide ulaşma talebi oluşmuşsa ki mutlaka oluşur eğer o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ına mutlaka bir mürşit talebi, mürşidine ulaşmanın o müthiş iştiyakını verecektir. Ve kişi isteyecektir mürşidini Allah-u Teala'dan, şevkle, aşkla isteyecektir. Ve Allah'ına mutlaka hacet namazını kılıp da boy abdestini alıp hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini istediği zaman mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. Hepimiz aynı yollardan geçtik. Mürşidimize ulaştık. Öyle Allah-u Teala'nın yoluna girdik. Biz Muhammed Raşit Hazretleri'nin talebesiyiz. Sevgili kardeşlerim, herkesin bir mürşidi mutlaka olmalıdır. Ve birçok insanı Allah'a ruhen ulaştırmış olan bir mürşit olmalıdır bu. Gerçek bir mürşit olmalıdır. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Bütün insanlar için kurtuluş en güzel standartlarda mümkündür. İşte böyle bir dizayn içerisinde ne olması lazım? Herkesin mürşidini Allah'tan sorması lazım. Allah herkese onun üslubuna, onun standartlarına uygun bir mürşidi mutlaka gösterecektir. Göstermemesi mümkün değildir. Çünkü Allah Teala herkesin cennete girmesini ister. Ama insanları serbest iradeyle yaratmıştır. O yarattığı serbest irade sebebiyle insanların bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Ve dileyen herkes Allah'ın cenneti için ehildir artık. Büyük kısmı ise ne yazık ki dilemez. İşte problemimiz burada sevgili kardeşlerim. O insanların büyük kısmının da Allah'a ulaşmayı dilediği bir güne mutlaka gelecek devrelerde ulaşılacaktır. Ve insanlardan Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, hangi devirde yaşarsa yaşasın kişi, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Eğer hüviyet değiştirmezse, yani küfre tekrar dönmezse. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbetimiz burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz. Hepinize Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kalbimiz sevgi dolu. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Nefreti de kalbimizden kaldırdı. Hepiniz için aynı sonuçlara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerime başlıyorum inşallah. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Sevdiriniz. Nefret etmeyiniz. Nefret ettirmeyiniz. Başkaları size karşı kötü davranabilirler, kin besleyebilirler, sizi sevmeyebilirler. Ama sizler onları her halükarda sevmelisiniz. Sizler bizim etrafımızdaki birinci dairesiniz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Herkes kendisini sevenleri zaten sever. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama biz sizden onu istemiyoruz ki, o zaten sizde var. Onun ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de, sizden nefret edenleri de sevmenizi istiyoruz. Böyle bir kapı nereye açılır? Belki nefret eden kişinin sizi sevmesine kadar bir hedef ulaşması gerçekleşebilir. Sevgili kardeşlerim, her zaman bizlerin hedefleri var. Hedefimiz çok açık ve kesin. Allah'ın emirlerini bilmeyenlere onları hatırlatmak. Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Koskoca bir Kur'an-ı Kerim'in 7 Safa 4 Teslim'inin iki tanesi devre dışı bırakılmış. Nasıldı? Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiyet. Ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa. Ne oldu? Ruhun ve için, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan 4 tane teslim. Safalar 7 tane ama teslimler 4 tane. Ve dinimizin adı İslam dini, yani teslim olma dini. Teslim olanların dini. Sevgili kardeşlerim, insanları seversek ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Belki de düşmanımız olan kişinin bile dostluğunu kazanabiliriz. Biz kimseye kin tutmazız. Düşman bile dosttur bize diyordu Allah Teala'nın bir büyük dostu. Öyleyse biz de aynını yapamaz mıyız sevgili kardeşlerim? Onlar gene kalplerindeki kinle yaşasınlar. Düşman olanlar, düşmanlıklarını nasıl yapacaklarsa yapsınlar. Ama bizden her zaman bir dost muamelesi görürlerse, biz Allah'a onları affetmesi için yalvarırsak, doğada bulunursak, o zaman en güzeli bu değil mi? O zaman düşmanımız bizim olmaz. Onlar bize düşman olabilirler. Ama biz onlara düşman olmayız. Üstelik onları düşman da görmeyiz. Arkasında ne var? Arkasında Allah var. İnsanlar her yaptıklarının üç boyutlu olarak filme alındığını belki de bilmiyorlar. Her saniye kiramen katibin melekleri kesintisiz bir şekilde hayat filminizi çekerler. Konuşmalarıyla, davranış biçimleriyle bu tam bir bütündür. Her an, hayatınızın her anında ya derecat kaybedersiniz ya da derecat kazanırsınız. Boş yok. Sonuç ne? Sonuç iki tane. Ya kazandığınız dereceler fazla olur, cennete girersiniz, ya da kaybettiğiniz dereceler fazla olur, cehenneme. Öyleyse Allah Teala ne istiyor? Allah Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Sevgili kardeşlerim, kim ne kaybeder ki Allah'a ulaşmayı dilerse? Bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Böyle bir dileğin sahibi olan kişi birinci kat cennetin sahibidir. Ama Allah kişiye mürşid sevgisi verecektir. Kişi gidip mürşidine tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruhu da vücudundan ayrılacaktır. Bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. O vücuttan ayrılan ruhu Allah mutlaka o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa kendisine ulaştıracaktır. Ve böylece bu kişi 3. kat cennetinde sahibi olacaktır. Ne yapmıştır? Bir dileğin sahibi olmuştur ya Rabbi demiştir. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte sevgili kardeşlerimiz, her şeyin güzele, daha güzele, daha güzele ulaşması, nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması ile temin edilir. Bunun da sadece bir tek ilacı var, zikir. Zikir seviyenizi yükselttikçe nefsinizin kalbindeki afetlerin yok olması söz konusudur. Kimdir dünyadaki en mutlu insanlar? Onlar daimi zikrin sahipleridir. Ne olur? Her an Allah kelimesi iç dünyalarında yankılanır. Bakarsınız, ağzında dili bile kımıldamıyor ama o aslında Allah-u Teala'yı zikrediyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde, insanlarla olan ilişkilerinizde hep güzellikleri yaşamaya çalışacaksınız. Bir insanın mutlu olabilmesinin arkasında insan olarak cemaat halinde yaşamamız cihetiyle en kolay mutluluk aracı başkalarına mutluluk vermektir, başkalarını mutlu etmektir. Etrafınızdaki insanlardan hangisini, hangi ölçüde mutlu ederseniz, aynı mutluluğu siz de yaşarsınız. Ama etrafındaki insanlar bir tane değil ki, çok sayıda. Her birine mutluluk verirsiniz, onların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacağınız cihetle çok üst seviyede mutlulukları yaşamak imkanının her zaman sahibisiniz. Etrafınızdaki herkese Bu Allah'ın bu büyük hakikatini anlatın. Herkes başkalarını mutlu etmek sadedinde bir yarışa girerse, her zaman böyle bir talebin sahibi olursa, o kişi hayatı boyunca hep mutluluğu yaşar. Madem ki o herkesi mutlu etmeye çalışıyor, o gayreti netice verse de, karşısındaki kişiyi mutlu edebilse de, vermese de mutlu edemese de Allah Teala onu gene mutlu eder. Çünkü o kendisine düşen bir görevi yerine getirmek üzere imkanların el verdiği çerçeve içerisinde çalışmıştır. Mutlu etmeye çalışmıştır etrafındaki insanları. Ama ne kadar başarabilirse onların üzerindeki tesiri o kadar hedefe ulaşmıştır. Allah Teala sadece hedefe ulaşıp ulaşmadığına bakmaz. Kişinin niyetinin ne olduğuna ve gayret seviyesine de bakar. Öyleyse kim Allah yolunda güzellikler yaşamak istiyorsa, kim Allah için bir şeyler yapmak istiyorsa, o yapması lazım gelen şeylerin arasında en büyüğü, en önemlisi insanları mutlu etmeye çalışmaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala namaza emretmiş, zikre emretmiş. Allah Teala için birçok emirler söz konusu, insanlara veriyor hepsini. Maksadı ne? İşte o emirleri gerçekleştirdikçe onların mutlu olacağı bir vaka olduğuna göre istiyor ki herkes onları gerçekleştirerek mutlu olsun. Başka insanlara mutluluk vererek mutlu olsun. Zikir yaparak mutlu olsun. Namaz kılarak mutlu olsun. Allah'ın emirleri her istikamette kişinin daha çok, daha çok, daha çok mutlu olması için bir vasıtadır. Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun, şu dünyada mutluluğu yaşasın ve sonsuz hayatını cennette geçirsin. Ölümden sonraki o sonsuz dizayn cennette yaşansın. Sadece iki tane alternatif var. Ya cennete giriş ya da cehenneme. Sevgili kardeşlerim, neden cennet varken, sonsuz mutluluklar varken cehenneme girilsin ki? Madem ki şu dünyada yaşayacağımız 60 senelik, 70 senelik ve kaç sene Allah Teala ömür vermişse o kadarlık bir ömrümüz var. Ama bu ömrü başkalarını mutlu etmekte kullanırsak, ondan sonraki sonsuz hayatımız hep mutlu olarak Allah'ın cennetinde geçecektir. Ya da tersini yapacağız. Başka insanları mutsuz edeceğiz. Onlar da bizi mutsuz edecek. Bu dünyada da mutsuz olacağız. Ve cehennemde de mutsuz olacağız. Öyleyse akıl için yol birdir diyor Allah Teala. O yol Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarına riayet edip onlardan kaçınmaktır. Öyleyse nefret etmek Allah Teala'nın istemediği bir şey. Nefret etmeyeceğiz. Sevmek Allah'ın emri. Seveceğiz. Başkalarını mutlu etmek Allah'ın emri. Başkalarını mutsuz etmek Allah'ın yasak ettiği bir olay. Öyleyse birbirine bağlı olan olaylar zincirine baktığımız zaman biz Başkalarını mutlu etmekle emrolunmuşuz. Mutlu ettiğimiz takdirde her birine verdiğimiz kadar mutluluğu biz yaşayacağımıza göre Allah Teala'nın bunu bizim için yarap vücuda getirdiği açık değil mi? Ne kadar çok insana ne kadar çok mutluluk verebilirsek aynı mutluluğu biz yaşayacağız. Etrafımızda birçok insan olduğuna göre yapmamız lazım gelen şey açık değil mi? Herkese mutluluk vermek, herkesi mutlu etmeye çalışmak. İşte bunun arkasında sevgi var sevgili kardeşlerim. Nefretin de arkasında huzursuzluk var. Kim nefret ederse o şeytanın elinde bir oyuncak olmak durumundadır. Nefreti ona birçok şeyleri göstermez. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanlar için hedef belli değil mi? Madem ki seven insan severse sevdiklerine en güzel davranışlarla davranıyor. Bu güzel davranışların hepsi ona derecat kazandıracak olan faktörlerdir. Madem ki nefret eden kişi etrafındaki insanlara nefret ettiklerine kötülük yapmak için bunu yapacak nefsinin afetleri hakim duruma ama ona da kötülük yapılmış, evet olabilir. Böyle olmasına rağmen Allah-u Teala bir açık kapı vermiş mi? Vermiş tabii. Kısas adlı bir hüküm koymuş. Başkasının size yaptığı derecede bir kötü davranışı siz de onu size yapana karşı gerçekleştirebilirsiniz. Bu nedir? Bu kısastır. Allah Teala karşı tarafı da başkasından zarar gören tarafı da aynı zararı ona vermek yetkisini veriyor. Sonuç ne oluyor? Sıfıra sıfır. Elde var sıfır. Bir kişi başkasından bir zarar gördü. O kadar derecat kazandı. O zarar veren kişi ise kaybetti. Ama kişi Allah Teala'nın kendisine uygun gördüğü hüviyette olan karşıt olayı gerçekleştirdiği zaman kazandıklarının tümünü, bu olay sebebiyle kazandıklarının tümünü kaybediyor. Öbür taraf da ona o kötülüğü yapan taraf da kendisine aynı kötülük yapıldığı için kaybettiği derecat kadar derecat kazanıyor. Tabii fiiller eşitse birbirine. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah Teala kısası koymuş Kur'an-ı Kerim'ine, Tevrat'ına, İncil'ine ve koymuş ama istediği bu değil. Allah Teala'nın esas istediği üç tane unsurdan bir tanesi kötülükle mukabele etmek, kötülük karşısında hiçbir şey yapmamak, kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Allah Teala üçüncüsünü istiyor. Onun için düsturları koymuş. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse Allah Teala'nın istediği şey bizim her birimizin başkalarına vereceği mutluluklarla o mutlulukların toplamı kadar mutlu olması. Kime? Etrafımızda birçok insan varsa A'ya, B'ye, C'ye, D'ye, E'ye ayrı ayrı verdiğimiz mutluluklar onların toplamı kadar bizim mutlu olmamızı sağlıyor. O zaman belli değil mi problemin nasıl çözüleceği? Herkese ne kadar çok yardım edebilirsek, her açıdan herkesi hangi ölçüde mutlu edebilirsek, aynı mutlulukların toplamını biz yaşayacağız. Bizim husule getirdiğimiz, bizim davranışımızla vücuda gelen her başkasına ulaşan mutluluk, bize de aynı miktarda mutluluğu yaşatacağına göre, ne kadar çok insanı ve ne kadar çok mutlu edebilirsek, o kadar çok biz mutlu oluruz. İşte Allah Teala'nın dünyası, bu dünya. Peki şeytan ne istiyor? Şeytan intikam almayı istiyor. İnsanlar bir defa şeytanın en büyük düşmanı. Ve de istiyor ki herkes mutsuz olsun. Herkes huzursuz olsun. Herkes başkalarına kötülük etsin. Ve böylece başkaları da ona kötülük etsin. Her taraftan insanları sıkıntıya sokacak, onları üzecek olan olaylar vücuda gelerek onları sarsın. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey ne? Allah ne diyor? Allah neyi emrediyor? İşte bunu tespit edip bunu gerçekleştirmek. O zaman etrafınızdaki herkes sizin için bir derecat kazanma vasıtasıdır. Onlara yapacağınız her güzel davranış, her iyilik, onları mutlu eden, her sizden ulaşacak olan şey, sizin devamlı derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Ve cennetle cehennemi ayıran şey, son derece basit bir matematik. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar cennete girer. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar da cehenneme girer. Ya da derecat açısından matematik bir ifade verelim. Kimin sevap tartıları fazlaysa onlar cennete girer. Kimin günah tartıları fazlaysa onlar da cehenneme girer. Hal böyle olduğuna göre sevgili kardeşlerim, bizler için doğru olan, güzel olan ne? Etrafımızda her zaman insanlar bulunduğu cihetle onlara en güzel davranışlarda bulunup onları sevindirmek, onları mutlu etmek ve onları mutlu ettiğimiz sürece de her birine verdiğimiz mutluluk kadarını biz yaşayacağımız cihetle onlardan birine verdiğimiz mutluluğun belki 10 katını, belki çok daha fazlasını bizim yaşamamız söz konusu. Ne kadar çok insan varsa etrafımızda, onlara ne kadar yardımcı olabiliyorsak, ne kadar hizmet edebiliyorsak, onları mutlu etmek için ne yapabiliyorsak, karşılığında mutluluğu biz yaşarız. Her mutluluk anından sonra da her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye belki kendi kendimize düşünürüz. Bu dünya deriz yaşanmaya değer bir dünyaymış. Arkasında başkaları yok sevgili kardeşlerim, siz varsınız. Ne kaybedersiniz size kötü davranan birine? Siz güzel bir davranışla cevap verseniz. Sanki kabahat sizdeymiş gibi davransanız. Ondan af dilemek büyüklüğünü gösterseniz, kabahatiniz olmadığı halde, o hatalı olduğu halde, siz ondan af dilemek büyüklüğünü gösterseniz, onu affetseniz, yaptığı hata sebebiyle, o zaman hep amel defterinizin kazanç hanesi, kazanılan dereceler, sizin amel defterinize yazılır. Hayatınız her an kiramen katibin melekleri tarafından filme alınıyor. Madde 1. Her saniye, Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Boş yok. Ya Allah'ın bir güzel emrini gerçekleştiriyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz ya da yasak ettiği bir fiili işliyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Başkalarına olan davranışınızda ya onları sevindirecek güzel şeyler yapıyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz. Ya da onları kızdıracak olan haksız fiillerde bulunuyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Unutmayın ki etrafınızdaki insanların size karşı olan davranış biçimleri sizin onlara davranış biçimlerinizin bir aksiyomeridir. Onun karşılığıdır. Öyleyse ipler sizin elinizde değil mi sevgili kardeşlerim? Ne ka küfte, o ka ekmek. Etrafınızdakilere ne kadar güzel davranışlarda bulunursanız, onlardan da o kadar güzel davranışlar size geri döner. Yapmamız lazım gelen şey Allah'ın kanunlarını bilerek bu kanunlara göre nasıl hareket etmemize Allah'ın hedef gösterdiği emirleri yaparak nasıl ulaşabiliriz? İşte olay bu kadar basit. Bir defa şunu hep yaşamışsınızdır. Birisine onu sevindirecek bir şey söylediğiniz zaman o kişi sevinir. Ama siz de bundan mutluluk duyarsınız. Hele bu sevince, sevinci vücuda getiren olaya siz sebebiyet vermişseniz. Ona bir iyilikte bulunmuşsanız. Bir güç zamanında ona bir yardımda bulunmuşsanız. Sevgili kardeşlerim, o zaman olaylar ikiye ayrılıyor. Ya başkalarını üzecek olan davranışlar ya da sevindirecek olan davranışlar. Eğer kendinizi başkalarını mutlu edecek, sevindirecek davranışlara onları hedef tayin ederek yönelirseniz her zaman derecat kazanmak imkanınız var. Başkalarını mutlu etmek, bir insana mutluluk vermekten başka, mutluluk veren insana mutluluk vermesinden başka neyi ifade eder ki? Sevgili kardeşlerim, ama ne zaman davranış biçimleriniz başka insanlara zarar veren, onları inciten, onları huzursuz eden davranışlarsa, o zaman siz bunun karşılığı olan derecatı kaybedersiniz. Ve hesap günü kazandığınız dereceler bir tarafta, kaybettiğiniz dereceler bir tarafta. Hangi taraf ağırsa ona göre ya cennete ya da cehenneme gideceksiniz. Öyleyse kazandığınız derecelerin ağır olması bütün hareketlerinizin sizin dikkatinizle, gayretinizle başka insanları mutlu edecek ve size derecat kazandıracak hüviyete bürünmesini sağlamak suretiyle gerçekleşir. Öyleyse hedefler çok belli değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu edin, mutlu olun. Mutlu etmeyi usul haline getirin, Allah'ın cennetine girin. Bir insan ne kadar hayat yaşar? 100 sene yaşasın, 150 sene yaşasın, 200 sene yaşasın. Ama bir cennet hayatı sonsuzdur. Binlerce, belki milyonlarca sene. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah'ı severseniz, insanları seversiniz. Allah size insanları sevdirir. İnsanları severseniz onları mutlu etmeyi amaç haline getirirsiniz. Her başarınız size hep mutluluk kazandırır. İnsanları severseniz onları mutlu etmek sizin için bir zevktir. Sevdiğiniz insanı şu veya bu şekilde mutlu etmek. O zaman neden insanlara kızmak, neden insanları rahatsız edici davranışlarda bulunmak ve neticede onların da bize rahatsız edici davranışlarda bulunmasını bir nevi otomatik olarak sağlamak? Neden? Etrafımızdaki insanlar mı? Onlar bize kötü davranabilirler. Bu bizim kendi dizaynımızın dışında bir olgudur. Ve başkalarının bize kötü davranışlarını önlemenin de en güzel ve tek yönü başkalarına onları mutlu edecek güzel davranışlarla muamele etmek. O zaman sevgili kardeşlerim, her şeyin daha güzel, daha güzel, daha güzel olduğu bir dünyada yaşayacaksınız. Seveceksiniz. Sevdikçe sevileceksiniz. Sevildikçe daha çok seveceksiniz. Daha çok sevileceksiniz. Sevdikçe etrafınızdaki insanlara daha güzel ve hep size derece at kazandıracak davranışlarda bulunacaksınız. Her biri sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, işte Allah için yaşamak budur. Bir başka ifade de kullanılabilir. Başkaları için yaşamak. Başkaları için yaşamak Allah için yaşamaktır. Allah için yaşamak da başkaları için yaşamak olmadıkça mümkün değildir. Her şey sevgi adı verilen bir dizaynın sizde, sizin kalbinizde güller açmasıyla başlar. Seversiniz. Severseniz sevdiklerinizi mutlu etmek geçer içinizden, hayatınızı onları mutlu etmeye adarsınız. Ve her mutlu ettiğiniz kişiye verdiğiniz mutluluk kadarını siz de yaşayacağınız için mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artar. Her gün insanları mutlu edersiniz. Her gün siz mutlu olursunuz. Huzur içinde bir dünya hayatını devam ettirirsiniz sevgili kardeşlerim. İşte dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah'ın sonsuzluğunda kim bilir ne kadar gezegen var. Kim bilir ne kadar bizim gibi yaşayan insanlar var. Bizler insan olarak yaratılmışız. Allah bize en güzelini nasip etmiş, ne yapmış? Biz insanlara Allah ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Ama belki de birisi bize der ki, iyi bize ruhundan üfürmüş de niye madem geri istiyor? Sevgili kardeşlerim, geri istemesinin sebebi biziz. Bizim mutlu olmamız. Kim ruhunu şu dünya hayatında Allah'a ulaştırırsa o üçüncü kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra mürşidine tabi olmuştur ve ruhu vücudunu terk etmiştir. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmıştır. İkinci safa ve o kişinin de ruhu başkalarının nasıl ulaşıyorsa Allah'a, onun da ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ulaşınca kişi üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Şimdi Allah Teala'nın bu konudaki en güzel görüntüsüne ulaşıyoruz. Bu tatbikatın en güzel görüntüsüne. Nedir o? Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani bizi, bizim talebimiz üzerine, kalbimizdeki o istek üzerine kendisine ulaştıran, ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah. Ve hem o ulaştırıyor hem de biz ulaştırmışız gibi bize mükafat veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen birisi birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olur da ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırır. Ondan sonra kişi ölse üçüncü kat cennetin sahibidir. Diyelim ki daha öteye geçemedi. Ne yazar ki? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi hiçbir şey yapmamış. Sadece bir dileğin sahibi ölmüş. O kişi mutlaka cennete girer. Sevgili kardeşlerim, cennete girmek bu kadar kolay. Bu kadar bütün insanlara verilen bir kocaman mükafat iken insanların çoğu nasıl oluyor da cehenneme giriyor? Evet, çoğu sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki çoğu. İşte konunun burası bizi çok hüzne sevk ediyor. Ne olurdu biraz Allah'a yaklaşsalardı insanlar? Ne olurdu Allah'a ulaşmayı dileselerdi? Bir tek dilek o insanı kurtarmaya yetiyor cehennemden. Ama yaşarsa böyle bir kişi Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi veriyor. Onu ikinci kat cennetin sahibi kılıyor. Eğer tabiyetiyle beraber ruh vücuttan ayrılıyor. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğunu tamamlıyor. 7-8 aylık bir devrede o ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Ne oluyor o kişi? Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olmuş. Ruhunu da Allah'a ulaştırmış. O kişi artık ermiş evliyadır. Daha ötesi var mı? Evet. Fizik vücudunu teslim ettiği zaman daha üst kat cennetin, nefsini teslim ettiği zaman daha üst kat cennetin, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman daha üst kat cennetin sahibi olur kişi. Sevgili kardeşlerim, kısaca her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça hele onunla konuşmak gibi bir muhteşem sonuca ulaşınca dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. O her zaman hazırdır ama Allah'ın bir liyakat kanunu var. Bu liyakat kanununa uygun sonuçlarla karşılaşırsınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Üçünüze tabi olmadıkça ikinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmadıkça üçüncü kat cennetin sahibi olamazsınız. Fizik vücudunuzu teslim etmedikçe dördüncü kat cennetin sahibi olamazsınız. Nefsinizi Allah'a teslim etmedikçe beşinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Molis hüviyetine ulaşamazsınız. Altıncı kat cennetin sahibi olamazsınız. İradenizi Allah'a teslim etmedikçe yedinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Bunların hepsi birbirinin arkasından gelen ve sizi mutluluğa ulaştıracak olan ayrı ayrı merdiven basamakları. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü konuşmamızı da burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir mutluluk sohbetinde gene bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi yaratma maksadına baktığımız zaman bir tek sonuç görüyoruz. Bu sonucun adı mutluluk. Yani hepiniz dünyada verilen bu gezegende mutlu olmak için hayata getirildiniz. Allah Teala hepinizin istisnasız olarak hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bu maksada matuf olarak yaratıldınız. Allah'ın hedefi hepinizi mutlu kılmak. Sizi yaratan Allah Teala sizi hanif fıtratıyla yarattı. Yani mutlu olmaya ehil bir yaratılış. Fıtratınız, yaratılışınız mutlu olmaya yönelik bir yaratılış. Mutluluğa dönük bir fıtratla yaratıldınız. Yapı ile, tabiatla yaratıldınız. Tabiatınız mutlu olabilme hassasını içeriyor. Ve her şeyiniz ona göre, o mutluluğa göre dizayn edilmiş. Hem fizik vücudunuzun yapısı, hem nefsinizin yapısı, hem ruhunuzun yapısı. Ve Allah Teala kainata bir tek din vaz etmiş. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Adem Aleyhisselam ilk insan ve ilk peygamber. Ondan itibaren Allah'ın dünya üzerinde vazifelendirdiği bütün peygamberleri, yani nebileri ve bütün resulleri hep insanlara bizim sizlere anlatmış olduğumuz mutluluğu anlatmakla ömür geçirdiler. Hepsi mutluluğun tabana yayılması istikametinde gayret gösterdiler. Sevgili kardeşlerim, bu cümleden olarak Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde resul beaz ederiz. Ve bütün kavimlerdeki bu resulleri ard arda göndeririz. Ard arda vazifeli kılarız. Yani hiçbir kavim o kavmin var olduğu noktadan yaşadığı bütün zaman parçalarının sona erdiği güne kadar hiçbir resulsüz devre geçirmemiştir. O kavmin diliyle konuşan bir resul mutlaka onların arasında mevcut. Niçin mevcut? Onlara mutluluğu anlatmak için. Sevgili kardeşlerim, unutulmasın ki hepimiz netice itibariyle sadece mahlukuz. Birer yaratıkız. Yüce Rabbimizin, Allah Teala'nın yarattığı insan adı verilen bir mahlukuyuz. Bizden başka cinleri yaratmış. Bizden başka, bizlerden başka melekleri yaratmış. Hayvanları yaratmış, bitkileri yaratmış. Denizde balıkları yaratmış, havada kuşları yaratmış, her tarafta canlılar dolu. Hepsi birer yaratık. Sevgili kardeşlerim, biz insanları da hanif fıtratıyla yaratmış. Yani hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle. Şimdi bu dinin özellikleri ve insan yapısını karşılaştırdığımız zaman
insanın Allah'ı ne kadar çok

anlayamıyoruz, manasına varamıyoruz kulaklarımızdaki vakra sebebiyle. Başka bir açıdan şu demek bu, kulaklarımız sağır. Gözlerimizde hicab-ı mestüre var, irşat makamına Resul'e baktığımız zaman onun herhangi bir insandan bize farkı görünmüyor. Bizim gibi o da bir insan diyoruz. Gözlerimiz de kör. Ve onun söylediklerini kalbimize indiriyoruz bakalım bir manası var mı diye. İdrak etmeye çalışıyoruz ama bize manalı gelmiyor. Çünkü kalbimizde ekinnet var. İdraki, irşat makamının, hidayet makamının söylediklerini anlayabilme yeteneği, kendine mal edebilme yeteneği, nefsimizin kalbindeki o ekinnet var olduğu sürece kapalı. Ekinnet, anlayabilmeye, idrake kesin bir engel. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece o kadar değil, kalbimizdeki Allah'ın nurlarının kalbimize gireceği nur kapısı Allah'a dönük değil, tam tersine şeytana dönük. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açılmamış. Kalbimizdeki kapı ters olduğu gibi, kapalı olduğu gibi göğsümüzden kalbimize nur yolu açılmamış. Daha mı ötesi, daha ötesi nefsimizin kalbi mühürlü. Nurların girmesi mümkün değil. Hem nur yolu yok, yol açılmamış, hem de kalbimiz de mühürlü zaten. İşte ne görüyoruz? Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalı. Şeytana açık olan kapı, zülmani kapı, karanlıkların nefsimizin kalbine girdiği kapı, o kapı açık. Yani şeytanın kapısı açık ama Allah'ın kapılarının hepsi kapalı. Böyle bir ortamda hayata başlıyoruz. Ve bütün bu kapalı dediğimiz kapıların hepsinin açılması lazım. Açılır mı? Evet, açılır. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek, o zaman açılır. İşte bir insanın demek ki doğuşunda, doğduğu anda Allah'la ilişki kurması lazım gelen bütün imkanları Allah-u Teala tarafından kapatılmış, önlenmiş. Şeytanla ilişki kuracağı kapı, hüccar kapısı, zulmani kapı, karanlıkların kapısı, o kapı açık. Yani şeytan devamlı olarak size tesir edebilecek olan imkanın sahibi. İçinizde hep bir ses duyarsınız. Sizi Allah'ın emirlerini yapmamaya zorlar. Yasak ettiği fiilleri de işlemenizi ister. İşte o şeytanın sesidir. Bir negatif faktör daha, şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Niçin sahibidir? Çünkü nefsinizin afetleri de zaten şeytanın istediklerini istiyor. Onun için sahibidir. Onun tesir etme yetkisi olmasaydı bile nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini ifade eder. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini asla yapmak istemez, yerine getirmek istemez. Şeytan da Allah'ın emirlerini asla yerine getirmenizi istemez. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasak etmişse onu işlemek ister. Şeytan da Allah neyi yasak etmişse sizlerin onu işlemenizi ister. Öyleyse her açıdan her şey negatif. Ve şeytan nefsinizin kalbine devamlı tesir ediyor.

Sizin kalbine şeytanın tesiri afetlere tesirdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytan onun üzerinde hükümrandır. Şeytanın bir sultası yoktur, zor kullanmak yetkisi yoktur. Ama nefsiniz zaten şeytan ne söylese onun emretme yaptırım gücü yoktur ama şeytanın söylediği her şey nefsinizin afetlerinin zaten istediği şeyler. Onun için şeytanın zorlayıcı bir etkisinin olması, yetkisinin olması gerekmiyor. Sultası yoksa da yaptıklarını mutlaka şeytanın istediği şeyler teşkil ediyor nefsinizin. Nefsinizin yaptığı her şey şeytanın istediği şeyler. Nefsinizin yapmadığı her şey şeytanın yapmanızı istemediği şeyler. Hem emirler cephesi Allah'ın emirlerine ters, hem nehiler cephesi Allah'ın nehilerine ters. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki şeytanın Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde bir sultası yoktur diyor. Onun sultası bundan evvel, Allah'a ulaşmayı kişi dilemeden evvelki durumda geçerlidir diyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece şeytanın etkisine açıktır. Zaten o kişinin nefsinin istediği şeyler de şeytanın istediği şeyler olduğu için şeytanın o kişiye her şeyi yaptırabilmesi söz konusudur. Yani nefsiniz şeytan tarafından istediğinin dışında bir şeye zorlanmıyor. Zaten istediği şeyleri şeytan da biraz daha süsleyip mutlaka yapmasını gerçekleştiriyor. Öyleyse şeytanın aslında fizik olarak sultası yok ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin nefsindeki bütün afetler şeytanın emir ve nehilerine tam uygun olduğu için, Allah'ın emir ve nehilerine de tam karşı olduğu için iblis onlar üzerinde söz sahibi. Ama nefsin afetleri istiyor diye dediğini yaptırabilen iblis, o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra dediklerini yaptıramıyor. Allah o kişinin üzerine bir zırh, bir elbise giydiriyor. Bu elbise takva elbisesi. Ve takva elbisesi devam ettiği, var olduğu sürece şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti geçerli değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakın. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde etrafındaki olaylar ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyi ister. İstediği an bir defa cenneti kazanmıştır. Şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti bitmiştir. Artık şeytan onun afetlerine tesir edebilecek olan imkanın sahibi değildir. Allah bunu o kişiyi koruyan bir muhafız, başın üzerine bir devrin imamı mevcut olmamasına rağmen Allah Teala o kişiyi bizatihi koruyor. Allah koruyor. İblisin hiçbir tesirini almayacağı bir zırhı var kişinin. Bu Allah'ın rahim esmasının o kişi üzerindeki tecellisidir. Allah'ın rahim esması kişi üzerinde tecelli ediyor. Tecelli ettiği andan itibaren şeytanın hakimiyeti sıfır. Evet, şeytan nefsinizin afetlerini söyleyecek ama sesini artık ulaştıramıyor. Yani sesi tesirli değil. Çünkü Allah'ın rahim esması o sesin, şeytanın ulaşmasının bütün negatif engellerini devre dışı bırakıyor. Onları önlüyor.
Ve kişide garip şeyler oluyor. O kişi namazı sevmeye başlıyor. O kişi orucu sevmeye başlıyor. O kişi zekat vermeyi sevmeye başlıyor. O kişi zikir yapmayı sevmeye başlıyor. O kişi irşat makamını sevmeye başlıyor. Ve Allah-u Teala bunları neyle gerçekleştiriyor? Rahim esmasının o kişide vücuda getirdiği unsurlarla. Rahim esması ilk tesirini kulaklardaki vakrayı almakla gerçekleştiriyor. İlk tesirini gözlerdeki ekinleti almakla gerçekleştiriyor. Ne oluyor? Kişinin gözündeki ekinlet alınmıştır. Gözündeki, affedersiniz, hicab-ı mestüre alınmıştır. O zaman o kişi eskiden irşat makamına, hidayet makamına sadece bakarken, şimdi görüyor onu. O diyor hidayet makamının sahibi. Herhangi bir insan değil diyor. Sıradan bir insan değil, hidayet makamının sahibi diyor. Artık sadece bakmıyor, görüyor onu. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Onu söylediklerini kulaklarındaki vakrayı aldatın rahim esması aldığı zaman ki derhal alır, aldığı andan itibaren irşat makamının söylediklerini işitmeye başlar. Şeytanın gösterdiği gösterge noktası o kişi için artık geçerli değildir. Hicab-ı mestureye tesir edebiliyordu iblis. Hicab-ı mestureyi aldı Allah-u Teala. Artık şeytanın engelleri kalktı. Kişi bakıyor, görmüyordu. Ama şimdi irşat makamını o engel kalktığı için irşat makamı olarak görüyor. Kulaklarında vakra vardı kişinin. Şeytanın adımlarını takip ediyordu bu sebeple. Gözlerdeki hicab-ı mestüre de, kulaklardaki vakra da, kalpteki ekinnet de şeytanın adımlarına tabi olmamız için Allah'ın bizim üzerimizde kıldığı engeller. Ve insanoğlu doğuştan itibaren şeytanın adımlarına, yani o kişinin üzerindeki tesirin adına heva diyor Allah-u Teala. O kişi hevasına tabi. O kişinin hevası şeytanın adımlarına uygun bir hareket tarzını ona benimseten düşünce yapısı. Heva. Nefsin afetlerinin bileşkesi. Nefsin afetleriyle şeytanın talepleri aynı paralelde ve şeytanın adımlarına kişiyi tabi kılıyor. Kalpteki ekinnet alıyor Allah-u Teala. Ekinneti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Niçin? İrşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu kişi idrak etsin ve kendisine mal etsin diye. Ve idrakimiz açılıyor. Ne oldu? Şeytanın hakimiyeti gözlerimizdeki hicab-ı mestürün alınmasıyla kalktı. İrşat makamını herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak görmeye başladık. Kulaklarımızdaki vakra alınınca irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu işitmeye, manasına varmaya başladık. Kulaklarımızdaki vakra alınınca irşat makamının sözlerinin manasına varmaya başladık. Ama kalbimizdeki ekinnet alınınca irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğuna inandık, emin olduk. Öyleyse her bir faktör farklı bir açıdan geçerli. Hepsi de ayrı ayrı açıdan şeytanın üzerimizdeki nüfuzunu perdeledi, yok etti.
ne görme hastamız artık tesir edebiliyor, onu yönlendirebiliyor, şeytani bir istikamette yönlendirmesi artık mümkün değil, ne kulaklarımızın duyma hastasını engelleyebiliyor ve Allah'ın öğretisine paralel şeyleri artık işitebiliyoruz, duyabiliyoruz, manasına varabiliyoruz. Ve kalbimizdeki ekinnetle haktan inen şeyler olduğunu idrak ediyoruz. İrşad makamının sözlerinin kalbimize ihbat bunun için konuluyor. O kadar mı? Hayır. O kişinin kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çeviriyor Allah Teala. O kişi zikir yaptığında kalbine nurların gelebilmesi, girebilmesi için. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor Allah Teala. Zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz nurlarının kalbe girmesini teminen. Kişi zikir yapıyor, kalbine ulaşan rahmet ve faz kalbe kadar ulaşıyor. Göğüsten kalbe giren yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Ama kalp mühürlü. Mühürlü olan bu kalbin içine rahmet nurları sızabiliyor. Fazıllar sızamıyor. Öyleyse burada da rahmetin nefsimizin kalbinin içine sızabilmesi yeni bir olayı başlatıyor. Nefsimizin kalbinde artık Allah'ın nurları karanlıkların yerine yer tutmaya başlayacak. Yerleştikleri yerden karanlıkları, nefsin afetlerini kovacaklar. Ve nefsimizin kalbinde %2 rahmet birikiyor. Böylece huşu sahibi oluyoruz ve hacet namazını kıldığımız zaman Allah irşat makamını gösteriyor bize. Ulaşıyoruz, önünde de çöküp tövbe ediyoruz. Ve şeytanın adımlarından bizi tamamen ayıracak yeni faktörler oluşuyor. Bu söylediklerimin her biri 5-10 dakika içerisinde gerçekleşmiş durumda eskiler. Nereye kadar? Göğsümüzden kalbimize nur yolunun açılmasına kadar. Arkasından da nefsimizin kalbinde %2'lik nur birikimi gerçekleşmesi. O da kısa süreli bir iş. Bundan sonra hacet namazı kılıp mürşidimizi görmemiz ve ona ulaşıp tövbe etmemiz. Hangi kademedeki mürşit olursa olsun geçerlidir. Mürşidimiz kim olursa olsun devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bu kalbimize imanın yazılmasıyla noktalanacaktır. Bir dileğimiz sebebiyle kalbimize iman yazıldı. Allah'a ulaşmayı diledik ve artık kalbimiz kalbimize yazılan iman kelimesinin sahibi, yani Allah'a göre kalbimiz de mümin oldu. Kalbimizin mührü açılır. Küfür kelimesi dışarı alınır, kalbimizin içine iman yazılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve yaptığımız zikir üzerine Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat gelecektir. Ama bundan evvel Allah'ın başka hediyeleri var. Başka nimetleri var. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasını temin ediyor. Nefs tezkiyesine başlıyoruz, zikir yapıyoruz. Allah'ın katından gelen rahmet faz ve rahmet salavat nurları göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşıyor.
kalbimizin içindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyorlar. Mühürse rahmetin, fazlın ve salavatın baskısıyla zulmani kapıyı tamamen kapatıyor. Zikir yaptığımız süre içinde. Kapatmasa da nefsimizin kalbindeki afetlerin bizi kontrolleri altına alması artık kolay kolay mümkün değil. Hiç mümkün değil. Çünkü Allah'ın koruyucu zırhı üzerimizde. Allah'ın rahim esması ve o rahim esması bize bizde tecelli ediyor. Söylediğim bütün bu faktörleri vücuda getiren hep Allah'ın rahim esması. Ruhumuz vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Devrin imamı ona sırat-ı müstakime ve böylece Allah'a ulaşmak üzere vücuttan ayrılmasını emrettiği için. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücudumuz ise şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor.

Böylece üç vücudumuz da şeytanın tesirinden adım adım kurtulmuş oluyorlar. Ve nefs tezkiyesi, nefsimizin kalbinde nurları biriktirdikçe ruhumuz yedi tane gök katını aşıyor. Nefsimizin kalbinde ise bu yedi tane gök katını aşarken ruhumuz her seferinde %7 fazilet birikimiyle iman kelimesinin etrafında o kişinin nefsinin kalbi afetlerden, karanlıklardan %51 oranında kurtuluyor. Sevgili kardeşlerim, burası 3. kat cennettir. Burada Allah-u Teala'nın şeytanın adımlarından kişiyi nasıl kurtardığını görüyoruz. İşte dalalette olanlar için Allah-u Teala ne diyordu? Onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Habibim, o kendilerine hevalarını ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilmiyle, ilmi üzerine dalalette bırakır. Onlar hevalarına tabidirler diyor Allah-u Teala. Heva, şeytanın adımları demek. Şeytanın sultasına, şeytanın emirlerine uygun hareket etmek demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görülüyor ki Allah-u Teala bir kulunu o kul Allah'a ulaşmayı dilemeye görsün, dilediği takdirde o andan itibaren derhal muhafazası altına alıyor ve kişinin şeytanın adımlarına tabi olmasını Allah-u Teala önlemiş oluyor. Yani hevasına tabi olmasını. Her açıdan, görme açısından önlüyor, işitme açısından önlüyor, kalbi idrak açısından önlüyor, kalbe nurların gelmesini temin ediyor ve kalpteki afetleri temizliyor, ruhu Allah'a doğru yola çıkartıyor. Bütün bu sistemleri bir tek dileğimiz üzerine Allah-u Teala vücuda getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, o noktada takva sahibiyiz. Allah şeytanı takva sahiplerinin dostu kılmaz diyor Allah-u Teala. Şeytanın dostları takva sahibi olamayanlardır diyor Allah-u Teala. Takvanın başlangıç noktası amel olmaktır. O noktadan itibaren şeytanın üzerindeki sultası bitmiştir. Takva elbisesini giydiniz. Şeytanın sultası bitti. Peki, ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ın evliyası oldunuz. Veliyullah oldunuz. Üçüncü kat cenneti hak ettiniz. Dünya saadetinin de %50'sinden fazlası sizin oldu. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktada Allah'ın takva elbisesi üzerinizden alınıyor. Ve bir imtihandan geçiyorsunuz. Takva elbisesi üzerinizde olmadığı bir imtihan. Nereye kadar? Eğer bu noktada siz üzerinizdeki koruyucu zırh olmadan da Allah'ın emirlerine itaat edebiliyorsanız, yasaklarını çiğnemiyorsanız, o zaman fena fillah makamını mutlaka aşacaksınız. Bu otomatik bir aşmadır.
beka makamına geleceksiniz. Beka makamına geldiğiniz zaman takva elbisesi tekrar size giydirilir. Beka makamını, zühd makamı, bunu da fizik vücudun teslimi makamı takip eder. İşte o takva elbisesinin üzerinizden alındığı noktada, hidayete erdiğiniz noktada, takva elbisesi üzerinizden alınınca o noktada bir imtihanınız var. Eğer o noktada takva elbisesi üzerinizden alındıktan sonra şeytan size tesir edebilirse, o zaman yeniden şeytanın adımlarına tabi oldunuz.

Ama eğer fena makamından sonra beka makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, züht makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, fizik vücudun teslim makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, takva elbisesiz bu yolu aşabilirseniz eğer, Allah Teala sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Aşamayanlar tekrar şeytanın tesir alanı içerisine girerler. Ya irşat makamından şüpheye düşerek ya da Allah'tan şüpheye düşerek. Her ikisi de mutlaka kişiyi fıska düşürür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel zaten fıstıktaydı ve dalaletteydi. Şeytanın adımlarına tabiydi. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah söylediğimiz standartlarla onu bu şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtardı. Ve o kişi takva sahibi oldu. Fıstıktan kurtulduğu bu noktadan itibaren ta ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar o kişi için hiçbir tehlike yoktur. Şeytan ona asla tesir edemez. O kişi zikir yapmasa da rahim esması gözlerdeki ekinleti gözlerden almıştır. Tekrar geri dönmesi söz konusu değildir. Kulaklardaki vakranın geri dönmesi mümkün değildir. Kalpteki ekinletin geri dönmesi mümkün değildir. Ne zamana kadar? Kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar. Ulaştıktan sonra her an bunların hepsi mümkündür. Çünkü koruyucu zırh kalkmıştır. Öyleyse

Allah-u Teala'nın kişinin tekrar şeytanın adımlarına tabi olacağı, yani artık şeytanın sultasının tekrar oluştuğu yeni bir kademe söz konusu oluyor. Beka makamında bu başlıyor. Allah'ın evliyası oluyorsunuz ama aynı andan itibaren şeytan bütün gücüyle size çullanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah'ın muhafazası altındasınız. Şeytanın size bir sultası yok. Allah Teala şeytanın sultasından bahsederken diyor ki Allah'ın aminu kulları için ve takva sahibi olan kulları için şeytanın sultası söz konusu değildir. Takva sahibi olan diyorum, affedersiniz. Amelü salihat yapan kulları için diyor Allah Teala. Amini olan ve amelü salihat yapan kulları için şeytanın takvası, şeytanın fücuru geçerli değildir. Şeytanın sultası geçerli değildir diyor Allah Teala. Öyleyse amir olan kişi 14. basamağa kadar geliyor. Şeytanın sultası geçerli değil. Kişi amelü salihat yapıyor. 21. basamağa kadar geliyor. Ruhu Allah'a ulaşıyor. Şeytanın sultası gene geçerli değil. Ama kişi amelü salihat yapmaktan vazgeçerse ne olacak? Vazgeçerse sulta sadece amelü salihat yapan insanlara karşı geçerli değil. Nahl Suresi şeytanın sultasının geçerli olmadığı kademeyi açık bir şekilde ifade ediyor.

Diyor ki Nahl suresinin 99. ayet-i kerimesinde innehu leyse lehu sultanen alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkülkelûn. Muhakkak ki o şeytan leyse lehu sultanun, onun bir sultası yoktur alellezine amenu, amenu olanların üzerine, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine ve ala rabbihim tevekkülün ve Allah'a tevekkül edenlerin üzerine onun bir sultası yoktur. Peki kime sultası vardır? İnnemâ sultanühü alellezîne yetevellevnehu, onun sultası ona dönenlere ve müşrik olanlara, onunla Allah'a şirk koşanlara onun sultası geçerlidir diyor Allah Teala. Yüzüncü ayet-i kerime. Onun sultası Allah'a ulaştıktan sonra geri dönenlerin üzerinde vardır. Yetevellevnehu diyor. Ki o kişiler diyor şeytanı dost edinerek Allah'a şeytanla şirk koşarlar. Yani şeytanı ilah edinirler. İşte Nahl suresinin 99 ve 100. ayet-i kerimesindeki bu muhtevaya dikkat edin sevgili kardeşlerim. Burada Allah Teala size mutluluğun bütün işaretlerini veriyor. Kim Allah'tan dönerse, yani Allah'a karşı şüphe duyarsa, kim mürşitten dönerse, o kişi ki ruhunu Allah'laştırmış, Allah'ın evliyası olmuştur, bu noktadan sonra mürşitten şüphe, bu noktadan sonra Allah'tan şüphe, kişiyi döndürür. Vuslattan geriye döndürür. Buradaki yetevellevnehu ifadesi onu açıklıyor. Kişi geriye dönüyor. Allah'tan tekrar geriye dönüyor. Ruhu Allah'tan kişinin başının üzerine tekrar geri geliyor. Allah onun başının üzerindeki devrin imamının ruhunu alıyor. Kişinin her şeyi başlangıç noktasına geri dönüyor. O kişi geri dönmüştür. Tevellev müessesesi, geriye dönme müessesesi işte budur. Geri dönenler üzerinde sultası vardır diyor Allah-u Teala. Şeytanın sultası Allah'a ulaştıktan sonra geriye dönenler üzerinde vardır. Şeytanın sultası sebebiyle onlar geriye dönmemişlerdir. Şeytan hayatı boyunca zaten buna çalışır. Ama kişi hangi sebeple olursa olsun geriye dönmüşse, Allah'tan şüphe etmişse, mürşidinden şüphe etmişse, bu onun mutlaka geri dönüşünü ifade eder. Şeytan onlar için dosttur, onlar için arkadaştır. İşte sevgili kardeşlerim, biliniz ki iblis, şeytan, sizin mutluluğunuzun kesinlikle baş düşmanıdır. İstediği tek şey hepinizin şeytan gibi huzursuz ve mutsuz olmanızdır.
O kıyamete kadar geçireceği ömrünü hep mutsuz ve huzursuz geçirmek üzere şekillendirilmiştir Allah-u Teala tarafından. Ve o korkunç kini, nefreti ve karamsarlığı bütün insanlara aşılamak için elinden gelen bütün gayretleri gösterir.

Demek ki şeytanın dostluğu o insanlarıdır ki onlar geriye dönüyorlar. Allah'a ulaştıktan sonra ruhları tekrar vücutlarına geri dönüyor. İşte böyle bir geri dönüş kararına ulaşan kişi şeytanın sultası altına girmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği süreç içerisinde de şeytanın o kişi üzerinde tesiri vardır. Şeytanın sultası vardır. Şu açıdan vardır. Çünkü nefsin bütün afetleri şeytanın istekleriyle paraleldir. Yani nefs bu istikamette hazırdır. Zaten şeytanın üzerimizdeki hakimiyeti ancak nefsimizin afetlerine tesirle oluşabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah'a ulaşmak Allah'ın garantisi altında. Allah'ın üçüncü kat cennetine ulaşmak Allah'ın garantisi altında. Rahim esması hep tecelli eder ve şeytanın hakimiyeti o kişi üzerinde sıfırdır. Sanki kişi daimi zikirdeymiş gibi. Ama vuslat olduktan sonra artık aynı durumda değilsiniz. Vuslattan sonra muhafaza kalkmıştır. Şeytanla birebir karşı karşıyasınız. Ve insanların bir kısmı ona yenilirler. Ya Allah'tan şüphe ederler, ya mürşitlerinden şüphe ederler. Ve Allah'ın kulu iken şeytanın kulu olurlar.

işte o insanlar, şeytanın sultası olan insanlar, ya Allah-u Teala'ya ya ulaşmayı dilemeyenlerdir, yani bir ve ikinci basamaktakilerdir, ya da 22. basamaktan tekrar ikinci basamağa, sıfıra düşenlerdir, 22. basamaktan yere düşenlerdir. Tabiatıyla Allah-u Teala o kişilere bir tane daha hak tanır. Bu hak bir defa daha hidayet erdirebilir kullarını. Ama kim bir defa daha düşerse, Allah-u Teala'nın tevellev dediği olay, geri dönüş tahakkuk ederse, ondan sonra o kişiyi Allah kurtarmıyor bir daha. Orada cehenneme gidecek hüviyette şeytanın uşağı olarak bırakıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı Allah'a ulaşmayı dilemenizle mümkün. Ve daha kolay da bir şey yok. Çünkü Allah-u Teala'nın sizi bırakması mümkün değil. Şeytanın da size tesir etmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı diledikten evvel, dilemeden, diledikten sonra. Ama dilemeden evvel bütün boyutlarınızla şeytana açıksınız. Şeytan size elinde oyuncak gibi oynatır, parmağında çevirir. Ve Allah'a ulaşıncaya kadar, 3. basamaktan 22. basamağa kadar size bir şey yapamayan iblis, 22. basamaktan sonra koruyucu kalkan kalktığı için sizi yine tuzağa düşürmeye çalışacaktır. İşte bu noktada kim Allah'a tevekkül ederse, o şeytanın tuzağından kurtulmuştur. Zırh kalkmıştır ama yeni bir koruyucu perde gelmiştir. Bu tevekkül perdesi. Kul Allah'a tevekkül ediyor. Bu tevekkül onu mutlaka kurtarır. Öyleyse birçok kardeşimizin sorduğu, ben vaktiyle böyle değildim. Ben namazlarımı kılıyordum, oruçlarımı tutuyordum, zekatımı veriyordum. Ama şimdi bunların hiçbirini yapamıyorum. Böyle diyen kardeşlerimiz bilsinler ki, onu yaptıkları sürece kendiliklerinden yapmıyorlardı. Allah'ın koruyucu zırhı üzerlerindeydi. O zaman yolculuktaydılar. Allah'a doğru seyrisülük ediyorlardı. Ve şeytan onları hiç tesir edemiyordu. Allah şeytanın tesirini seyrisülük boyunca bu söylediğimiz faktörler sebebiyle bütünüyle insanların üzerinden alır. Ve onlar mutludurlar o süreç içerisinde. Daimi zikrin sahiplerinin mutluluğu gibi olmasa bile, o kadar olmasa bile, onun gibi bir başlangıç, muhteşem bir başlangıç mutluluğu. Herkes bu güzelliği yaşar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki netice ne olur? Neticede kişi mürşidine ulaştıktan sonra mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşıncaya kadar bu güzellikler devam eder. Sonra ne olur? Sonra Allah'ın koruyucu zırhı kalkar. Zırh kalktığı zaman Allah'a tevekkül eden, Allah'a güvenen kişi gene Allah'ı şeytandan öne geçirmiştir. Çünkü burada bir güven ortamının, Allah'a duyulan güvenin varlığı yeni bir kalkan oluşturur. Kişi, ben Allah'ınım diyorsa, Allah'a aitim diyorsa, ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, beni buraya ulaştıran Allah beni bırakmaz diyorsa, ifade ne? Beni buraya ulaştıran Allah, bir dileğim üzerine beni ulaştıran Allah beni buraya ulaştırdığına göre o beni bırakmaz. Bu bir güven duygusu. Sadece bu güven duygusunun sahipleri için geçerli. Ama bu güven duygusunun sahibi olmayanları o tehlike bekler.
güven duygusunun sahipleri irşada, irşattan sonra ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman ibadete daha çok bağlanırlar. Şeytan onları da tesir etmeye çalışır ama onlar Allah'a güvenmişlerdir. Yani Allah ile aralarında öyle sağlam bir bağlılık oluşmuştur ki şeytan ikisinin arasına giremez. Kişinin şeytanın adımlarına tabi olmasını Allah o kişinin Allah'a karşı duyduğu güven sebebiyle önler. Şeytan o kişiye bir şey yapamaz. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu sizin? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutluluk treniniz yola çıkar. Sizi mutlaka Allah'a ulaştırır. Eğer ondan sonra da Allah'a tevekkül ederseniz, ona güvenirseniz, inanırsanız ki Allah sizi bırakmayacaktır. Dikkat edin, bunun sebebi sizin onu bırakmamanızdır. Eğer şeytana meyletseydiniz, siz Allah'a mütevekkil olamazdınız. Allah'a tevekkül eden kişi ancak şeytanı yenebilmiştir. Koruyucu perde kalkmasına rağmen kişi şeytanın tesiri altına gene girmez. Allah'a tevekkül ettiği için. Allah Teala onun için eğer Allah'a tevekkül ederseniz size yenecek yoktur da muradı şeytanla dahil olmak üzere yenecek yoktur. Düşmanlar da yenemez dünya üzerindeki, şeytan da yenemez çünkü siz Allah'a güveniyorsunuz. Biz Allah'a güveniyoruz. Öyleyse Allah'a güveniyorsak bizleri Mihr Vakfı'nın Allah'a güvenen mensuplarını yenecek yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın koruması altındasınız. Ayetler gayet net olarak söylüyor bunu. Öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun, kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Allah bizimle beraber. Biz Allah'a güveniyoruz. Allah da bize güveniyor. Tek başına bu bile mutluluğunuz için yeterli değil mi sevgili kardeşlerim? Onun ömür boyunca daimi muhafazası altındasınız. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'a tevekkül ediyorsanız Allah sizi bırakmaz. Yanlışlıkları yaparsanız bir şeyler kaybedersiniz ama Allah'a tevekkül ediyorsanız tekrar Allah Teala sizi kurtarır. Hep kurtarır. Sevgili kardeşlerim, bir yerlere geldikten sonra sakın başkalarının sizi düşürecekleri tuzaklara düşmeyin. Allah'a tevekkül edin. Allah'a güvenin. Sarsılmaz bir kale olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.
Esselamu El Fatiha ve As

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah bizleri beraber kıldı. Bir zikir sohbeti bahis konusu olan Allah, bahis konusu olan Allah'ın sizin için hedef seçtiği mutluluk. Bir maksat için yaratıldınız. Mutlu olmak. Bu yol mutlaka Allah'tan geçer. Hiç kimse Allah devreye girmezse mutlu olamaz. Böyle bir şey fizik standartlarda hiçbir zaman mümkün değildir. Cennet içinde, diğer alem içinde mümkün değildir. Öyleyse dünya mutluluğunu mu istiyorsunuz? Allah'a yakın olacaksınız. Cennet mutluluğunu mu istiyorsunuz? Allah'a yakın olacaksınız. Sadece bir tek yolu var, o yol Allah'a ulaştıran yoldur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha size Allah'tan bahsediyoruz. Bir defa daha size sizin mutluluğunuzdan bahsediyoruz. Evvela bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz? Yoksa istemiyor musunuz? Ben şu mutsuz dünyamda mutsuz olmakta devam etmek istiyorum diyorsanız, bu sizin iradeniz, sizin arzunuz. Susarız. Ama kim ben mutlu olmak istiyorum, mutluluğa mutlaka ulaşmak istiyorum diyorsa içinizde, ki böyle demeyen pek az insanın olabileceğini düşünüyorum. Herkes mutlu olmak için yaşar. Öyleyse beni dinleyin sevgili kardeşlerim. Allah sizin şu kainatlar statüsü içinde en büyük dostunuz. Sizi en çok seven. Sizi sevenlerin arasında en çok seven sadece Allah'tır. Ne anneniz, ne babanız, ne evlatlarınız, ne etrafınızdaki insanlar, ne biz sizi Allah kadar sevemeyiz. Sizi, hepinizi en çok seven Allah'tır. Mutlaka sever. O sevdiği için varsınız. Yaratmayı diledi ve siz dünyaya geldiniz. Varsınız. İşte var olan sizlere sesleniyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutlu musunuz? İşte dizayn bunun arkasında. Ya mutlusunuz ya da mutsuzsunuz. hükmü peşin olarak ortaya koyalım. Eğer Allah'ın yolunda değilseniz mutlu olmanız mümkün değildir. Mutlu olmak bedava bir olay değildir. Bir bedeli vardır. O bedeli ödemeden mutluluğa adım atamazsınız. Nedir mutluluğun bedeli? Sevgili kardeşlerim, mutluluğun bedeli bir dilek. Mutluluğu dilemek. Size birisi çıksa karşınıza ve dese ki, dile benden ne dilersin? Trilyonlarca lira param olsun mu dersiniz acaba? Zannediyor musunuz ki o paralar sizi mutlu edecek? Ondan mutluluk dileyecekseniz, işte o zaman muhatabınız Allah'tır. Sizi mutlu etmek için her zaman hazırdır. Ve yolculuk başlasın derseniz eğer, mutluluk yolculuğu, böyle bir yolculuğun başlaması, mutluluğa giden bir trene binmeniz, bir uçağa binmeniz, mutluluğa ulaşmanız, sizin bir dileğinize bağlı sevgili kardeşlerim. O dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutluluğa imzasını atmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka cennet saadetinin sahibidir. Ne dedim?

Ver ki o paraların sahibi oldukları zaman da mutsuz olduklarını görsünler. Paranın mutluluk oluşturacağını zanneden insanlar, sevgili kardeşlerim, mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmektir. Yardım yoksa Allah size mutluluğunuz konusunda yardım etmiyorsa mutlu olamazsınız. Unutmayın ki yardım sadece o yardımı isteyenlere gelir. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse bir dilek sizi mutlaka, sizin hiçbir gayretiniz olmasa dahi mutlaka sizi üçüncü kat cennete ulaştırır. Mutlaka sizi dünya saadetinin yarısından öteye ulaştırır. İradeniz dışında bir şeyler yaparsınız. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah iradenize el koymuştur. Size ibadetleri Allah sevdirecektir. Siz sevmeyeceksiniz. Ve ruhunuzu kendisine Allah ulaştıracaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Eğer diyorsanız ki herkesin ruhu Allah'a ulaşır, doğrudur deriz. Herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama küçücük bir farkla, bir kısmınızın ruhu Allah'a siz hayattayken ulaşır. İşte onlar Allah'ın evliyalarıdır. Bir kısmınızın ruhu siz öldükten sonra Allah'a ulaşır. Onlar da Allah'ın evliyası olamayan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, aranızda o gururlu olanlara, kibirli olanlara sesleniyorum. Kendinizi bir şey zannetmeyin. Hepiniz bizim gibi sadece bir yaratıksınız. O kadar. Yüce Yaratıcı Allah-u Teala sizi de yaratmış, bizi de yaratmış. Hepimiz, ama hepimiz ne görüyorsanız çevrenizde, göremediğiniz ve hakkında bilgi edindiğiniz ne varsa, gayb alemi, emr alemi, berzah alemi, zülmane alem, sevgili kardeşlerim, hepsi birer yaratıktır. Sadece yaratık, mahluk, Allah-u Teala tarafından yaratılmış, halkedilmiş mahluklarız. O yaratıcı, Allah-u Teala yaratıcı. İşte o yaratıcı insan adı verilen bir mahluk yaratmaya karar vermiş. Ve tıyinden veya başka bir adıyla salsalinden insan olmaya elverişli bir kilden insanı şekillendirmiş. Sonra da bu organik hüviyetli toprağa hayat vermiş. Ve biz insanlar oluşmuşuz. Allah'ın hayat verdiği bütün sistem, bitkiler, hayvanlar, insanlar, kuşlar, balıklar, hepsi, hepimiz sadece birer yaratıkız. O zaman kibirli olmak için fazla bir sebep kalmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir insanı en çok mutsuz eden şu kibir denilen

gurur denilen afettir. Öyleyse şunu düşünmenizi istiyorum. Mutluluk her şeyden evvel bir insan olarak yaratıldığınız için sizin de hakkınız. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse bilin ki seviliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir kedi olarak, bir ot olarak yaratılmış olabilirdiniz. Siz de canlı olurdunuz. Ama insan olmanın haysiyetine, insan olmanın şerefine sahip olmazdınız. İnsan, kainatın efendisi olarak yaratıldı. Ne diyor Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde? 13. ayet-i kerimesinde وَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığı her şeyi Allah sizlerin emrine musahhar kıldı. Sizlerin emrine amade kıldı diyor Allah Teala. Hasretti diyor, sihretti diyor. Her şey, bütün kainatlar hepsi sizin için yaratılmış. Allah'ın vücuda getirdiği her şey için sadece bir hizmet söz konusu, size hizmet, insana hizmet. Hayvanlar mı insan için yaratıldı? Bitkiler mi insan için yaratıldı? Denizler, karalar, gökler, yerler, her şey insan için yaratıldı. Ve kainatı yaratan Allah Teala sonunda insanı da yarattı. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir insan hayatı. Yaratılış maksadınız, Allah'ın sizden istediği şey, mutluluk. Allah Teala sizlerden, hepinizden mutlu olmanızdan başka bir şey istemez. Ne var ki Allah'ın akıl verdiği, irade verdiği, görme, işitme, idrak etme kavramlarıyla donattığı, akıl edebilen bir varlık çıktı ortaya, insanoğlu. İlk peygamber ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir soy dizisi. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen peygamberler dizisi. Kıyamete kadar devam edecek olan peygamber olmayan resuller dizisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman dünyadaki bütün kavimlerin içinde mutlaka şu anda Allah'ın bir Resulü görev yapmaktadır. Hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar insanlar, orada Allah'ın bir Resulü mutlaka vardır. Hangi dinden olurlarsa olsunlar veya dinsiz olsunlar veya puta tapsınlar, her neyse durumları, ateşe tapsınlar, şeytana tapsınlar, ne olursa olsun, hangi kavim varsa o kavmin içinde mutlaka Allah'ın bir Resulü var. O kavmin içinde şeytana tapanlar da olabilir. O kavmin içinde putlara tapanlar da olabilir. O kavmin içinde Allah'a inanmayanlar da olabilir. Ama o kavmin içinde hangi kavimse, hangi dili konuşuyorsa o kavim, o kavmin içinde şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Niçin yaşıyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O kavimde yaşayan insanlara mutluluğu ulaştırmak için. Mutluluk mu? Mutluluk eşittir hidayet. Hidayetin her safhası sizi daha üst bir mutluluğa taşıyan merdivenin basamaklarıdır.
birinci ve ikinci basamağa geçersiniz. Olayları yaşar, olayları değerlendirirsiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutluluğa namzetsiniz. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ve bir marifet zannedersiniz para kazanmayı. Para kazanırsınız ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Biliniz ki sizin Allah'ı sevmenizle Allah'ın sizi sevmesi arasında bir muhteşem denge vardır. Siz ne kadar Allah'ı severseniz, Allah da sizi o kadar çok sever. Yalnız bir küçücük farklılık var. Allah'ın sizdeki sevgisi, sizin Allah'a karşı olan sevginizin binlerce katıdır. Siz Allah'ı bir ünite seviyorsanız, Allah-u Teala sizi binlerce ünite sever. Bin ünite sevdiğini düşünelim. Ne zaman siz Allah'ı iki ünite severseniz, Allah-u Teala sizi 2000 ünite sever. Siz Allah'ı 3 ünite sevdiğiniz zaman, Allah sizi 3000 ünite sever. Böylece katlanan bir sevgi sizi kuşatır, sarar. Zaten Allah-u Teala sizi ilmiyle ve rahmetiyle saçınızın ucundan ayak tırnaklarınıza kadar bütün vücudunuzu işgal etmiştir. İlmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bu ilmiyle ve rahmetiyle sizi kavraması, kaplaması, ihata etmesi sebebiyle her yaptığınızın anında haberdardır. Her yaptığınızdan anında haberdar olur. Hiçbir şey ondan gizli kalmaz. O sadece fiillerinizi değil, düşüncelerinizi de bilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece Allah'ı tanıyorsunuz. Üçüncü basamak, mutlu insanların iskelesidir ya da havaalanıdır ya da otobüs terminalidir. Buradan başlar her şey. Sırat-ı müstakimlerin birincisi, buradan başlar. Yedi safhada sonsuz mutluluğa ulaşmak. Hayat bundan ibarettir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen birisi 10 tane ihsan alır Allah-u Teala'dan. Kim bu insan? Bu insan başkalarından farklı. Bu insan başka insanların sayısal değerinin çok altındaki nadir insanlardan biridir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sayısı her zaman çok aşağıdadır. İblis diyor ki Allah-u Teala'ya, Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip de huzurdan kovulduğu zaman Ya Rabbi diyor, bana kıyamete kadar ömür ver.
Eğer bana bu emri verirsen, bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini ben senin yolundan saptıracağım. Senin yoluna ulaşmalarına mani olacağım. Pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor. Pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki kıyamet günü şeytan insanlara verdiği vaadi yerine getirmiş olacak. Pek az hariç insanların hepsini kendisine bağlayacak. Öyleyse sözlerim o nadir insanlar içindir. Peki nereden biliyoruz? Şeytanın insanların pek azı hariç hepsini kendisine bağlayacağını. Çünkü Allah Teala bu muhtevayı açıklığa kavuşturmuş. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara verdiği insanlar için olan vaadini gerçekleştirdi, yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldu. Yani şeytana bağlandı. İnsanların pek azı hariç geri kalanlar bütün devirlerde şeytanla farkına bile varmadan ilişkiyi kurmuş, hayatlarını şeytanla geçirmiş insanlardır. Bu kurnaz mahluk düşüncelerini, insanların düşüncelerini taklit etmekle onları Allah'ın yolundan bu standartlarda alıkoymaya onların düşüncelerinin sesini taklit ederek devreye girmek suretiyle insanların her biriyle ayrı ayrı meşgul olur. Bunu insanların sesini, iç sesini taklit etmekle gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, ne zaman içinizden bir ses Allah'ın bir emrini yerine getirme diyorsa, namaz kılma diyorsa, oruç tutma diyorsa, zekat verme diyorsa, zikir yapma diyorsa, o ses sizin düşüncenizin sesi değildir. Biliniz ki düşünceleriniz seslidir. Sessiz sesle sesli. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden Allah kelimesini tekrar edin. Hadi beraberce edelim. Ne yaptık? Dilimizi kımıldatmadık. İçimizden Allah kelimesini tekrar ettik. Ne olur? O bizim sesimizdir. Sessiz sesimizi tanıdınız. İşte ne zaman size içinizden bir ses zikir yapma diyorsa o sesle bu sesi birbirinden ayırt etmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. O ses sizin sesiniz değildir. Allah diyen ses bu Allah-u Teala'nın ismini dilinizde kımıldatmadan içinizden Allah kelimesini sessiz sesinizle tekrar etmenizin sesi var ya, İşte o ses sizin sesinizdir. Ne zaman onu yapmamanızı bir ses emrediyorsa o şeytandır. Bir tek gayesi vardır, sizi mutsuz etmek. Şeytan aslında dünyadaki en sağlam kılavuzdur. İnsanı hidayete ulaştıracak olan en sağlam kılavuz. Hangi şartla?
ne söylerse onun tersini yapmanız şartıyla. Sadece sizi dalalette bırakmak için vardır. Sadece sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için vardır. Bunun için bütün yollarınızı tıkamaya çalışır. Açıkça size emirler verir. Siz de kendi içinizdeki ses zannedersiniz. Kendi düşüncelerinizin sesi zannedersiniz. O sessiz sesi. Hep içinizden iki ses duyarsınız. Birisi namaz kılmanızı emrederken, ikincisi kılmamanızı emreder. Birincisi sizin sesinizdir. İkincisi iblisin sesi. Birisi insanlara kötülük yapmanızı emrederken, diğeri buna mani olmaya çalışır. Birincisi şeytanın sesidir. İkincisi sizin sesiniz. Öyleyse aynı zamanda iş dünyanızda gene iki sesin çarpıştığını duyarsınız. Birisi ruhunuzun sesidir, öteki nefsinizin sesi. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı ister, nefsiniz de yapmamanızı, tıpkı sizin sesinizde şeytanın sesi gibi. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiklerini işlemek ister, ruhunuz da işlememek ister, işlemek istemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelin mutluluğun ne olduğuna bakalım ki şu dünya mutluluğu ne mene bir şeymiş, ona nasıl ulaşılır, ondan sonra dizayn edelim olayı. Nedir mutluluk? Dünya mutluluğu her şeyden evvel üç aleminizde birden yaşamanız gereken bir mutluluktur. İç aleminizde mutlu olacaksınız, bir. Dış aleminizde, yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Dünya mutluluğunun ikinci şıkkı bu. Üçüncüsü de Allah'ın bütün emirlerinin ve bütün yasaklarının tatbikatında mutlu olacaksınız. İç aleminizde, dış aleminizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Yani sadece bunlardan bir tanesinde mutlu olmak sizin mutlu olduğunuzu ifade etmez. Hem iç aleminizde mutlu olacaksınız, hem dış aleminizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde. Yeter mi? Gene yetmez. Bu mutluluk bir sulh ve sükun hali olacak. Yani kavganın bittiği bir ortam. İç aleminizdeki kavga bitmiş olacak. Dış aleminizdeki kavga bitmiş olacak. Allah ile olan ilişkilerdeki kavga bitmiş olacak. Üç alemde mutluluk, bir sulh ve sükun hali olarak mutluluk. Mutluluğun birinci ve ikinci şartı, bir üçüncü şartı daha var. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir, fenomendir. Mutluluğunuz kesintisiz olacak. Onun için insan bir olaya sevinir, o an mutludur. Ama 5 dakika sonra bir olay onu mutsuz kılar ve huzursuzdur kişi. Mutlu olan kişi öyle değildir. O bütün olaylarda mutludur. İç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de bütün kavgalarını bitirmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halindedir. İç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de. Öyleyse herkesle kavgalı olan,
kibiri yüzünden başka insanlar tarafından sevilmeyen, başkalarını kıran, iş dünyasında devamlı nefsiyle ruh arasında kavga cereyan eden bir insan, bir olay olur, ondan sevinir, o sırada sorun mutlu musun diye mutlu olduğunu söyler. Arkadan onu yüzden başka bir olay cereyan eder, o zaman sorun, o zaman da mutsuz olduğunu söyleyecektir. Mutluluk böyle değildir. Mutluluk, dünya mutluluğu kesintisiz bir mutluluktur. Dünya mutluluğu o noktaya ulaşıncaya kadar mutlaka çok dik bir yokuşu aşmanız gereken bir yolculuğu gerektirir. Bu çok dik olan yokuş daimi zikir yokuşudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ben mutluyum diyen insanlara sorun. Her zaman mı diye. Çünkü böyle insanlar genel çerçeve içinde bakarlar. Falanca olayı yaşamışlardır, mutlu olmuşlardır. Arkasından onları dehşetli yüzen başka bir olayda da günlerce huzursuz olmuşlardır. Hastalanırlar. Korkunç bir huzursuzluk her taraflarını kaplar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Şimdi şu mutluluk denilen müesseseye bakalım. 7 safhalı bir İslam yolculuğunda nerede ne kadar mutluluk var? Mutluluk nasıl bir dizayndır? 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlu değilsiniz henüz. Allah size 10 tane ihsan vererek sizi 14. basamağa ulaştırır. Burası Allah'a yönelme safhasıdır. 14 basamak sürer. 14. basamaktan sonra Allah'a ulaşma safhası başlar. 1. safha 3. basamaktan 7. basamağa kadar giden Allah'a ulaşmayı dilemedir. 8. basamaktan 14. basamağa kadar ulaşan şey Allah'a ulaşmayı dilemenin 2. safhasıdır. Mürşide ulaşma safhası. Evet.

Üçüncü safhada ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. 22. basamak. Dördüncü safhada fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hale getirirsiniz. 25. basamak. 27. basamakta daimi zikre ulaşırsınız. Nefsiniz Allah'a teslim olur. 5. safhadasınız. 'Salah makamının 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 6. safhadasınız. 5. kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edersiniz ve 7. safhaya, son safhaya ulaşırsınız. Normal statüdeki bütün insanların ulaşabilecekleri son nokta burasıdır. Allah Teala sizi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada muhatap kılar. İrşadın sahibi kılar. İrşad makamına tayin eder. Bu 7 safha boyunca 7 kat cennet vardır. Her safhada bir kat cennet elde edersiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 7. basamağa kadar gelecek olan kişidir. Bu kişi 1. kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşan kişi 2. kat cennetin sahibi olur. Bu noktaya kadar ne 1. kat cennette ne 2. kat cennette bu kişinin dünya saadetinde başkalarından hiçbir farkı yoktur. O da zikir yapmıyor, başkaları da zikir yapmıyor. Ve nefslerinin kalbi her ikisinin de %100 afetlerle dolu. Öyleyse mutsuzluğunuzun kökeninde olan şeye dikkatle bakın, nefsinizin afetleri. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen nefsinizin afetleri. Unutmayın, her yaptığınız yanlışın arkasından Allah Teala size mutlaka azap eder. Her azap bir huzursuzluk, bir sıkıntı, bir mutsuzluktur. On dördüncü basamağa kadar hep öylesiniz. Yanlış şeyler yaparsınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz 1. kattan 1. kat cenneti elde ettiğiniz noktadan 14. basamağa kadar hangi noktada ölürseniz ölün, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz, 1. kat cennete. Mürşidinize ulaşıp tabi olduktan sonra, ruhunuz Allah-u Teala'ya doğru yola çıktıktan sonra gireceğiniz cennet 2. kat cennettir. 14. basamakta da dünya saadetiniz başkalarından farklı değildir. Mutsuz bir insansınız. Ama 14. basamaktan itibaren dünya saadetine adım adım yaklaşmak üzere kapısından içeri girdiniz, dünya saadetinin eşiğinden içeri girdiniz. Ne olur? Zikir yapmaya başlarsınız. Nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları oluştukça her %7 fazilet birikiminde iman kelimesinin etrafında toplanan nurların faziletinin birikiminde, fazılların birikiminde 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. gök katlarını ruhunuz aşar. Ruhunuzun bu katları aşması nefsinizin kalbindeki %7 fazıl birikimlerine bağlıdır. Bu 7 tane gök katını aşarak ruhunuzun Allah'a ulaşması nefsinizin afetlerinin %7 azalmasına bağlıdır.
Ruhunuz Allah'a ulaşır. 21. basamak. Allah'ın zatında yok olur. Kur'an ifadesiyle Allah'a sarılır. 22. basamak. Burada 3. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz de burada %50'yi aşar. ...25. basamakta... ...4. kat cennetin sahibi olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmişsinizdir. Dünya saadetiniz de... %80'i aşar. Allah'ın bütün emirlerine itaat edersiniz. Yasak ettiği fiilleri hiç işlemezsiniz. Ama mutluluğunuz %100 olmaz. Nefsinizin afetleri sebebiyle huzursuzluğu kısmi olarak yaşarsınız. ...27. basamakta nefsinizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok edersiniz. 5. kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya mutluluğunuz %100'ü bulur. İç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir mutluluk yaşarsınız. Dünya mutluluğu. Dünya mutluluğunun sahibisiniz. Cennetlerden 5. kat cennetin sahibisiniz. Daha sonra irşada ulaşacaksınız. 28. basamağın 4. kademesinde. 6. kat cennet sizin olur. Ve iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Salah makamının 5. kademesinde. Ve adın cennetlerinin 7. kat cennetlerin birisine ulaşmış olacaksınız. Dünya saadetiniz burada da 6. kat cennette de, 5. kat cennette de dünya saadetiniz %100'dür. O zaman saadetten murad ettiğimiz şey nedir? Saadet iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk halidir. Ne zaman olur? Nefsinizin bütün afetlerini yok ettiğiniz zaman. Afetler varken neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini dinlemez. Yasak ettiği her fiili de işlemek ister. Ruhunuzun hasletleri ise tamamen onların tersidir. Allah'ın bütün emirlerini işlemek ister. Yasak ettiği fiili asla işlemek istemez. Bu sebeple nefsinizle ruhunuzun arasında devamlı bir diyalektik kavga vardır. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Öyleyse iç dünyanızda devamlı bir kavga var nefsinizle ruhunuz arasında. Bu sebeple devamlı huzursuzsunuz. Her an yanlışlıklar yapıyorsunuz. Nefsinizin afetleri %100 duruyor içinizde, size hakim. Devamlı huzursuzsunuz. Başka insanların kalplerini kırıyorsunuz, onlara kötü davranıyorsunuz. İç dünyanızda ise kesintisiz bir kavga. Her an bir kavga size hep huzursuz ediyor. İçinizdeki iki unsur devamlı çarpışma halinde. Mutsuzsunuz. İç dünyanızda devamlı bir kaos, kavga sizi mutsuz kılıyor. Peki daimi zikre ulaştığınız zaman ne olur? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde artık afetler tamamen yok olmuştur. Kalbiniz tamamen nurlarla dolmuştur. %98 fazıllar, yani fazilet, %2 de rahmet. Böylece nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızdaki kavga bitmiştir. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri de yer değiştirmiş faziletlerle,
ve öyle bir hüviyet almıştır ki nefsinizin afetleri artık yoktur. Faziletler vardır nefsinizde. Onlar da tıpkı ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isterler. Hepsi %100'ü yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. O zaman nefsinizin iç dünyasında faziletler duruma hakimdir. %100. Ruhunuzda tam bir uyum içindedirler. İş dünyanızda kavga, kaos bitmiştir. Bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. İç dünyanızda %100 kesintisiz bir sulh ve sükun yaşıyorsunuz. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman. Peki dış dünyanızda neden mutsuzdunuz? Çünkü nefsinizdeki afetler sebebiyle başkalarına kötü davranıyordunuz. Başkalarına kötü davranmak. Nefsinizin afetleri sebebiyle başkalarının rahatsız olmasına sebebiyet vermek. İşte böyle bir dizaynda siz mutsuzdunuz. Başkalarına kötü davrandığınız için Allah Teala size azap ediyordu. Ama sadece bunun için mutsuz değildiniz. Çünkü kötü davrandığınız kişiler de sizden intikam almak isteyeceklerdi. Ve intikam almak için fırsat buldukları zaman mutlaka intikamlarını alıyorlardı. O zaman başkalarının size karşı yaptığı bu davranışı haksız bir davranış telakki ettiğiniz için size karşı yapılan bir kötü davranış sebebiyle gene üzülüyordunuz. Yeter mi? Yetmez. Nefsinizdeki kin, intikam afetleri sebebiyle siz de ondan intikam almak sevdasına düşüyordunuz. İntikamınızı aldığınızı düşünelim. İntikam alıyorsanız başkasına bir haksız fiil işlediniz demektir. Mutlaka Allah-u Teala size azap eder. Öyleyse intikamınızı alırsanız azap edileceksiniz. Hep aldınız ve azap edildiniz. İntikamınızı alamadığınızı düşünelim. O zaman da stres başlayacak. Alınamamış intikam, yani kin oluşacak sizde. Ve intikamınızı alabilirseniz, almanız hasebiyle üzüleceksiniz. Allah-u Teala size azap edeceği için, ruhunuzda nefsinize huzursuzluk vereceği için. Eğer intikamınızı alamazsanız bu sefer de şuur altı birikimi stres oluştuğu için huzursuz olacaksınız. Olacaktınız. Hep oldunuz. Öyleyse bunların sahibi olan bir insan her zaman huzursuzdur. İntikamını alsa da huzursuzdur. İntikamını alamasa da huzursuzdur. Peki ya daimi zikre ulaşmışsanız, o zaman kimseye bir kötü davranışta bulunmayacağınız için hiç kimsenin kalbini kırmayacaksınız. O zaman hiç kimseye hakaret etmeyeceksiniz. Onlara kötü davranmayacaksınız. O zaman kimsenin kalbini kırmadığınız için, kimseyi üzmediğiniz için siz de huzursuz olmayacaksınız. Ve hiç kimse sizden intikam almak istemeyecek. Çünkü intikam almaları için hiçbir sebep oluşturmayacaksınız. Ve tabii nefsinizin kalbinde afetler olmadığı için hiç kimseye karşı kin beslemeniz, bu sebeple stres oluşturmanız mümkün değil. İntikam almanızsa hiç mümkün değil. Çünkü kimse sizden intikam almıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki dış dünyanızda da kavganın bittiği bir yer var. Sulh ve sükûne ulaştığınız bir nokta. İşte o nokta sizin için önemli. Daimi zikir sizi mutlaka oraya ulaştıracaktır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı, dışınızdaki insanlarla daimi bir sulh ve sükun hali yaşadığınız,
bir dünya oluşturacaksınız kendinize. Ve güzellikleri yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşayacaksınız. Herkesle dost olacaksınız. Peki Allah ile olan ilişkilerde neden huzursuzdunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Namaz kılmıyordunuz, oruç tutmuyordunuz, özellikle zikir yapmıyordunuz, zekat vermiyordunuz. Ama şimdi bunların hepsini yapıyorsunuz ve zamanında yapıyorsunuz. Yetmez, bunları yaparken büyük bir zevk alıyorsunuz daimi zikirde olduğunuz zaman. Bütün ibadetleri zevkle yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri ise işlemeniz söz konusu değil. Neden değil? Çünkü ne nefsinizin talebi, ne ruhunuzun talebi sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet etmez. Etmesi söz konusu değil. Hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeyeceksiniz. Öyleyse böyle yapmış olsaydınız duyacağınız azabı hiçbir zaman duymayacaksınız. Yani emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de kesintisiz bir mutluluk yaşayacaksınız. Sulh ve sükun hali. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünyanızı cennet haline getirecek olan bir reçete size. Daimi zikir. Öyleyse kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga sona erdiği için kesintisiz bir mutluluğu yaşar. Sulh ve sükun hali yaşar. Dış dünyasında başka insanlarla onun kavgası bittiği için sulh ve sükun hali yaşar kesintisiz bir şekilde. Başka insanlar mı? Onlar ona düşman olabilir. Hatta onu öldürmek isteyenler de bulunabilir. Bu çok tabii bir olay olabilir. Ama kim olursa olsun onun kendisine kötülüğü dokunacağını da bilse, onu öldüreceğini de bilse o kişiye karşı daimi zikre ulaşan bir insan düşman olmaz. Olması mümkün değildir. Öyleyse kavga dış alemde bitmiştir. O kişinin kavgası bitmiştir. Başka insanların kavgası olabilir. Onunla kavgası olabilir. Onlar ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Ama o onlara düşman olamaz. İnsanlardan nefret etmez. İnsanlara kin duymaz. Bu sebeple dış aleminde hiçbir şekilde bir mutsuzluk oluşması söz konusu değildir. Peki, daha bir adım öteye geçelim. Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiriyor zamanında. Yasak ettiği fiilleri de asla işlemiyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an sizi buraya ulaştırır. Eğer yolunuza yılmadan devam ederseniz, ki bu Allah'a olan düşünce standartlarınıza bağlıdır. Yani eğer Allah'a karşı tevekkül sahibiyseniz, Allah'a tevekkül ediyorsanız, Allah'a güven duyuyorsanız, o zaman o güvenin karşılığını Allah-u Teala size mutlaka ödeyecektir. Kesintisiz bir
iç dünya, dış dünya ve Allah ile ilişkiler mutluluğuna mutlak olarak ulaşacaksınız. Daimi zikir zaten sizi 7. kat cennete kadar çıkartabilir. Öyleyse insanlar arasında mümtaz bir yerin sahibi olmak ister misiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Öyleyse sizi sadece daha mutlu, daha mutlu, en mutlu etmek isteyen Allah'ın emirlerini yerine getirin. Allah'a ulaşmayı dileyin. 7 tane İslam'ın safhasını yaşayın ve sonsuz bir mutluluğun sahibi olun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha me'as salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as-salavat ala mesale ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Size mutluluktan bahsetmek istiyoruz. Allah'ın hepinizi görmek istediği statü. Allah yarattıkları içinde en çok insanı sever ve en çok sevdiğinin sadece mutlu olmasını ister. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de bu mutluluğu insanlara ulaştırmak üzere indirilmiştir. İlahi mutluluğa en sonunda ulaşılır. İradenin teslimiyle ulaşılan nokta Allah'ın, sünnetullahının bizim üzerimize tam tesir icra etmesi halidir. Zikrimizin zikir olmaktan çıktığı, irademizin bizden alındığı, sünnetullahın Allah kelimelerinin kesintisiz olarak bize duyurmaya başladığı bir yeni dünyada yaşamaya başlarız. Orası yolun sonudur. Mutluluğun şahikasıdır. Allah Teala herkesin ruhunu da, içini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesini ve bu muhteşem mutluluğu yaşamasını ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynda sadece Allah'a hayranlık duyabilirsiniz. İşte aziz kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz ona hayranız. Mutluluğu o öğretti ifadesi yetmez. Yaşattı. Bizi mutluluğun şaikasına çıkardı. Huzur bütün boyutlarıyla bizi kuşattı. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Yunus? Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Şunusun ballar balı dediği şey, ballar balı dediği nokta, o nokta. O nokta ki Yunus şöyle diyor. Bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içer o. İşte Yunus'un o büyük sırrına Allah Teala bizi ulaştırdı. Ona hamd ediyoruz, şükrediyoruz Rabbimize ki bizi ona layık görmüş. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemez misiniz? Bizim bildiğimiz herkes mutluluğu arar. Ama herkes mutluluğu kendi standartlarında arar. Yani insanlar zannederler. Ben
Eğer çok zengin olursam mutlaka saadeti yaşarım. Param çok olacak deme gitsin. Her şeyi şimdi dikkatimi çeken ama sahip olamadığım her şeyi satın alabilirim. Mutluluğun daha ötesi var mı yani diye düşünür insanlar. İsterdik ki kim bunu söylemişse, hani ben zengin olayım, zengin olayım da bu filmi bitireyim, zengin olayım da mutlu olayım, her istediğimi alabileyim, böylece benden daha mutlusu olmasın. Sevgili kardeşlerim, bunun mutluluk olduğunu zannedenlerin hepsinin çok zengin olmasını canı gönülden dileriz Allah-u Teala'dan. Neden dileriz? Anlasınlar diye dileriz. Zengin olsunlar da zengin olmanın onları mutluluk dedikleri o sahile ulaştıramadığını anlasınlar, görsünler. O zaman ayakları suya erecek ve araştıracaklar. Ha, demek ki bu mutluluk dedikleri şey parayla elde edilmiyormuş. Neyle elde edilir? Bir işaret verelim mi? Zikirle. Mutluluğun enine boyuna yaşandığı yer daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan insan ehli hayırdır. Kendisi istikametinde ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi her an zikreder. Bir insan Allah kelimesini tekrar ettikçe devamlı derecat kazanır. Derecat kazanmak hayırdır, derecat kaybetmek şerdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, derecat kazanma eğer kesintisizse kişi gerçek anlamda hayra ulaşmıştır. Kesintisiz bir mutluluğu yaşar. Bu mutluluk neden kesintisizdir? Çünkü mutluluğu oluşturan şey Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarıdır. Bu nurları insan kalbine çekebilecek olan bir tek anahtar vardır, bir tek kelime vardır. Allah kelimesi. Allah'ın katından üç nur gelir. Rahmet nuru, fazl nuru ve salavat nuru. Bunlardan insan nefsinde kişiyi mutluluk denilen hedefe götürebilecek olan sadece bir tanesidir. O fazıldır. Bir insanın nefsinin kalbi mürşidine ulaşmadan evvel Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açtığı zaman %2 nura kavuşur. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, ona kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü şerh eder, yarar ve teslime açar. Yani o kişinin ruhunu, o kişinin

ulaştırırım. Böyle diyor Allah Teala. Öyleyse ben Allah'ın bana emrettiği şeyi yaparım ve zikrimi gün geçtikçe arttırırım. İşte zikirden başka hiçbir ibadet bir insanın nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıramaz. Sadece Allah kelimesi. Allah kelimesinin geçtiği La ilahe illallah. Ve Allah kelimesinin geçtiği her yerde Allah-u Teala'dan nurlar gelir kişinin kalbine ama şarta bağlı bir oluyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olmak kaydıyla. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece o dileyen kişide tecelli eden bir muhteva görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için geçerli. O kişi zikir yaptığında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir veya diye sessiz zikir veya dilinde kımıldatmadan, ses de kullanmadan Allah kelimesini tekrar etmek. Hafî zikir. Sevgili kardeşlerim, manevi tekamülün anahtarı zikirdir. Hiç kimse zikirsiz Allah'ın ülkesine giremez. Allah'ın ülkesi mi? Mutluluk ülkesi. Allah herkesin o ülkeye girmesini ister. Son derece basit bir sebeple sadece Allah-u Teala bir insanın, Ya Rabbi, ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum hayattayken. Beni de ermiş evliyalarından kıl Ya Rabbim. Sen demişsin ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi benim de ruhumu sana ulaştır. Öyleyse sen Rabbsin, Allah'sın, benim sahibimsin. Mutlaka sözünü tutarsın. Ey Yüce Allah'ım beni de lütfen beni de kendine ulaştır. İşte Allah yakarma mahallidir. Yalvarma merkezidir. Sadece ona yalvarır Allah'ın dostları. Gözyaşları dökerek ona içlerini açarlar. Her an onunla konuşurlar, o da onlarla konuşur. Ne diyor Allah Teala daha ulul elbab mertebesindekiler için? Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullarım ki ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Zikretmek, Allah ile konuşmayı mutlaka ifade eder. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki sadece ulul elbab tezekkür edebilir.
Peygamber

Aleyhisselam buyuruyor. Senden evvel biz hep kendilerine vahyettiğimiz rical gönderdik. Allah'ın vahyettiği insanlar, işte bir yanlış anlaşılan konuda vahiy sadece peygamberlere gelir derler. Hayır, peygamberlere gelmez.

Allah Teala buyuruyor ki biz o insana da vahyettik ki o sonra yola çıktı, yoldan çıktı ve şeytanın dostu oldu. Allah Teala bırakınız Allah'tan başkasına herhangi bir insana Allah yolunda olan bir insana Allah'a vahyetmesini, sonradan şeytanın hegemonyasına gelecek olan birisine bile vahyettiğini söylüyor. Hatta insanların birbirine vahyettiğini söylüyor. Hazreti Zekeriya 3 gün konuşmama orucu emredilince kürsüden orada bulunanlara vahyediyor. Dilini de kıpırdatmadan, ses de çıkarmadan hepsine sözlerini ulaştırıyor. Elbette Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olgu bu. Ama Hazreti Zekeriya'nın bunu gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, terazinin bir tarafında mutsuzluk var. Şeytanla beraber olmak var. Terazinin ikinci tarafında mutluluk var. Allah ile beraber olmak var. Ne yazık ki insanların %90'ından fazlası şeytanla beraber olmak yolunu tercih ederler. Kimisi bilgisizlikten, kimisi nefsinin kalbindeki afetler sebebiyle, ama insanların büyük bölümü Allah'ın emirlerini yerine getirerek ruhunu, beçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edip mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst boyutlarda yaşamak yerine bunların hiçbirini gerçekleştirmemek yolunu seçer. O da bir tek sebeple gerçekleşebilir ancak Allah'a ulaşmayı dilememek. Dilemeyenler için problem bütün boyutlarıyla ayaktadır. Dilemeyenler dalalettedir. Dilemeyenler cehenneme giderler. Dilemeyenler hüsrandadırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kapının var olduğunu hiç unutmayın. Kim ben Allah'a ulaşmayı diliyorum derse o kapıyı açacaktır. Açması için de o dileği gerçekleştirmesi söz konusudur. Yani Allah'a milaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekir. Biz insanlar için dilemek yeterlidir. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allahu yeştebi, Allah seçer. Men kişiyi ileyhi ona kendisine Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Men o kişi ki yeşayı dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve ulaştırır ileyhi ona kendisine men kişiyi yünip yönelen Allah'a ulaşmayı
dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette bıraktığı insanlardan her kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Onlardan, o insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın söylediği ne kadar net, ne kadar açık, öyle değil mi? Sadece bir dileğiniz, tek bir dileğiniz, Allah'a ulaşma dileği. Sizin mutluluğunuz için, en azından dünya mutluluğunun yarısı için garanti teşkil eder. 7-8 aylık bir süre içinde mutlaka nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. Günlük zikrinizde 2 saat, 3 saat civarındadır. Ede 3 safhada gerçekleştirirsiniz. Bir, Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Birinci safha. 2, 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olursunuz. İkinci safha. Nefsinizin kalbi henüz sadece %2 rahmet birikimine ulaşmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde bir hedefe ulaşması söz konusuysa, bu hedef o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Bu başlangıç o kişiyi mutlaka Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmak suretiyle dünya saadetinin yarısını yaşamasına kavuşturur. Nefsinin kalbinde %51 nurlar var olduğu için. Aynı zamanda da üçüncü kat cennetin sahibi kılar. O kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği an birinci cennetin, birinci gök katındaki birinci cennetin birinci gök katına paralel bir seyir takip eder. Nasıl 7 tane gök katı varsa birbirinden sonsuz mesafelerde birbirinden ayrı uzak olan 7 tane gök katı dünyanın etrafındaki atmosferden, stratosferden, ionosferden bahsetmiyoruz. Allah'a giden yolda 7 tane gök katı açılır. O gök katlarına paralel başka bir seyir cennetler içinde geçerlidir. 7 cennet Allah'a daha yakın, daha yakın, daha yakındır. Yedi tane gök katıyla paralellik arz eder. Bir çizgi zemin katı olan dünyamızdan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını aşarak yedinci gök katından sonra Sitre-i Münteha'dan Allah'a ulaştırır. İkinci çizgi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlere ulaşır. İki yolun birbiriyle ilişkisi yoktur. Birisi Allah'a, ikincisi yedi kat cennetlerin her birine ulaştırır. Tıpkı bunun gibi
yedi kat cehenneme götüren yol, yedi kat cennete ulaştıran yolun zıttı istikamette ve yedi kat yerler zulmani alemin yedi katı. O da aynı yol, aşağı doğru bir yol takip eder ve aynı seviyelerde cehennemlerin karşılığında başka başka alemlerde bu olay yaşanır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki. Düşünün bir defa, sadece bir tek dileğinizle Allah Teala sizi cehennemden kurtarıyor. Bu söylediğim husus çoktan insanlar tarafından unutulmuş. İnsanlar kurtuluş standartlarının hepsini kaybetmişler. Allah Teala bize bunları öğretmeseydi sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hiçbirinizin haberi olmayacaktı. Bu kadar kolay cennete girebileceğini bilemeyecektiniz. Mutluluğun, dünya saadetinin yarısının bu kadar kolay bir sebebe dayalı olduğunu, sadece bir dileğe dayalı olduğunu bilemeyecektiniz. Nitekim Allah Teala bize bunları öğretmeden evvel hemen hemen kimse bilmiyordu. Ancak biz açıklamalarımızı yaptığımız zaman herkes bu açıklamalar boyunca yaptığımız, açıkladığımız Kur'an ayetlerini gözden geçirdikleri zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğu kesinlik kazandı. Neden öyle? Biz söylemediğimiz için, Allah söylediği ve söylettiği için. Biz bir vasıtayız onun. Belki telefonuyuz sadece. Sevgili kardeşlerim, insanlara bu güzellikleri öğretmek, sonra da etrafınızdaki insanların bu güzellikleri yaşayarak gerçekten mutlu olduklarını görmek, bunu yaşayabilmek öylesine doyulmaz bir has ki. Öylesine doyulmaz bir olay ki sevgili kardeşlerim. Hanginiz çevresine bunu anlatmış da işlerinden herhangi bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişinin Allah'a ulaşana kadar geçirdiği o mutlu dönem, ona bu hakikati ulaştıran kardeşimizi kim bilir ne kadar mutlu ediyor her halükarda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne kadar çok insana mutluluğu anlatabilirseniz, ne kadar çok insana bir tek dilekleriyle Allah'ın cehenneminden kurtulacaklarını, cennete gireceklerini, hem de üçüncü kat cennete kadar onları götürecek olanın sadece bir tek dilek olduğunu onlara anlattığınız zaman ne yaptıklarını hatırlayın bakalım şimdi. Özellikle dini yüksek tahsil yapanlar kesinlikle inanmamışlardır buna. En kötüsü ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu inanmayan insanlar siz onlara ayetlerini söylediğiniz zaman arkalarını dönüp giderler. Ayetlere bakmayı bile düşünmezler. Onlar din tahsili yapmışlardır. Üniversite bitirmişlerdir. Asistan olmuşlardır, doçent olmuşlardır, profesör olmuşlardır.
kadar emindirler ki sahip oldukları ilmin onları kurtaracağını. O ilmin onları kurtaracağından hiç şüpheleri yoktur. Ve de zannederler ki İslam'ın beş şartını yaşamak öğretilmiştir onlara. İslam'ın beş şartını yaşarlarsa azıcık cehenneme gideceklerdir, birazcık kavrulacaklardır orada. Sonra da oradan çıkıp cennete gireceklerdir. Benim sevgili kardeşlerim, şeytanın onlara ne kadar büyük bir oyun oynadığını acaba ne zaman fark edecek bizim muhterem din adamlarımız? Onları kurtaramadığımızda yanıyoruz. Bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, şu anda bunu öğrenip de hayatlarına tatbik edenlerden hiçbirisi bunu yapamayacaklardı. Ve gidecekleri yer cehennem olacaktı. Sizlerin de, bizim de cehennem olacaktı. Ama tablo öyle değil ki. Allah-u Teala bizi seçmiş. Bu açıdan biz dünyadaki en bahtlı insanız sevgili kardeşlerim. Bahtımız da var. Allah-u Teala ne kadar hamd etsek şükretsek azdır. Bizi seçmiş. Bize öğrettiği ilmini. Belki de okyanustan bir damlayı verdi bize sadece. O bir tek damla bile hepinizi sonsuz bir cennet hayatının içine ulaştırmaya yeterli. Bunları sizlere anlatabildiğim için Allah-u Teala bize Nur TV'den sizlere ulaşmak imkanını verdiği için ve şu anda bilgisayardan bütün dünyaya ulaşmamız mümkün olduğu için hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sizlerin de Allah'a ulaşmayı dilediğinizi, o kurtuluşa erenler arasında sizlerin de bulunduğunu bilmemiz bize öylesine huzur, mutluluk veriyor ki sevgili kardeşlerim. Daha ötesi yok. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sebeple en asgari standartlarda hepinizin dünya saadetine, dünya saadetinin yarısı da olsa günün sadece 12 saatinde de güzellikleri yaşasanız, bu da bir neticeyi işaret ediyorsa sizin gideceğiniz yerin, kıyamet günü gideceğiniz yerin ruhunuzu Allah'a ulaştırabildiğiniz takdirde ki ulaştırmamanız için hiçbir sebep olamaz. Üçüncü kat cennet olduğunu bilmenin mutluluğunu da yaşıyoruz. Nasıl, nerede böylesine üst seviyede bir yardım söz konusu olabilir ki sevgili kardeşlerim? Terazinin bir tarafına bakıyoruz. Bir tek dilek var burada. Kişi, Ya Rabbi demiş, Ey Yüce Allah'ım demiş, beni dermiş evliyalarından kıl. Onca, milyonlarca ermiş evliya sana ulaşmayı diledi ve sen onların ruhlarını kendine ulaştırdın. İşte ben de
Öyle bir evliya olmak istiyorum. Bunu Kur'an-ı Kerim'inde son derece kolaylaştırmışsın. Diyor ki, bir tek talebiniz kafidir. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak ve senin ermiş evliyan olmak istiyorum. Diyorsun ki Kur'an-ı Kerim'inde bunun için yapacağınız şey sadece bunu benden dilemektir. İşte diliyorum Yüce Allah'ım. Eğer dileğim kalbi değilse bana kalbi dilek yapmayı nasip kıl. Allah'ım ben ruhumu sana mutlaka ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir temenni, böyle bir dilek sizi Allah'ın indinde çok güzel noktalara ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yola çıkarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda gemi iskeleden açılmıştır. Yedi tane limana ulaşacak. Yedinci limanda teslim gerçekleşecektir. Gemi yolculuğu için. Sizin de ruhunuzun Allah'a ulaşması için ana dergaha ulaşmanız tabiyetle birlikte, sonra ruhunuzun oradan birinci gök katına, daha sonra ikinci gök katına, sonra üçüncü gök katına, sonra sırasıyla dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katına ulaşması, yedinci gök katında yedi tane alemden geçmesi ve Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, ifna olması. Sevgili kardeşlerim, daha ötesi var mı? Tabii var. Nefsinizin kalbi %80'den fazla nur dolduğu gün, 80'i aştığı anda nefsinizin kalbindeki nurlar, fizik vücudunuzu teslim ettiniz. %100'e ulaştı, nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Tevbe-i Nasuh'a davet edildiniz. İhlas makamının sahibisiniz. Sonra Allah Teala sizin günahlarınızı örtecek. Başınızın üzerine salih nuru verecek. Sonra

İradenizi teslim alacak. Başınızın salah nurunu verdikten sonra örttüğü günahları bir de sevaba çevirecek. Sonra iradenizi teslim alacak. İrade teslimi gerçekleştikten sonra da sizi inşaada memur ve mezun kılacak. İşte burası o cennetle başlangıçta ulaştığınız üçüncü kat cennetle, yani Allah'a ulaşmayı dileyerek ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda ulaştığınız cennetle çok farklı bir cennet söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepimizin Allah-u Teala'nın indinde bir görevi var. İnsanlara Allah'ı sevdirmek, daha çok sevdirmek. Sevgili kardeşlerim, İslam tatbikatının, İslam'ın 5 şartına indirgendiği bir dünyada yaşıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi var. İslam'ın 5 şartı. Ama İslam'ın şartı 5 değil. Kur'an-ı Kerim'deki şartlar dizisi 7'li bir sistemi ifade ediyor. Ve göklere baktığımız zaman 7 kat gökler tespit edilmiş durumda. Yerlere baktığımız zaman 7 kat yerler tespit edilmiş durumda. Denizler de öyle bir statü içerisinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir yedili sistemi her tarafta hükümran. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şeye bakıyoruz. Ne istiyor Allah-u Teala? Allah istiyor ki sevgili kardeşlerim, bütün insanlar mutlu olsunlar. Allah istiyor ki bütün insanlar saadeti yaşasınlar. Herkes yaşadığı hayattan memnun olsun. Memnuniyetin temel şartının sevgi olduğunu görüyoruz. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Sevdiğini de belli etsin ki karşı taraftan kendisine sevgi geri dönebilsin. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey her şeyden evvel sevmektir. Seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse bizim etrafımızdaki insanlara karşı olan davranışımız da Allah Teala tarafından açıklanmış. Etrafımızdaki insanlar da birbirlerine düşman olanlar, birbirlerinin karşısında olanlar, birbirine zarar vermek isteyenler söz konusuysa onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmakla mükellefiz. Seviniz diyeceğiz. Ne kaybedersiniz diyeceğiz eğer onları severseniz. Bir insanın düşmanca davranması, karşı tarafında ona düşmanca davranmasının sebebi değil midir? Ve karşı taraf o zaman haklı olmuyor mu? Biz karşımızdakine düşmanca bir davranışla davranmışsak, ondan neyi beklemek hakkımızdır ki? Ama onlar bize kötü davransa da, biz onlara en güzel davranışlarla cevap verebilsek, onları kızmadan, onları üzmeden, huzursuz etmeden Allah'ın güzelliklerini onlara anlatmak. Biliyorsunuz ki Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Bütün insanların mutlu olması, bütün insanların birbirine karşı
en güzel davranışları sergilemesiyle mümkündür. Peki böyle bir dizayn yoksa insanlar birbirini sevmek, bu sebeple işlerinden gelen bir arzuyla birbirlerine yardım etmek durumunda değil de birbirine kin besleyen, birbirinden nefret eden bir hüviyette olsalar, o zaman nefret edenlerin mutlu olması mümkün değildir. Kabahatin A'da veya B'de olması değil önemli olan sevgili kardeşlerim. Mühim olan insanların birbirine kin beslemesi diye bir olayın tahakkukudur. Bunun gerçekleşmesi mutsuzluğun temel sebebidir. Biz insanlar her an bir şeyleri başkalarından almak, satın almak mecburiyetinde olanlarız. Her an yemek yemeye ihtiyacımız var. Artık hangi evde ekmek yapılıyor ki? Yemeğimizin bütün muhtevasını dışarıdan satın almak mecburiyetindeyiz. Onları çiğ olarak, sebze olarak, meyve olarak, et olarak satın almak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanların her an birbirine ihtiyacı var. Üzerimizdeki elbise biz terzi olmadığımıza göre bir terziye, biz terzi tarafından dikilen bir elbisedir. Sonra biz bu elbiseyi satın almışız. O satın aldığımız dükkandaki o dükkanın sahipleri elbiseleri diktiriyorlar ve satıyorlar. Öyleyse her tarafta bir şeylerle meşgul olan insanlar var. Bir şeyleri vücuda getiren insanlar var. Her tarafta o vücuda gelen nesneleri satan insanlar var. Öyleyse bir taraftan üretim faaliyeti, bir taraftan satış faaliyeti var. Ve de herkesin mutlaka her gün bir şeylere ihtiyacı olduğu neticesine varıyoruz. O zaman hepimiz başkalarının hazırladığı bir şeyleri tüketmekle veya kullanmakla

Bütün insanlar için olay budur. Bir ayakkabıcı eğer kendi ayakkabısını yapmak istiyorsa onu yapabilir. Ama ayakkabının dışındaki her şeyi başkalarından satın almak mecburiyetindedir. Bir fırın sahibi ekmeklerini satacaktır ki o sattığı ekmeklerinden aldığı parayla diğer ihtiyaçlarını temin etsin. Öyleyse her an bir alışveriş müessesesi bütün insanlar için geçerlidir ve mecburidir. Bu açıdan yaşantımıza baktığımızda her şeyimizin başkalarına ait olduğunu net olarak görürüz. Üzerimizdeki elbise, gömlek, kravat, çoraplarımız, ayakkabılarımız, iç çamaşırlarımız hepsi birileri tarafından imal edilmiş. Biz de onlardan satın almışız. Tüm bunları sizlere anlatmaktan muradımız ne? Muradımız herkesin bir ürüne muhtaç olduğunu anlatmak. Bir ayakkabıcı ayakkabısını yapar, satar. Oradan aldığı parayla elbisesini alır. İç çamaşırlarını alır. Evinin yiyecek ihtiyacını temin eder. Herkes kendi standartlarında paraya dönüşebilecek olan bir şeyler yapmak mecburiyetinde. Bu bir her zaman bir imalat değildir. İnsanlar çeşitli iş gruplarında çalışırlar. Bunların bir kısmı, küçük bir kısmı imalattır. Büyük kısmı imalatın dışındaki insanların ihtiyacı olan şeyleri onlara ulaştırmaktır. Bir insan Allah Teala'nın dizaynını en güzel şekilde kendisi yaşayabildiği gibi, yaşayabileceği gibi başkalarına da yaşatmak imkanının sahibidir. O halde hepimiz için bir dünya var sevgili kardeşlerim. Dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Ve gayretimiz ihtiyaçlarımızı temin sadedinde. İşte bunun gerçekleşmesi süresince bu süreç içinde yapmamız lazım gelen şey etrafımızdaki insanların hepsini mutlu etmeye çalışmaktır. Önemli mi? Bir sual soralım. Kim mutlu olmayı istemez? Hiç kimse böyle bir talebin sahibi olamaz. Herkes mutlu olmak ister. Öyleyse herkes kendi mutluluğunu oluşturmak üzere harekettedir. Bunun tahakkuku bizim mutluluğumuzu temelden bir tatbikatı gerçekleştirmemiz de mümkündür. O zaman sevgili kardeşlerim, herkesin başkalarına bağımlı olduğunu görürüz. Allah'a şükürler olsun ki insanlar para diye bir müesseseyi gerçekleştirmişler. Bir müşterek satın alma vasıtası. Herkes elindeki parayla ihtiyacını alıyor. Üretim yapanlar ne yapıyor? O üretimi yapabilmek için lüzumlu olan malzemeyi satın alıyorlar. Mesela bir terzi kumaşı satın almak mecburiyetindedir. İpliği satın almak mecburiyetindedir.
Ve bunun için birçok alete de ihtiyacı vardır. Hamdolsun ki zaman içerisinde her şey bir gelişme süreci içerisinde. İnsanlar daha çok, daha çok, daha çok üretimi, onu üretecek olan makineleri icat etmekle arttırıyorlar. Onlar tatbikata alındığı zaman üretim büyük ölçülerde artabiliyor. İşte sevgili kardeşlerim, hazır elbise dikenlere baktığımız zaman birçok elbisenin bir günde dikilebildiğini görebiliyoruz. Yani üretim süreci içerisinde insanların gayreti, insanları memnun edebilecek olan bir statü içerisinde üretimini arttırmak istikametindedir. Ne ka küfte, o ka ekmek. Bir terzi ne kadar çok dikiş dikebilirse, ya artık makineli sistemler bütün boyutlarıyla sahnededir. Bu olay bir düğü olmaktan çıkmıştır. İnsanlar çok sayıda elbiseyi otomatik olarak üst seviye makinelerle gerçekleştirebilmektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Burada dikkat etmemiz lazım gelen bir husus var. Bu hedefe ulaşırken başkalarını memnun ederek ulaşmamız şarttır. Bir terzi elbisesini diktiği elbiseyi öyle bir şekilde dikmelidir ki müşterisi o elbiseyi alıp da giydiği zaman ondan hoşnut olsun, kendisine gerçek anlamda teşekkür etsin. Bir ekmek üreticisi ekmeğini en güzel standartlarda üretmelidir ki satın alan kişi bundan memnun olsun da her zaman ekmeğini ondan alsın. Sevgili kardeşlerim, her türlü üretim insanların ıttılağına sunulmaktadır. İnsanlar beğenirler ve satın alırlar, beğenmezler ve satın almazlar. Öyleyse her üretim sahibinin malını başkalarının beğeneceği bir statü içinde gerçekleştirmesi asıldır. Sevgili kardeşlerim, herkes, hepimiz dünyada verilen bu gezegende yaşıyoruz. Bilelim ki bizim dünyamız gibi sayısız gezegen insan adı verilen bir mahluku taşıyor, yaşatıyor bünyesinde. Öyleyse uzayda kim bilir kaç bin tane dünya gibi hayat unsuru olan yerlerin var olduğu tahmin ediliyor. Başka gezegenlerden bu dünyayla ilişki kurabilenler var mı? Evet, var. Mesela bir Sirius gezegeninden bizim dünyamızda temas kurabilen bir dizayn gerçekleşmiştir. Öyleyse sadece bizim dünyamızda hayat var diye bir şey düşünmek geçersizdir. Onun dışında sonsuz bir boşluk içerisinde
kim bilir ne kadar dünyada Allah Teala hayatı halk etmiştir, yaratmıştır, yaşatmaktadır ve yaşatmaktadır. Sevgili kardeşlerim, herkes için dünyada verilen bu gezegende yaşamak söz konusudur. Biz bu dünyada yaşayanlar için olay budur. Bunu bir sevgi ailesi içinde en güzele yaklaştırmakla mükellefiz. İnsanları sevmeliyiz. Niçin? Sevmeliyiz ki onlar da bizi sevsinler. Sevmeliyiz ki onlar da bizimle birlikte yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için sevmek asıldır. Allah'ın karnına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Seversek seviniriz. Nefret edersek bizden de nefret edilir. Öyleyse kendi alanımızı insanların nefretine sebebiyet verecek standartlarda onlara nefretle davranmak hiçbirimizin harcı olmamalıdır. Sevmek zaten bunun temel mayasıdır. Eğer seviyorsak, o zaman sevdiğimizi mutlu etmek istikametinde bir gayetin mutlaka sahibi oluruz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için sevmek asıldır. O zaman sevdikçe seviliriz ve sevildiğimiz zaman da her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor deriz. Arkasında gene biz varız sevgili kardeşlerim. Biz başkalarını sevmeseydik eğer, onlara o güzel davranışlarla davranmasaydık ne olacaktı? Onlar da bize güzel davranışlarla cevap vermek gereğini duymayacaklardı. Hele hele bizden negatif davranışlar onlara ulaşmışsa, onları üzecek davranışlarda bulunmuşsak, onları üzmüşsek, sıkıntıya sokmuşsak, onlara zarar vermişsek, o zaman onlar da bizden nefret etmez mi? Onlar da bize zarar vermeye çalışmaz mı? Onlar da bizi sevmek yerine bizim davranış biçimimize eşit bir standartta bize kötü davranmak ihtiyacını hissedeceklerdi. Çünkü insan tabiatı intikama açık bir hüviyet taşır. Birisi size bir kötülük yaptığı zaman siz de ondan intikam almak istersiniz. Aynı kötülüğü ona yapmak sizin de içinizden gelir. Genel insani davranış biçimi budur. İnsanların talebi diyelim budur. Çünkü her insan böyle davranmaz. İster kendisine kötü davranan birine, o da kötü davranmak ister. Ama eğer Allah Teala onu güzelliklerle bezemişse, nefsinin afetlerini yok etmesini Allah mümkün kılmışsa, o zaman o kendisine kötülük edenlere kötülük edemez sevgili kardeşlerim. Onlara karşı en güzel davranışlarla davranır. Bütün insanlar için Allah Teala'nın hedefi budur. Sevgili kardeşlerim, insanların birbirini sevmesi önemli mi? Mutluluğun temel yapısı sevmektir. Mutsuzluğunda nefret. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz seversek etrafındaki insanları, bir, sevdiğimizi kendilerine davranış biçimlerimizle ispat edersek, iki,
O zaman seviliriz. O kişi görür ki biz onu seviyoruz. İç dünyası bizi sevmek ihtiyacını otomatik olarak devreye sokmak ister. Her güzel davranış bir güzel davranışa sebebiyet verecektir. Normal standardı budur konunun. Aksi de olabilir mi? Evet olabilir. Herkesin nasıl davranacağı hakkında tam bir garanti hiçbir zaman verilemez. Birisi sizden evvel başka biriyle tartışmıştır, öfkelenmiştir, hatta kavga etmiştir. Hırsı üzerinde o öfkeyle gelmiştir. Sizinle konuşurken size de çatmıştır. Belki farkına bile varmayarak. O zaman bize düşen görev sevgili kardeşlerim nedir? Onun öfkesine karşı öfkeyle cevap vermek mi? Hayır. Onun neden öfkelendiğini o kişiye sormak. Seni öfkeli görüyorum. Acaba sana bir yardımım dokunabilir mi? Ne yapıp da bu öfkeni giderebilirim? Bir başkasıyla anlaşmazlığın varsa dersen ben devreye gireyim. Onunla seni bir araya getirip dostluğunuzu tekrar kurmanıza yardımcı olayım. Bu bir davranış biçimidir. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? Böyle bir şeyi gerçekleştirdiğimizi düşünelim. İki kişi aralarında bir anlaşmazlık içerisinde birisi geliyor size diyor ki ben onun kalbini kırdım, haklı bana karşı böyle davranmakta ama ben onun kalbini tekrar kazanmak için lazım gelen gayreti gösteremiyorum. İç dünya, nefsimin afetleri beni bundan alıkoyuyor. Acaba sen devreye girip de ondan benim adıma özür diler misin? Eğer o bunun üzerine benim kendisine af dilemek istediğimi ama bunu gerçekleştiremediğimi anlayıp da bana ulaşırsa ben o zaman en azından mecbur kalacağım için ona daha güzel davranışlarda bulunabilirim zannediyorum. Bu tarzda bir düşünce aslında hedefe götürebilir bir insanı. Önemli olan bu konuda güzel düşüncenin, Allah'ın emrettiği standartta bir düşünce sisteminin bizim iç dünyamızda yerleşmesi. Yerleşirse ne olur? Herkese onları mutlu edecek davranışlarda bulunuruz. Onları huzur içinde yaşatacak bir davranış biçimleri dizisi. Bir başka ifadeyle bizi onlara sevdirecek bir davranış biçimleri dizisi. Sevmek, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bütün insanlar için emrettiği en güzel davranış biçimi. Sevdiğimizi belli etmek. Sevgili kardeşlerim, şeytan bütün insanları başkalarından üstün olduğunu onlara ispat etmek istikametinde zor kullanmaya kadar giden bir daire içerisinde emrinde tutmaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, niçin? Neden? Neden insanları mutlu etmeye çalışarak, onların mutlu olmasını sağlayarak, onların bizden razı olmasını oluşturmak ve bizi sevmesini temin etmek varken neden insanları kötü davranalım da onların bize bizim onlara yaptığımız düşmanca davranışa paralel bir seyirle onların da bize düşmanca davranmasına sebebiyet verelim. Neden yapalım bunu? Sevgili kardeşlerim, bu yanlış bir şey değil mi? Eğer her şeyi yerlerine oturtursak görüyoruz ki tatbikatta

kutlarımız. Sevgili kardeşlerim, o bize kötü davranmış, bizim bir hakkımız doğuyor. Biz de ona kötü davranabiliriz. Ne kazanırız? Hiçbir şey kazanmayız sevgili kardeşlerim. Ama biz, bize kötü davranan birisine onu mutlu edebilecek olan bir davranışla cevap verebiliyor muyuz? İşte Allah-u Teala'nın bize emrettiği şey budur. Şeytanın da bize devamlı olarak yaptırmak istediği şey, madem ki Kur'an-ı Kerim'de de cevaz var, sana kötü davranana sen de kötü davranabilirsin. Neden davranmıyorsun? Sen de ona kötü davran. Şeytan hep bunu söylemeye söyler, bunu size kabul ettirmeye çalışır ki o kişiyle aranız bozulsun, böyle kanlı bıçaklı olun ve birbiriniz için, birbirinizi alt etmek için, kötülük yapmak için yarışa girin. Halbuki o kişinin size kötülük yapmasına rağmen siz ona kötülük değil de bir iyilik yaparsanız olayı orada durdurabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O kişinin negatif davranışları bir utançla noktalanır. O kişi, yahu ben ona böyle böyle böyle en kötü davranışlarla davrandım. Onu çok üzdüm. Buna rağmen onun bana olan davranışlarında hala aradan birkaç ay geçmesine rağmen hala negatif bir davranış biçimi söz konusu değil. O her vesileyle beni benden nefret etmediğini, hatta beni sevdiğini ifade ediyor davranışlarıyla. Bu nasıl bir şey? Ben böyle yapabilir miydim? Yapamazdım. Demek ki farklı bir yapıya ulaşmak da mümkün insanlar tarafından. Bu zat bana bu tarzdaki bir davranış biçiminin mümkün olduğunu ispat etmiş oldu. O zaman neden ben eskisi gibi olayım? Neden kötü davranayım? Ben de ona en güzel davranışlarla davranırım. Ve onu bana yaklaştırabilecek olan bir sonuca belki de Allah beni ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin olarak bu değil mi? Neden bize kötü davranan birisine biz de kötü davranalım da iki tarafında bu yanlış davranışları sebebiyle devamlı araları açık olsun? İyi davranışa, iyi davranışla cevap vermek herkesin harcıdır. Herkes, o bana iyi davranıyor, ben de ona iyi davranırım tarzında bir düşüncenin sahibidir. Ama biz sizlerden daha ötesini istiyoruz sevgili kardeşlerim. O bize kötü davransa da biz ona iyi davranışlarla davranışlarımıza devam etmeliyiz. Bu ne sağlar? Bu o kişinin utanmasına sebebiyet verir. Eğer o bize karşı kötü davranmışsa, biz ona karşı güzel bir davranışla cevap vermişsek, birinci olay. İkinci olayda o bize gene kötü davranmışsa, biz ona gene güzel davranışlarla cevap vermişsek, daha sonra da aynı şeyi yapmışsa, başka bir açıdan bize gene kötü bir davranışla davranmışsa, ama biz ona gene onu memnun edecek olan bir davranışla cevap vermişsek, böyle bir şeyle karşılaştığınızı düşünün sevgili kardeşlerim. Ne düşünürsünüz? O kişi hakkında ne düşünürsünüz? Ben ona bu kadar kötü davranmama karşılık ondan bugüne kadar en ufak bir negatif davranış bana ulaşmadı. O zaman bu kişi farklı birisi. Benim insanlar hakkındaki

kanaatlerim ile bu kişinin davranışları birbirini tutmuyor. O zaman bunda bir farklılık var. Yaklaşayım. Ona öğreneyim. Acaba farklı davranmasının arkasında ne var? İşte böyle bir davranış biçimi bizi ona yaklaştırdığı zaman onun biz ona kötü davransak da bize kötü davranmayacak olan tam aksine güzel davranışlarla bize bir ders verebilecek hüviyette sevgi dolu olduğunu tespit etmiş olabiliriz. Bu neyi sağlar? Dostluğu sağlar. Bu neyi sağlar? Dostluğun arkasından sevgiyi sağlar. Neyi sağlar? Bizim kendimizi terbiye etmemizi sağlar. Biz sadece ona karşı değil, etrafımıza karşı diğer insanlara da sevgi dolu bir davranışlar dizisiyle davranırsak ne olur? Kazancımız olur sevgili kardeşlerim. Dostlar kazanırız. Kim başkalarına düşmanca davranıyorsa onlardan da kendisine geri dönecek olan şey düşmanlıktır. Normal statüdeki bir insan kendisine kötü davranana o da kötü davranır. Biz sizden normal statüdeki bir insanın davranışından daha ötesini bekliyoruz. Size iyi davranana zaten iyi davranırsınız. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama biz istiyoruz ki kötü davranana da öyle bir güzel davranışla davranmalısınız ki o kişi bunun üzerine sizinle beraber olduğu süreç içerisinde hep size karşı sevgi duysun. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Eskiden anlaşamadığınız kardeşlerinize siz gidin. Onlara güzel şeyler söyleyin. Sanki aranızda hiçbir şey geçmemiş gibi onu çok sevdiğinizi ispat eden davranış biçimleri dizisi bir tatbikat olsun sizin için. O kardeşiniz, arkadaşınız sizden bunu beklemediği için evvela şaşıracaktır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Belki bir tesadüftür deyip sizi inceleyecektir. Ama incelemesinin arkasından her davranış biçiminizin artık ona sadece mutluluk veren bir davranış biçimi olduğunu siz ona ispat ettiğiniz zaman, defaatle ispat ettiğiniz zaman bir süre sonra tereddütleri yok olacaktır. Ve o da size karşı güzel davranış biçimleri tatbikatına başlamak mecburiyetini hissedecektir. Ve bu hissiyat onu ikinizin arasındaki bir sağlam dostluğun kurulmasına mutlaka ulaştırır. Siz ona zaten ispat etmişseniz, onu sevdiğinizi, onunla kavga etmek istemediğinizi, anlaşmadıklara son vermek istediğinizi, o bunu defaatle incelemişse, her seferinde aynı güzel cevapla karşılaşmışsa, onun için artık başka bir yol yoktur sevgili kardeşlerim. Mutlaka sizi mutlu edecek davranış biçimleri ondan da size geri dönecektir. O zaman ne olur? O zaman herkes birbirine dost olur. Ortalık süt liman olur. Ne olur? O bize gene kötü davranmaya devam etse, biz ona en güzel şekilde davranış biçimleriyle hitap etsek, onun negatif davranışlarının hepsini en güzel davranışlarla karşılasak, neticede mutlaka her şeyi değiştirmek mümkün olur sevgili kardeşlerim. Bu Allah Teala'nın hepimiz için uygun gördüğü bir çözüm yoludur. İnsanları seveceğiz.
Bir, sevdiğimizi onlara ispat edeceğiz. İki, ve davranış biçimlerimiz hep bu ispatın muhtevası içinde devam edecek. Üç, ne oldu sevgili kardeşlerim o zaman? O zaman biz üzerimize düşen görevi en güzel şekilde gerçekleştirdik demektir. İşte bütün insanlara, hepinize tavsiyemiz, hedef gösterdiğimiz şey odur ki, iyiliği zaten gerçekleştirmişsinizdir. Ama biz sizden kötülüğe karşı iyiliği etrafınızdaki insanlara mutlaka ulaştırmanızı istiyoruz. Bunu yaptığınız zaman her şeyin çok güzel olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerimiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bir yeni beraberlik, mutluluktan bahsetmek üzere. Hadi gelin sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber bir mutluluk yolculuğuna çıkalım. Şu göklere bir bakın. Masmavi gökyüzü, beyaz bulutlar. Bir huzur vermiyor mu içinize? Öksürseniz de, sesiniz kısılsa da mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra her zaman, her şart altında mutludur. Hayatının her saniyesinde o Allah'la bütünleşmiştir. Problemler onun için problem değildir. Hayatını Allah yolunda tüketmeye kararlıdır. Ya Rabbi demektedir. Bu can bu tende kaldıkça ben seninim. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Eğer bizler, biz insanlar kendi aklımızın gösterdiği standartlar içerisinde mutlu olacağımızı düşünüyorsak bu büyük bir yanlıştır. Çünkü kendi aklımız dediğimiz şeyin arkasında gizli bir mahluk var, iblis. Hep kendi aklımız zannettirerek türlü desiselerle, hilelerle, üçkağıtçılıkla çaktırmadan bize fikirlerini kabul ettirir. Bir gün onu daha yakından tanıyacaksınız. Ama bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman elinizde kıskıvrak yakalanmış bir şeytan bulacaksınız. Her zaman sizinle her karşılaşmasından mağlup çıkmaya mecburdur. Çaresi yoktur. Eli mahkumdur. O günleri yaşamak istemez misiniz? Hani şu herkesin korktuğu, titrediği iblis, büyülerin sahibi, hüddamın sahibi, insanlara her türlü kötülüğü yapmaya hazır mahluk, o zaman size hiçbir şey yapamayacak. O galip olmayacak. Siz galip olacaksınız. Çünkü Allah sizinle beraber olacak. Allah'ın size verdiği yetkilerle o sizi değil, her zaman siz onu yere varacaksınız. Göreceksiniz ki hayatınız boyunca acaba en küçük bir noktada kandırıp da bir şeyler yapabilir miyim diye vazgeçmeyecek. Hayatınız boyunca her seferinde mağlup olmanın hüznünü yaşayacak. Biliyor musunuz iblisi en çok kızdıran, öfkelendiren şey mağlup olmaktır. Ama söylediğim gibi daimi zikre ulaştığınız zaman eli mahkum. İçindeki negatif duygular eli mahkum olmasına rağmen onu gene sizi aldatmak istikametinde gayretlerin içine itecektir. Ama hep siz galip geleceksiniz. O zaman Allah'a çok hamd edeceksiniz. Çok şükredeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizler hayatımızın her dakikasında mutlu değil miyiz? İç dünyamız
neler geçiyor iç dünyamızdan? Bulutlar, gökler, yelkenliler, denizler, beyazlı mavi ve arkamdaki gibi yeşil ağaçlar. Sülh ve sükunu düşünün, huzuru düşünün. Sükunet, mutluluğun sembolüdür. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Bütün kavgaların bittiği yerde. Ne demek istiyorum? Şu anda iç dünyanızda kavga var. Nefsinizle ruhunuz arasında. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Nefsiniz de asla yerine getirmek istemiyor. Ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin afetleri arasında Allah'ın emirleri istikametinde savaş var. Öyleyse sulh yok, sükunet de yok. Savaşın, kavganın, kaosun olduğu her alanda mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ama sulh ve sükun yoktur. İç aleminizde nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri bir başka alanda daha çatışma halindedir. Allah'ın yasakları. Ruhunuz asla Allah'ın yasaklarını çiğnemek istemez. Riayet eder yasaklara. Ama nefsinizin afetleri de sadece Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. İşte gene bir çatışma alanı. Genel savaş var iç dünyanızda. Ruhunuzla nefsiniz arasında emirler cephesinde de savaş var, yasaklar cephesinde de savaş var. İç dünyanızda mutlu değilsiniz, huzursuzsunuz. Bir uyuşma hali, bir anlaşma müessesesi, sulh ve sükun müessesesi mevcut değil iç dünyanızda. İç dünyanızdaki savaş yüzünden, diyalektik kavga yüzünden devamlı huzursuzsunuz. Biz de size huzurdan bahsediyoruz, mutluluktan bahsediyoruz. Peki olamaz mısınız? Olursunuz sevgili kardeşlerim. İşte onun sırrını anlatmaya çalışıyoruz. Aa benim canlarım. Anlattığım şey sizleri, hepinizi o sonsuz mutluluğa mutlaka ulaştıracak olan Allah'ın muhteşem dizaynı. Nasıl ona hayran olmasınız ki sevgili kardeşlerim? Bir gün buralara geldiğiniz zaman göreceksiniz ki önce onu, ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır. Sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz, kainatın da Rabbi. Nereye bakarsanız Allah'ı görürsünüz diyor. Gerçekten nereye bakarsanız her yeri ilmiyle kuşatmıştır. Hep onu görürsünüz. Aslında gördüklerinizin hepsi odur. Ama zatıyla değil, ilmiyle ve rahmetiyle odur. Kur'an'daki nereye bakarsanız Allah'ı görürsünüz ifadesiyle. Yunus'un nereye baksam onu görüyorum sözü aynı konuyu ihata eder. Bu Allah'ın zatı değildir. Sakın büyük bir yanlışlığa düşmeyin. Bu Allah'ın ilmi ve rahmetiyle her şeyi kaplamasıdır. Allah arşa istiva etmiştir. Oradadır.
yarattığı her şeyden münezzehtir. Ve zamandan evvel de vardı, zaman boyunca da var olacak, zamandan sonra da gene var olmakta devam edecek. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Hanginiz bana söyleyebilir şimdi? Neden Allah-u Teala sizlerin yatarken yan üstü yatmanızı istiyor? Çoğunuz biliyorsunuz. Bilenler bilmeyenlere söylesin. Öyle mi diyeceğim? Hayır demiyorum. Ben söyleyeceğim. Bilenlere de, bilmeyenlere de. Neden yan üstü yatmanızı ister? Neden kıbleyi sağa almanızı ister? Neden yüzünüz döndüğünüz zaman gece uyurken kıbleye dönük olarak yatmanızı ister? Arkasında sadece bir tek şey vardır. Kulağınızdaki, sağ kulağınızdaki basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını kulağınızda hissetmeniz. Bu neyi ifade edebilir, bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Bu neyi ifade eder? Bu daimi zikrin kapısıdır. Daimi zikrin kapısı kulaktır. Belki şimdi oradan birisi gülecek, hoppala. Ne alakası var yani kulağımla benim daimi zikrin? Şu alakası var. Kalbinizde basınç sebebiyle bir ses duyacaksınız. Kalbiniz daima çift atar. Bir toplar damar, bir atar damar. Ard arda gelir. Ve siz kulağınızda iki sesi de ard arda duyarsınız. Duyduğunuz zaman içinizden, dilinizi de kımıldatmadan Allah deyin. Böylece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ben şimdi size bunu sesle söylüyorum. Ama siz sesle yapmayacaksınız. Allah'ın Kur'an sırrı bu. Sessiz yapacaksınız. Gece uyurken ritimle uyuyacaksınız. Kalbinizin her çift atışında içinizdeki ses onun adını verecek. Kainatı yaratanın, yaratıcımızın, sahibimizin, Allah'ın adını. Hayır, dilinizde değil. Yattığınız zaman kulağınızın üzerinde kulağınızı birazcık sağa sola oynatın yorgan yastığın üzerinde ve uyumadan önce o sese kulak verin. Basınç sebebiyle kalbinizde kalbinizin atışlarını çiftece olarak duymaya başlayacaksınız. Sırrı kuyruğundan yakaladım deyin. Hemen başlayın. Sevgili kardeşlerim, göreceksiniz ki ilk defa uyurken zikirle uykuya girip de uykudan bir zikirle uyanırsanız bunun manasını biliyor musunuz? Bunun manası uyuduğunuz anla uyandığınız an arasında geçen süreyi hep Allah'ı zikretmekle geçirdiniz. İşte daimi zikrin ilk adımını başarıyla attınız. Bu başlangıçtır.
bu kulağınıza bir küpedir. Ben böyle yaptığım zaman kimi hatırlayacaksınız? Kulağındaki küpesiyle Yavuz Sultan Selim'i hatırlayacaksınız. Allah'ın kölesi Yavuz Sultan Selim. Rahmetli olurken mürşidi ona takılıyor. Sultanım diyor, Allah ile bile olmak zamanıdır. Yani beraber olmak zamanıdır. O da diyor ki Lala, şu ana kadar kiminle bileydik sanırsız? Kiminle beraber olduğumuzu zannederdiniz? Ne güzel lisan değil mi sevgili kardeşlerim? Kiminle bileydik sanırsız? Sanırsınız, sanıyorsunuz. İkisi arasında her zaman muhteşem bir yakınlık vardı. Mürşidi ile Yavuz Sultan Selim arasında. Lala adı hep mürşitler için kullanılmıştır padişahlarca. Osmanlı onun için Osmanlıydı. Allah'ın dostlarından oluşan bir yönetici kadro. Padişah'tan başlayarak sadrazam öyle, padişah öyle, esas başı öyle, ordu kumandanları öyle, ketulalar öyle, her şey, bütün idari kadro yöneticilerin hepsi Allah ile bile beraber. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Osmanlı'dan hatırlıyorum. Hatırladıkça yutkunuyorum. Artık o devirlerde değiliz. Çok şeyler kaybetmişiz. Benliğimizden, Osmanlı ruhundan, Allah ile bile olmaktan,

Ne diyordu bir şair? Üsküdar'da Kazım'ın türküsünü söylerler, efkarlanırım. Biz Üsküdar'daki Kazım'ın türküsüyle efkarlanmayız. Osmanlı'yı hatırlayıp efkarlanırız. Sevgili kardeşlerim, hayat siz isteseniz de istemeseniz de her gün sizi birer birer terk edecektir. Allah ne kadar ömür vermişse onu yaşamak mecburiyetindesiniz. İşte bu hayat iki türlü yaşanır. Ya mutlusunuz ya da mutsuz. Öyleyse size sualimiz var. Neden mutsuz? Mutlu olmak varken, Allah'la beraber olmak varken, onun dostu olmak varken, sevgilisi olmak varken, neden mutsuzluk? Buna akılcı bir cevap verilebilir mi? Allah Teala hepimizi hem dünyada hem ahirette mutlu olalım diye yaratmışsa, bütün şartları önümüze yığmışsa, kolaylık şartlarından bahsediyorum, zorluk şartlarından değil. Bir sualim var sevgili kardeşlerim. Daha kolay ne var ki? Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi? Mutlak olarak cennetin sahibisiniz. Çok değil, 5-6 aylık bir ömrünüz varsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra birinci kat cennet de değil, üçüncü kat cennetin sahibisiniz. 5-6 aylık bir gayretten sonra, gayretin de çok önemli bir şeyi yok, statüsü yok, dünya saadetinin de yarısının sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler yarı yarıya azaldığı için. Sizi mutsuz eden ne mi? Sual bu mu? Bizi mutsuz eden nedir? Hadi bakalım sordunuz sualinize. Biz de cevap veriyoruz şimdi. Nefsinizdeki afetler. Sizi mutsuz eden tek şey o. Peki ama neden? Çünkü kavga sebebi. Ruhunuz Allah'ın bütün güzellikleriyle dolu, öyle yaratılmışsınız. Ruhunuz değişmeyecektir. Hep o güzelliği koruyarak sizinle beraber olacaktır. Sonra da onu Allah'a göndereceksiniz. Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinin yarısından fazlası ruhunuz gibi, ruhunuzun hasletleriyle değil ama ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan, aynı olan faziletlerle süslenmiş olacak. Fazıllarla. Fazilet sahibi olmak yolunda yolun yarısını aşacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman. Hala hiç ruh Allah'a ölmeden evvel ulaşır mı? Böyle saçmalık mı olur diyen saçmalık sahipleri var. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşamayanlara, yaşayamayanlara, yaşamalarına kendileri mani olanlara, başkalarının yaşamalarına mani olanlara, onlara sadece acımak geçer içimizden. Onlara sadece acırız sevgili kardeşlerim. Bir gün acımakta ne kadar haklı olduğumuzu anlayacaklar o kardeşlerimiz. Oraya gittikleri zaman daha evvel anlayacaklar öldükleri gün. Allah Teala Kur'an'ın kaç yerinde ah keşke Allah'ın gösterdiği, gönderdiği Resul'e tabi olsaydık. Ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Biz orada bu bilginin, bu bize şimdi gösterdiğin hakikatin ışığı altında
tekrar yaşamak istiyoruz. Ama öyle bir olay mümkün değil. Yaşantı sona ermiştir. Bir defa yaşanır. Her kim size derse ki reenkarnasyon diye bir şey var. Biz dünyaya oho kaç defa gelmişiz. Eski Mısırlılar devrinde gelmişiz. Bilmem hangi asırda gelmişiz. Şimdi de yaşıyoruz. Bu bilmem kaçıncı hayatımız. Siz de onları deyin ki beni bu konuda kandırman mümkün değil aziz kardeşim. Çünkü ben Kur'an-ı Kerim'i biliyorum. Bu açıdan senin söylediklerinin sadece sana anlatılmış kurt masalları olduğunu biliyorum. Ne yazık ki bu masalların içinde sen kaybolmuşsun. Ah sevgili kardeşlerim. Onlar bilmiyorlar. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atılan taşlardan sonra bir yerleri kanadıkça Allah'a yalvarmalarını hatırlar mısınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin? Ne diyor? Ya Rabbi diyor, onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. İşte bu zamanımızdaki transandantal meditasyoncular, reenkarnasyoncular, şeytana tapanlar, daha neler, putlara tapanlar, onlar da bizim gibi insan sevgili kardeşlerim. Nasıl acımazsınız onlara? Nasıl onların şarkısı içinizi ezmez? Onlara yazık olduğunun hepimiz farkındayız. Ama ne var ki onları hedeflerine götürecek olan şey ya müessese, onları hedeflerine götürecek olan götürücü unsur, taşıyıcı unsur biz değiliz. Onların kendi iradeleri. Kendi iradeleriyle doğruya yönelmek mecburiyetindeler. Biz sadece onlara hakikatleri anlatabiliriz. Bu onlara ulaştırılmış olan bir tebliğdir. Ya tebliği pozitif anlamda değerlendirirler. Bir adım atarlarsa mutluluğa doğru mutlaka tren kalkar. Allah'a ulaşmayı dilerlerse. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, yoksa buradan mı öyle görünüyor? Hepiniz de çok yakından ilgiliyiz. Hepinizin kalbinden geçen o güzel duyguları, Allah'a ulaşma talebini yakinen biliyoruz. İşte o duygular ki bizleri birbirimize ve bizleri Allah'a bağlıyor. Aramızda bir sevgi bağı var. Bizi kimler dinliyorsa sevgili kardeşlerim sizlerle, bu sevgi bizden size doğrudan doğruya ulaşmaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık Allah'tan geçerek size ulaşacaktır. Sizden de bize gelen sevgi aynı yolu takip edecektir. Yolların en güzeli Allah'tan geçen yol. Nerede kalmıştık? İş dünyanızdaki mutluluktan bahsetmiştik. Evvela mutsuzluktan bahsederek oraya ulaşmıştık. Daimi zikirden bahsetmiştik size. Bir gece zikirle uyuyacaksınız. Sonra da sabah namazına kalktığınız an, uyandığınız an bakacaksınız ki zikrediyor. İçinizdeki ses zikre devam ediyor. Belki hayatınızın en mutlu sabahını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, daimi zikirden evvel de zikir yaptığınız süreç içerisinde mutlak saadeti yaşarsınız.
zikir boyunca nefsinizin kalbi, daimi zikirde olanların kalpleri gibi %100 nurlarla doludur. Daimi zikirde olanların kalplerindeki nur hiç bir yere gitmez, boşalmaz. Çünkü o kişi daimi zikirde olduğu için mütemadiyen kalbine Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat nurları gelir, kalbi lebalep doldurur. Karanlıkların

Bilmiyorsanız o zaman bir insanın kalbini kırdığınız zaman Allah'ın size tatbik ettiği azabı artık yaşamayacaksınız demektir. Azap orada bitmiştir. Buna karşılık insanlara hep iyi davranıp onların mutluluğu için yaşarsınız. Onlara söylediklerinizle hep bir güzelliği paylaşmak istersiniz. Sizden onlara onları kıracak olan bir şeyler ulaşmayacaktır artık. Onlarla fizik alemdeki kavganız sizin cebinizden bitmiştir. Bu neyi ifade eder? Dış dünyanızda da sulh ve sükûnu ifade eder. Siz hiç kimseye kötü davranmayacağınız için, kötü davranan ve arkasından her yaptığı kötülüğün ardından Allah'ın azabına maruz kalan insanların duyduğu huzursuzluğu hiç yaşamayacaksınız. Onlar dış alemlerinde başka neden huzursuzdurlar? Başkalarına kötü davrandıkları zaman Allah'ın katından kendilerine ulaşan azabı yaşadıkları safha, mutsuzluğun, dış alemdeki mutsuzluğun sadece birinci safhasıdır. İkinci safhası da var. Kimin kalbini kırdılarsa, kime haksız bir davranışta bulundularsa, o insanlar nefs sahibi oldukları için kendilerine yapılan bu muamelenin intikamını almaya çalışacaklardır. Fırsatı yakaladılar mı, intikam alırlar. Nefslerinde afetler bulunduğu ve onları intikama zorladığı için. Peki ne olur? O zaman bir defa daha huzursuz olursunuz. Sizden intikam alındığı zaman siz onlara yaptığınız o kötü davranışı hiç hesaba katmazsınız. Sadece onların o anda size yaptığı karşılık vardır. Onu bir karşılık olarak değil, o kişinin size yaptığı haksız bir davranış olarak değerlendirirsiniz. Ve bu haksız davranış sebebiyle üzülürsünüz. İşte dış dünyanızda ikinci defa huzursuz oluyorsunuz. Başkasının sizden intikam alması sebebiyle ikinci defa huzursuzsunuz. Sonra mı? Bu sizde bir tesir husule getirecektir. Nefsinizde öfke, kin, intikam gibi, düşmanlık gibi afetler var olduğu için siz de ondan intikam almak isteyeceksiniz. Başarabilirseniz bu intikamı almak isteyeceksiniz ve alacaksınız. Aldığınız zaman yeni bir günah işlediğiniz için yeniden huzursuzluk yakanıza yapışacaktır. Aksi varit mi? Evet, varit. Eğer intikamınızı alamazsanız mutlu mu olacaksınız? Hayır, intikamınızı alamazsanız bu sefer de iç dünyanızdaki bunalım sebebiyle, stres sebebiyle gene huzursuzsunuz. İntikamını almak isteyen, şiddetle almak isteyen ama alamayan bir insanın, nefs sahibi bir insanın huzursuzluğu sizi pençelerine alacaktır. Ne oldu? Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Başkalarına kötü davrandığınızda Allah Teala size azap edeceği için mutsuzsunuz. Sizden intikam alınacağı için mutsuzsunuz. Siz intikam alabilirseniz bir günah işlediğiniz için yeniden mutsuzsunuz. Allah yeniden azap edecektir. Alamazsanız bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle mutsuzsunuz. Ama hep mutsuzsunuz. Unutmayın ki sizi yaratan Allah Teala bunların hepsini biliyor ve size reçeteyi vermiş. Daimi zikre ulaş diyor. Nefsindeki bütün afetleri yok et.

yok edebilirsen, başkalarının kalbini kırmayacağın için, onlara karşı bu istikamette bir günah işlemeyeceğin için mutlusun. Hep onların mutlu olması için varsın. Bütün davranışların bunu sergiliyor. Onlara her ulaşmanda senden onlara pozitif dalga boyları ulaşıyor. Dostluk ulaşıyor, sevgi ulaşıyor. Sizinle beraber mutlu olduklarını yaşıyorlar onlar. Mutluluğu yaşıyorlar. Siz de bu güzel davranışlarınız sebebiyle hep mutlusunuz. Başkalarına kötü davranmadığınız, onların kalbini kırmadığınız için zaten daimi zikirdeyseniz bu mümkün değil. Sonra mı? Sonra sizden hiç kimse intikam almayacak. İntikam, kendisinden intikam alanların yaşadıkları mutsuzlukları siz yaşamayacaksınız. Neden intikam almayacaklar? İntikam, bir insanın kendisine yapılan kötü ve haksız bir davranışa mukabilesidir. Siz hiç kimseye onu üzecek kötü, haksız bir davranışta bulunamazsınız. Çünkü nefsinizde afetler yok artık. Ne ruhunuz size öyle bir kötü davranmayı emredebilir, ne de nefsiniz. İkisinde de kötü davranmanızı talep edecek olan bir negatif faktör artık mevcut değildir. Ruhunuzda ezelde de mevcut değildi. Bulunduğunuz noktaların hiçbirisinde de mevcut değildir. Ama nefsinizde başlangıçta mevcuttu. Ancak daimi zikirle hepsini yok ettiniz. Öyleyse ne kalıyor geriye? O zaman sizin için söz konusu olan şey, başkalarına karşı kötü davranmadığınız için, hep iyi davrandığınız için, davranışlarınız dolayısıyla mutsuz olmazsınız. Mümkün değil. Her seferinde mutluluğu yaşarsınız. Onlara şu veya bu konuda bir yardımda bulunduğunuz için, onların gönlünü aldığınız için, onlara en güzel davranışları sergilediğiniz için, sizden hiç kimse intikam almayacaktır. Onlara kötü davranıp da bir intikam vesilesi hiçbir zaman oluşturmadığınız için, oluşturmanız mümkün olmadığı için. Eğer sizden intikam alsalardı, siz de onlardan intikam alacaktınız. Ama sizden hiç kimse intikam almadığı cihetle, sizin de kimseden intikam almanız hiçbir zaman gerekmeyecektir. Bu açıdan da mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki her halükarda dış aleminizde de mutlu bir insan olmayı başarmışsınız. Laf aramızda aslında siz başarmadınız, sizi o hedefe Allah ulaştırdı. Yaşadığınız zaman göreceksiniz size ait pek az şey olduğunu, sizi oraya zaten ulaştırmak isteyen Allah'ın, siz birazcık gayretin sahibi olduğunuz zaman size ne kadar çok yardım ettiğini ve sizi nereden nerelere götürdüğünü yaşayacaksınız. Peki ne olur? Dış dünyanızda da, yani başka insanlarla ilişkilerinizde de artık kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Peki ya Allah ile olan ilişkiler? Eskiden Allah ile olan ilişkilerde emirlerin bir kısmını yerine getirmiyordunuz. Belki hayatınızın bir devresinde hiç yerine getirmiyordunuz hiçbirini. Ama şimdi bütün emirleri yerine getiriyorsunuz. Peki emirleri yerine getirmediğiniz zaman ne olur? O zaman bir sıkıntı hissedersiniz içinizde, bir hüzün, sebebini bir türlü anlayamazsınız. Halbuki sebebi, zaman devamlı geçmektedir. Allah'ın zamana mütalik emirlerini, mesela namaz kılmayı gerçekleştirmiyorsunuz.
Ramazan'da oruç tutmayı gerçekleştirmiyorsunuz, zekat vermiyorsunuz ve özellikle zikir yapmıyorsunuz. Hüznünüzün sebebini de bilemiyorsunuz ama gizli bir hüzün sizi devamlı kemiriyor. Düşünüyorsunuz, ne yaptım, niçin huzursuzum? Bulamıyorsunuz. İşte bu Allah'ın emirlerini yerine getirmemekten veya yasaklarını işlemekten kaynaklanan bir müessesedir. Sebebini bilmediğiniz bütün hüzünler. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediğiniz zaman da aynı huzursuzluğu, aynı sıkıntıyı yaşarsınız. Huzursuz olursunuz, mutsuz olursunuz. Ama daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman nefsinizin afetlerinin yerine gelen fazıllar da sizi fazilet sahibi kılan fazıllar ya da faziletiniz ruhunuzun hasletleriyle aynı paraleldedir. Başkalarına hep yardım etmeyi emreder. Başkalarını mutlu kılmanızı emreder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel bir şekilde tahakkuk eder ki bunu yaşadıkça Allah'a daha çok hayran olursunuz. Çünkü sizi oraya ulaştıran O'dur. Sizi O hedefe yönelik olarak yaratmıştır. Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani ruhunu da ve çini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesi gereken insan adlı bir mahluk. İnsandan başka hiç kimse dört teslim yapamaz. İnsandan başka hiçbir mahlukun ruhu yoktur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki mutluluk mu? O var ama siz yaşayamıyorsunuz. Yaşamak istiyorsanız bütün kapılar ardına kadar açık. İşte dünyada verilen bu gezegen, bu dünyada biz varız. Size mutluluğu A'dan Z'ye her karışını öğreterek, belleterek, yaşatarak görevimizi yapmak için varız. Ve dünyadaki hazların en büyüğünü buradan alırız. Kime ne kadar mutluluk ulaştırabilmişsek, sadece o kadar mutlu olmayı Allah hamdolsun ki bize öğretti. Onun için sevgili kardeşlerim, biz hayatımızı sizlere, sizlerin mutluluğunuza adadık. Aslında doğrusunu isterseniz bu bizim mutluluğumuzdur. Öyle yaptığımız için mutluyuz. Tarifi imkansız bir mutluluk. Tarifsiz bir güzellik. Kelimeler yetmez ki sevgili kardeşlerim. Anlatılamaz ki. Her şey o kadar güzel ki. Böyle bir dizaynda ah bir de siz yaşasanız aynı şeyleri, o zaman bana hak vereceğinize %100 inanıyorum. Unutmayın sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Size ne kadar mutluluk ulaştırabilirsek sadece o kadar mutluyuz. Başkalarının mutlu olmasını sağlamak kadar güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Başkalarına karşılıksız olarak ulaştırdığınız her güzellik Allah'ın sizin elinizle vücuda getirdiği bir
mutluluk vesilesidir. Başka insanlar için. Kime yaparsanız yapın, onu mutlu edecek olan bir davranışı, kimin üzerinde mutluluğu sağlarsanız sağlayın, bu Allah'a yapılmış bir davranış biçimidir. Allah onu kendisine yapılmış bir davranış biçimi olarak kabul eder. Bunun bedelini mutlaka mutluluk olarak size öder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğun eski adı saadetti. İstanbul'un eski adı da, şairlerin adındaki adı da, devlet ricalinin adı da, devlet ricali arasındaki adı da Der Saadet'ti. Der Saadet. Başka bir adı İstanbul'un Asitane. Ah şu Osmanlılar. Kafamızın, beynimizin, yüreğimizin her yerinde onlar var. Bu hayranlık sadece bizde değil sevgili kardeşlerim. Batı'da birçok tarih yazarı tıpkı bizim gibi Osmanlı'ya hayrandır. Onlar her şeyin en güzelini yapmışlar, en güzelini vücuda getirmişler. Ne diyorlardı Akıncılar? Kızıl elmaya dek gideriz. O kızıl elma bir ideal, ulaşılmayan bir yer. Her şey o kadar güzelmiş ki. Şimdi biz bugünleri yaşıyoruz. Osmanlılığın unutulduğu, artık dünya üzerinde Osmanlı'nın torunlarının esamisi bile okunmadığı bir dünya nizamında bizi küçücük unufak eden yanlış davranışların zebunu olmuş bir ülke olmuşuz. Benliğimizi kaybetmekten bir yerlere varmak, hayalimizi gerçekleştirmekten Allah Teala nasıl bizi dışarıda tutmuş? Özenilmesi lazım gelen öz kültürümüze arkamızı dönmüşüz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her devirde en çok Kültür ve Turizm Bakanlarına acırım. Kainattaki en yüksek seviyede bir tasavvuf kültürünün sahibi olan bu ülke, bütün dünyaya bu muhteşem dizaynı ulaştırabilecek iken, üzerine gelebilecek olan başka bir ülke yokken, baleleri, tiyatroları kültür ve sanatın çekici unsurları zannetmişiz, öyle kabul etmişiz. Yazık değil mi sevgili kardeşlerim? Şu anda dünyaya ışık salacak olan, dünyayı ışıtacak olan, tasavvuf adı verilen kainatın tek dininin yaşanması, A'dan Z'ye mutluluğu yaşamak, yaşatmak, bu Osmanlı'nın torunları olarak bizim işimiz iken, hiçbir kültür ve Turizm Bakanı bu hazineye onun gerektirdiği el atmamıştır. Çünkü onlar da bilmiyorlardı. Din adına da ahkam kesenlere bakıyorum. Şu Diyanet İşleri Başkanları arasında bir tek başkan hatırlıyorum. Tasavvufa aşık olan birisiydi.
sevgili kardeşlerim. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Rahatlıkla bir eşitlik kurabilirsiniz. Mutluluk eşittir tasavvuf. Yani Allah'ın bütün kainatı aydınlatmak üzere indirdiği yegane dinin, Allah'a teslim dininin, kainatın tek dininin hayata geçirilmesi. En çok sevdiği mahluk insan, insan adı verilen mahlukunun sadece mutlu olmasını istiyor. Kanunlarını ona göre indirmiş ve insana verdiği unsurlar bu mutluluğu yaşayabilecek olan bütün göstergeleri içeriyor. Kalbiniz var, nefsinizin bir kalbi var ama içerisi afetlerle dolu. Nefsinizin kalbinin bir kapısı var, kilitli, mühürlü. Göğsünüzden kalbinize, göğsünüz yer alarak nur yolu açılmamış. Gözlerinizin üzerinde hicab-ı mestire var, gizli bir perde. Kulaklarınızda engel var, kalbinizde ekinnet var. Görmüyorsunuz, işitmiyorsunuz, idrak edemiyorsunuz. Bu şartlarla hayata getirilirsiniz. Ne zaman ki aklınız başınıza gelir, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. Orada Allah'ı tanırsınız. Ve sonunda ona hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, size doyum olmaz. Böyle güzel bir yarenlik biter mi yani şu zamanın bitmesi sebebiyle? Ama hep öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir şeye başladığımız zaman bir evvelki devredeki zamanın sonuna gelmişizdir. Yeni bir devrenin başındayız. Ama o da bitecektir. İşte gene zamanımız doldu. Gene bir güzelliği kalp kalbe, gönül gönüle yaşadıktan sonra bir sonla karşı karşıyayız. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz, tamamlamak istiyoruz. Mutluluk hepinizin olsun. El-Fatiha me'as salavat. Amin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allah'a mesale ala Muhammed Eûzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Er-Rahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir zikir sohbeti, bir mutluluk sohbeti. Biliyorsunuz ki her hafta bir mutluluk sohbetimiz Allah izin verirse hep devam ediyor. Mutluluk, Allah Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Kainatın en üstün mahluku olarak yaratılan insanoğlu, Allah Teala'nın indinde mutluluğa en layık yaratık olarak düşünülüyor. Mutluluğa en layık kul olarak düşünülüyor. Yüce Rabbimiz sizlerin mutlaka mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratılmışsınız. Bir tarafınızda dünya mutluluğu, bir tarafınızda ahiret mutluluğu ve siz. Hem dünyada mutlu olmanız, hem ahirette mutlu olmanız, işte Allah'ın sizi yaratma hedefi. Ve de birçok insan mutsuzluğun zirvesinde yaşar. Her şey o kişi için bir işkencedir. Huzursuzdur, sıkıntılıdır. Kendisini bir takım vehimlere problemlere vakfetmiştir. Mutluluğu yaşayamamaktadır. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, aranızda şu anda mutsuzlar varsa onlara seslenmek istiyorum. O mutsuz olan kardeşlerimiz, huzursuz olan, sıkıntılı olan, şu dünyayı yaşanmaya değer görmeyen kardeşlerimiz, izleyenler, dinleyenler, çok yanlış bir terazi üzerindesiniz. Dengeleri yanlış oturtmuşsunuz. Mutluluğun ne olduğunu öğrenseydiniz, yaşamaya çalışsaydınız, bunun işte sizin zannettiğiniz kadar zor olmadığını görecektiniz. Evvela insanların çoğu cehenneme gitmekten korkarlar. Cehennem korkunç bir yerdir. Gerçekten korkunç bir yerdir. Öyleyse cehenneme gitmekten herkes korkar. Evet, çok normal bir olay. Herkesin cehenneme gitmekten korkması. Peki, böyle bir dizaynda ne olmalı? Cehenneme gitmemek söz konusu olmalı. İyi ama diyorlar ki, sahabenin bile 10 tanesine cennet müjdelenmiş, geri kalan sahabe bile cehenneme gidecekse biz nasıl cennetlik oluruz? Yalan sevgili kardeşlerim. Bu bir kuyruklu yalan. Sahabenin hepsi felaha erenler. Evvela sahabe kim diye bakalım. Kimdir sahabe? Hayattayken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görenler diyor. Bizim aklı evvel dini bilgileri bütün kardeşlerimiz böyle söylüyorlar. Ama yanlış. Hayattayken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı müşrikler de görmüşler.
puta tapanlar da, şeytana tapanlar da görmüşler, ateşe tapanlar da görmüşler, Yahudiler de görmüşler, Hristiyanlar da görmüşler ama hiçbirisi sahabe değil. Öyleyse başka bir tarif olmalı. İşte o başka tarif Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimlermiş? Ben, benim ve bana tabi olanların diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar. İşte tabi olanlar, onlar sahabe. Tabi olmak konunun can damarını, bel kemiğini oluşturuyor. Ve bir başka ayet-i kerime, Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlı olanlar, tabi olanlar, önünde diz çöküp tövbe etmiş, biat etmiş olanlar, onlar sahabedir sadece. Üstelik de bu biatın gerçek olması asıldır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, nereye ulaşıyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Ne olmuş? Hepsi Allah'ın cennetine ehil. Hepsi Allah'ın cennetine girecek. Sahabe adına kim varsa hepsinin cennete gireceği kesin. İşte Araf suresi 157. ayet-i kerime. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Araf 157. Bütün sahabe Allah'ın cennetine girecek. İşte bir daha misal, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, o sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Sabikun el evvel, evelin, evvelki sabikun. Kimmişler bu insanlar? Ensar, macirin ve ensara ve macire tabi olanlar. Bir defa bu ayet, Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını gösteriyor. Ve diyor ki Allah Teala bundan sonra onların girecekleri yer altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Bütün sahabenin gireceği yerin cennet olduğu kesin. Öyleyse sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş, ben nasıl cennete girerim hikayesini kenlem yekün addedin. Yani hiç olmamış addedin. Yok böyle bir şey. Kur'an-ı Kerim tam aksini söylüyor. Herkes mutluluğa ulaşabilir diyor Allah-u Teala. Öyleyse şu mutluluk dediğimiz şeyin muhtevasına gelin beraberce bakalım. Allah-u Teala, şu anda en çok huzursuz olan hanginizseniz ona sesleniyorum. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin.
sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın. Evet, sen. Öyleyse sözlerimi iyi dinle. Mutlu olmak istiyor musun? Eğer istiyorsan, ben Allah-u Teala'nın emriyle seni mutluluğa ulaştıracak olanım. Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan, sadece bir tek şey istiyor Allah-u Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor. Tabii sen şimdi soracaksın bana, peki ne olacak ben Allah'a ulaşmayı dilersem? Tut ki diledim. Tut ki cennetler senin olsun. Dilediğin anda cennetin sahibisin. Evet, evet. Dilediğin anda Allah'a ulaşmayı eğer dilersen, dilediğin anda artık sen cehenneme gönderilmezsin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun gireceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine girebilirsiniz. İşte o en mutsuz olan kişi, ey benim aziz kardeşim, çok zor bir şeyden mi bahsediyorum? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Belki de birçok çok mutsuz insan şu anda beni dinliyor ve benim için diyorlar ki, yahu bu adam hiç başkalarının söylemediği acayip inanılmaz şeylerden bahsediyor. Bir dilekle Allah'ın cennetine girecekmişiz. O kadar kolay mı bu iş? Evet, sevgili mutsuz kardeşlerim, o kadar kolay. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemekten dilemeye fark var demeyin. Kalben dilemeniz yeterli. Dilediğinizden emin olmanız da kolay. Dileyip dilemediğinizi öndeki o günü takip eden birkaç gün içinde hemen anlarsınız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Şundan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mutlak olarak cehenneme gider. Başka faktör yok mu? Demeyin. Başka faktörler ne olursa olsun, o kişi neyin sahibi olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onun gideceği yer mutlaka cehennemdir. Hoppala, eski köye yeni adet diyen bir sürü insan görüyorum şimdi ben. Hayır, eski köye yeni adet değil. Eski köyün eski adeti bu. Sadece yeni köyler kurulduğu zaman eski adet unutulmuş. Ne diyorsunuz? Hadi ayeti söyleyelim. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike Allah Teala diyor ki, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar.
dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onların bizim ayetlerim, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibun. Onların gideceği yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Yani günahların sevaplarından fazladır diyor o insanların. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Peki ya bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa, dileyen kişi kimdir? Dileyen kişi aminu olan kişidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amin olanlardır. Allah Teala amin olanların hepsinin gideceği yerin Allah'ın cenneti olduğunu söylüyor. Çok sayıda ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dileyen, amin olan herkesin gireceği yer cennet. Peki ne olur? Sadece cennet olmaz. Üçüncü kat cennet olur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kimsenin ulaşacağı cennet üçüncü kat cennettir. Üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin de yarısının mutlu geçeceğini Allah garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimdir bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, atları amini olanlar. Allah Teala şöyle söylüyor: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve aminu oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah Teala. Bu amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan düşünün. Öyle bir dizaynda olur ki o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Söylediğimiz gibi hem dünyada cennet hem de ahirette cennet o ameni olan insanlar içindir. Evliyalık da ameni olanlar için garanti edilmiştir. Allah'ın evliyası olmak. Öyleyse bir tek dilekle Allah'ın evliyası olmak, üçüncü kat cennetin sahibi olmak ve dünya saadetinin de dünya hayatının da her gün yarısını mutlulukla geçirmek mümkün müdür? Evet, mümkündür sevgili kardeşlerim. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Geri kalanı Allah'a ait. Kim amin olursa Allah Teala diyor, Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar.
Kim amin olursa takva sahibidir diyor. Bütün takva sahipleri altlarından ırmaklar akan cennetlere girer diyor. Ve kesin bir şeyi garanti ediyor. Kim amini olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilerse o mutsuz olan kişiler, her kimse onlar, işte onlara, sizlere sesleniyorum. O mutsuz kardeşlerim, huzursuz kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bütün bu kurtuluşlara ulaşmanız mutlak, kesin bir garanti altındadır. Allah-u Teala'nın garantisi altındadır. Ama iblis, Allah'a ulaşmayı dilememeniz için her şeyi yapar. Çünkü siz ızdırap çeken, huzursuzluk yaşayan insanlar, şeytanın sizi üzmekten haz alması sebebiyle en çok memnuniyeti yaşadığı insanlarsınız. Mutsuz olduğunuz için iblis sizi mutsuz, daha mutsuz, daha mutsuz yapmaktan büyük zevk almaktadır. Allah Teala diyor ki, bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından sırat-ı müstakimleri üzerine oturup onları tesir altına alacağım. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Yani hepsini mutsuz edeceğim diyor. Öyleyse o insanlardan olun. Şeytanın hakimiyeti altına girmeyenlerden. Bunun için de bir dileğiniz kafi. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra ne olur? Dilerseniz eğer, Allah Teala size derhal bir koruyucu elbise giydirir. Takva elbisesi. Şeytanın size negatif etkilerini Allah önler. Kimde olur bu iş? Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyenlerde, dilediğini zannedenlerde değil. Bu sebeple anlaşılır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar da, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırana kadar da, yani 5-6 aylık bir zaman parçası içinde de en büyük mutlulukları yaşar bu kişi. Ne olur? Allah Teala onun gözlerindeki rahim esmasıyla onun üzerine tecelliye başlayarak gözlerindeki perdeyi alır. Kulaklarındaki engeli alır. Kalplerindeki ekinleti alır. Ve idrak etmesi için onun kalbine ihbat koyar. Sonra o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar ve o kişi zikre başlar, huşu sahibi olur. Allah onu huşu sahibi kılar. Nefsinin kalbinde rahmet birikir biraz ve sonra Allah ona mürşidini gösterir. Kişi bu noktaya kadar mutlu bir
hayat geçirecektir. Zaten bu süre 8-10 günlük bir süredir. Ve kişi irşat makamına ulaşıp tabi olur. Tabi olduğu anda o ana kadar aldığı 10 tane ihsanı Allah-u Teala 10 tane de nimet ekleyecektir. Kalbinin mührünü açacaktır kişinin. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşecektir. Bu noktadan itibaren o kişiye hüddam, o kişiye yani cinlerin saldırısı artık mümkün değildir. Madde bir. Bütün cinlerin saldırısına uğramış olanlar, etrafınızdaki insanları uyarın. Siz böyle bir saldırıya bu konudaki bilgisizliğiniz sebebiyle uğradınız. Eğer bilseydiniz ki Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, bu saldırıya uğramanız mümkün değildi, siz de uğramayacaktınız. Öyleyse etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Onların cinlerin ve şeytanın büyüsünün, sihrinin saldırısına uğramasının arkasında sadece bir kalkan mevcut olmaması, koruyucu mevcut olmaması söz konusu. Kim cinlerin saldırısından korkuyorsa, şeytanın büyüsünden korkuyorsa o kişi büyücülere gitmesin. O kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Kurtuluş oradadır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse hiç korkmasın şeytanın büyüsünden, cinlerinden. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ilk yardım gelir. Şeytanların ve cinlerin o kişi üzerindeki tesiri artık belli bir tedbiri nasıl alacağı ona gösterilir. O noktadan itibaren artık cinlerin saldırısı ve büyünün tesiri biter o kişi için. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için. Bu sözlerim cinlerin saldırısına uğramış olan herkes için bir müjdedir. Bu devrin bu standardına sahip birisi olarak konuşuyoruz. Öyleyse şeytanın şu dünya üzerindeki düşmanlığının en üst sağ noktasında bulunan kişi konuşuyor. Şu anda şeytan en çok bize düşman. Hangi sebeple? Bu sebeple. Onun büyüsünün ve hüddamının tesir etmediği bir çevreyi Allah-u Teala hamdolsun ki bize nasip kıldı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi dikkatle dinleyin. Eğer mutsuzluğunuzun sebebi hüddamsa, büyüyse, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren biz sizi mutlaka çözüme ulaştırırız. Allah-u Teala'nın izniyle ve yardımıyla. Ondan da korkmayın. Her halükarda anahtar sizde. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe biz size bir fayda sağlayamayız. Dikkat edin ki hükmümüz
sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, şeytanın hakimiyetini kabul etmiş hüviyetindedir Allah'a göre. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz, anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, bu dünyada bütün bu zilletleri, huzursuzlukları yaşarsınız. Cinler size saldırırlar, sizi rahatsız ederler. Hüddamla bu büyücüler sizleri rahatsız ederler. Yetmez, büyüyle rahatsız ederler. Her gün bir sürü e-mail alıyoruz. Cinlerden, büyülerden rahatsız olan zavallı insanlar. Bunların sayısı dünya üzerinde milyonlarca sevgili kardeşlerim. İblisin tuzağına düşmüş zavallı insanlar. Bilmiyorlar ki bir Allah'a ulaşmayı dileseler hiç problemleri kalmayacak. Eğer daha evvel Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı, irşat makamına ulaşıp da tabi olsalardı, mürşit sıfatındaki herhangi bir kişiye tabi olmaları yeterliydi. O noktadan itibaren devrin imamının ruhu başlarının üzerine yerleşecekti. Yerleşecekti ve yerleştiği andan itibaren o bir muhafız olacaktı onlar için. O noktadan itibaren bir cinin gelip de onların içine girmesi hiçbir zaman mümkün olmayacaktı. Şeytanın büyüsünün onlara tesiri hiçbir zaman mümkün olmayacaktı. Öyleyse bir insan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hüddam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Diyor ki Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ve uzlifetul cenneti lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune li kulli evabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey cennet budur. Bütün evap olanlar için ve hafiz olanlar için. Evap olanlar meaba ruhlarını ulaştırmış olanlar, 22. basamak, hafiz olanlarsa 14. basamak, muhafaza altına alınmış olanlar, başların üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyanlar. Bu gözlerle göremezsiniz. Ama kim Allah'ın dostlarının arasına girmişse, o noktadan itibaren o kişinin başında bir muhafız vardır. Onu cinlerden de, büyüden de mutlak olarak koruyan bir muhafız. Ama ya bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden cinlerin veya büyünün tesirine girmişse, o da kolay. O zaman Allah-u Teala ona öyle bir koruyucu nokta verir ki, onu tatbik ettiği zaman cinin tesiri yok olur. Büyünün de tesiri o kullanıldığı sürece işlemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu büyücüler bir para kapanı, devamlı para karşılığı insanlara büyü yaparlar ve devamlı gene parça para karşılığı o yaptıkları büyüleri çözerler. Birisini yaparken başka birinden ondan para alırlar. O büyüyü çözmek için de kendisine büyü yapılan gelir, ondan da alırlar. Hayatları
bu istikamette geçecektir. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ise ancak orada, kıyamette anlayabileceklerdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan kendisine köle olanları birçok vaatle aldatır. Sonunda hepsinin cehenneme gitmesi halinde Kur'an-ı Kerim şöyle söylüyor. Şeytan onlara der ki diyor, dedi ki diyor Allah'a göre geçmiş zaman kıyamet günü. Benim sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Ben sizi davet ettim. Siz de benim davetimi

İmamının ruhunun pozitif cereyanı, şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar, korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Öyleyse mutluluk diyoruz adına. Dünya mutluluğu. Dünya mutluluğuna ulaşmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer mutsuzsanız, huzursuzsanız, her türlü dertten muzdaripseniz, hepsinin arkasında aynı sebep vardır. Mutsuzluğun arkasında siz varsınız. Ve bir tek sebep, Allah'a ulaşmayı dilememek. Sevgili kardeşlerim, dileyen öğüt alır. Nasihat dinler. Dileyen öğüt almaz, nasihat dinlemez. O mutsuzluğunu ömür boyunca devam ettirecektir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kıyametten sonra da gideceği yerin cehennem olması kaçınılmazdır. Başka bir alternatif söz konusu değil. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin kazandıkları dereceler itibariyle cehennem olduğunu söylüyor kesinlikle. Bir başka ifade yok. Ama sevgili kardeşlerim, ya dilerseniz şu dünyada mutlu olmamanız mümkün değil. Kel alaka demeyin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da, cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da, cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Öyleyse kim mutsuzsa o mutsuz olanlara bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Sevgili kardeşlerim, daha kolay bir şey bana söyleyebilir misiniz? Şu söylediklerimize itiraz edecek olanları bekliyoruz. Ya e-mail çekin bize, ya başka bir şekilde bizlere ulaşın ve konuşalım konumuzu. Aramızda meselelerimizi halledelim. Ama biliniz ki şu anda biz temsil ediyoruz Allah'ı. Öyleyse şeytan şu dünya üzerinde baş edemeyeceği yegane kişiyle karşı karşıya. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizin ne demek olduğunu gelecek günlerde anlayacaksınız. Şeytanın hegemonyası bütün dünyayı kontrolü altına almaya başladığı zaman anlayacaksınız. Ak koyun, kara koyun o zaman belli olacak. Şu anda anlayabilenler kimler olacak? Şu anda bir tesir altına girmiş olup da
Allah

Ulaşmayı dilediği anda Allah'ın şemsiyesinin altına girenler, onlar anlayacak. Sevgili kardeşlerim, mutsuz musunuz? Mutluluğu Allah Teala garanti ediyor. Bir dilek ve mutlak saadet. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ne yapmıştır? Allah'ın bütün insanların mutlaka yerine getirmesi istediği bir olayı tahakkuk ettirmiştir. Bundan sonrası mı? Bundan sonrası kişiye ait değil. Bundan sonrası Allah'a ait. Allah o kişiyi üzerinde derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli ona tam 10 tane ihsan sağlar. 10 ihsanla demin bahsetmiştik. Mürşidine ulaşan bu kişi tabi olduğu an devrin imamının ruhu mutlaka onun başının üzerinde yer alır. O bir muhafızdır. Şeytanın bütün hünerleri, hiçbirisi o ruhun üzerinde bulunduğu bir insana tesir etmek imkanının sahibi değildir. Her devirde mutlaka o devrin bir imamı vardır. Ve o imamın ruhu kim olursa olsun o kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi Allah'ın kontrolü altına girmiştir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda devrin imamının ruhu derhal o kişinin başının üzerinde yerini alır. Bu noktadan itibaren şeytanın ne büyüsü ne hüddamı o kişiye tesir edemez. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah müsaade etmedikçe, biz müsaade etmedikçe şeytan hiç kimseye hiçbir fenalık yapamaz. Müsaade etmeme noktası ne zaman? Bunu Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi söylüyor. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izahtedeytum sümme mercihüküm cemiyan. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayete adım attığınız andan itibaren dalalette olanlar, şeytan ve şürekası size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Ne zaman hidayet üzere olacaksınız? Nefs tezkiyesine başladığınız zaman. Ne zaman başlıyorsunuz? Mürşidinize ulaştığınız zaman başlıyorsunuz. O zaman nefsinizin kalbinde Allah Teala ne yapmıştır? Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelmiştir. Allah kalbinizin mührünü açmıştır. Kalbinizdeki küfür kelimesini almıştır. Kalbinizin içine iman kelimesini yazmıştır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kalbinin içine Allah iman kelimesini yazmaz. Bu kesinlikle söz konusu değildir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey açık. Bir kişinin Allah-u Teala ile olan ilişkisinde Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah o kişi üzerinde hiçbir pozitif tesiri icra etmez. O kişinin kurtuluşu konusunda, cehennemden kurtuluşu konusunda ve dünya saadeti konusunda. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mürşidine ulaştığı anda 10 tane nimet alır. Bunlardan daha birincisi devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerinde derhal yerleşmesidir. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime, Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Yerleştiği andan itibaren o kişi zulmani ilimlerin hepsinden yakasını sıyırır. Hiçbir zulmani güç o kişiye bir tesir icra edemez. Olay bitmiştir. Başka ne yapar Allah-u Teala? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Sevgili kardeşlerim, bir tek dileğinizle o güne kadar işlediğiniz bütün günahların sevaba çevrilmesi söz konusudur.
Allah o kişinin ruhunu vücudundan ayırıp sırat-ı müstakime doğru yola çıkartır. Devrin imamının başının üzerine gelen ruhunun emriyle o kişinin ruhu vücuttan ayrılır. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ruh ona der ki, devrin imamının ruhu, senin yevm-i telakın geldi, vücudu terk et. Allah'a doğru yola çık. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlar. Yani kişi zikir yapar. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine ulaşır. Kalbinin içine girer. Ve gelen fazıllar iman kelimesinin Allah'ın kalbine mürşidine ulaştığı an yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. O kişi için nefs tezkiyesi başlar. İlk %7 fazıl birikiminde ruh birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikiminde ruh bu 7 tane gök katına teker teker ulaşır. 7. katın 7 alemini geçer, Allah'ın zatına ulaşır. Ulaştığı anda kişi Allah'ın evliyası olmuştur. 21. basamaktadır ve ruh Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak, kişi evliyalığın 1. makamındadır. Ne yapmıştır? Aşağı yukarı hiçbir şey yapmamıştır. Allah ona namazı sevdirmiştir. Allah ona orucu sevdirmiştir. Allah ona özellikle zikri sevdirmiştir. Ve o kişi hiçbir şikayeti olmaksızın Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getirmiştir. Vuslata ulaşana kadar. Buraya kadar Allah'ın garantisi var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Olay burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor. Bu noktaya kadar şeytanın o kişiye müdahalesine müsaade etmeyen Allah Teala üzerindeki o koruyucu sistemi alır. Bu noktadan itibaren kişi şeytanın tesirlerine yeniden açılmıştır. Hangi tesirlerine? Onu Allah'ın yolundan uzaklaştırmak konusundaki telkinlerine sadece. Yoksa bu noktadan itibaren de o kişiye şeytanın ne büyüsü ne hiddamı etkili olmaz. Kişi Allah'ın yolundan ayrılmadıkça, fıska düşmedikçe, fıska düşmesi de küfre düşmek demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Kurtuluş mu? Ne olmuştur bu kişinin ruhu Allah'a ulaştığı gün? Ulaştığı gün nefsinin kalbinde %49 fazilet, fazıl, %2 de rahmet nuru birikmiştir. Nefsinin kalbi o kişinin baştan aşağı, başlangıçta karanlıklardan, afetlerden oluşuyordu. %100 afetlerden oluşuyordu. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, iptilalar, cehalet, pintilik. Hepsi bütün insanlarda nefslerin afetleri olarak mevcuttur. Ruhunu o kişi Allah'a ulaştırdığı zaman nefsinin kalbindeki bu afetlerin %51'i nurlarla yer değiştirmiştir. Gelen fazıllar ve rahmet nurları Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Oysa ki ondan evvel o kişinin nefsinin kalbinde afetler vardı. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorlardı, yasak ettiği fiilleri de işliyorlardı. Burada şeytanın hakimiyeti %50'den daha fazla azalmıştır. Kişi
ruhunda %100 hasletler olan, nefsinde de %51 fazilet, %49 afet olan birisidir. Yani 200'de 151 pozitifler oluşmuştur. Ve kişi her günün yarısından fazlasını mutlaka mutlu olarak yaşayacaktır. Böyle bir imkana sahip olduğu için. Bu Allah'ın bütün insanlara karşılıksız hediyesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu hediyeyi mutlaka alır. Hem şeytanın bütün hakimiyetinin, yani insanlara zarar vermek istikametindeki zulmani ilimleriyle zarar vermek istediği bütün alanlarına mani olur Allah Teala %100. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de mürşidine ulaştığı an bu olay bitmiştir. Tabiiyetle beraber devrin imamının ruhu kişinin başının üzerindedir. Ne büyü ne hüddam, zulmani ilimlerden hiçbirisi o kişide bir tesir icra etmez. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız gün dünya mutluluğunun yarısı sizin olması yetmez. Artı üçüncü kat cennetin sahibi olur kişi. Eğer zikrini aynı seviyede koruyabilirse o kişi bulunduğu yerden aşağı gitmez. Ve arttırırsa daha ötede fizik vücudun teslimine, daha ötede nefsin teslimine, daha ötede iradenin teslimine ulaşacaktır. Sonunda irşat kademesine tayin edilecektir kişi. Ama o hedeflere ulaşamadı diyelim, eğer Allah'a güvenmişse, tevekkül etmişse, o kişinin zikri yavaş yavaş artacaktır. Arttıkça Allah'a daha yakın bir insan olacaktır. Artmadığını düşünelim, aynı seviyede kalırsa, gene kişi evliyalığını ömür boyu koruyacaktır. Belki fizik vücudunu, nefsini Allah'a teslim edemeyecektir ama evliya olarak hayatı boyunca devam edecektir. Mutluluğu en az günün yarısını aşar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini anladınız mı? Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah. Ve 14. basamakta ki bu olaydan itibaren 8-10 günlük bir devredir. Bilemediniz. O daha olay öteye olsun, 15 günlük bir devredir. Mürşidinize ulaşmanız. Mürşidinize ulaştıktan sonra ise süre 3 aydır, 4 aydır, bilemediniz 6 aydır. Bizim zamanımızda 1,5 yıldı sevgili kardeşlerim. Mesela bizim Allah'a ulaşmamız, ruhumuzu Allah'laştırmamız 1,5 yıl sürdü. Ama şimdi kardeşlerimiz, tabi olanlar arasında bir ayda ulaşanlar da var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kadar güzellikleri Allah-u Teala bize ve sizlere ikram etmişken, kerem buyurmuşken, mutsuz olmak neden? Hele o bize düşman olan zavallı insanlara acıyoruz. Siz Allah-u Teala'nın sizi de mutlu olmak için yarattığının farkında değil misiniz? Hem kendinizi mutsuz kılıyorsunuz, hem de ilminiz olmadığı halde
Allah'ın dostlarına düşman oluyorsunuz. Bunun bedelinin çok ağır olduğunu biliyor musunuz? Sonunda öğreneceksiniz ama geç olacak. Sözlerimizi birazcık inceleseniz, bahsettiğimiz ayetlere bir defacık göz atabilseniz, doğruları öğreneceksiniz. Unutmayın, bize düşman olan sevgili kardeşlerim, siz de bizim kardeşimizsiniz. Biz size sadece acırız. Allah'ın hakikatlerini bilmediğiniz için. Ama bir gün öğreneceksiniz ve çok pişman olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'az salavat Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. İşte kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik daha başlıyor. Sevgili kardeşlerimiz. Sizler sevgiyi öğrendiniz. Sizler dininizi öğrendiniz. Dinin birçok alanlarda asli unsurlarını kaybettiği bir devrede siz dini Kur'an-ı Kerim'in bütününden öğrendiniz. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içinde en açık şekilde yer alan hidayeti unutmuşlardı. Allah Teala bize hidayeti öğretti. Biliyorsunuz ki Allah Teala bize 19 ciltten oluşan 8.530 sayfalık Kur'an-ı Kerim'i yazdırdı. Dünya üzerinde böyle 19 ciltten oluşan 8.500 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim Allah'ın yardımıyla bizim tarafımızdan sadece gerçekleştirilebildi. Her konunun derinliğine girmeyi Allah Teala nasip kıldı ve bize hidayeti öğretti. Hidayet neye dönüşmüştü? Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor ki inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Bu kadar açık ve kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer alan kavram bu ayetlerin Türkçe'ye çevrilmesinde bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur diye değerlendirilmiş. Sevgili kardeşlerim, hidayet yol değildir. Ayette ne doğru kelimesi var, ne yol kelimesi var. Hidayet, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması işlemidir. Kendi kendine gerçekleşmez. Kişi bunu dileyecektir. Açacaktır ellerini Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, hidayet erenler nasıl sana ruhlarını ulaştırmış, onların ruhları sana erdiği için hidayete ermişlerse, ben de onlar gibi ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel teslim etmek istiyorum. Benim de ruhumu kabul edici Allah'ım, benim de ruhumu kendine ulaştır. Ben de bunu dileyenlerden biriyim. Allah Teala böyle bir dileği herkesten bekler. Böyle bir dileğin sahibi olan insanlar ancak hidayete ulaşabilirler. Daha ötesi, böyle bir dileğin sahibi olan insan mutlaka hidayette olur. Dilek, hidayette olmak için yeterlidir. Hidayette olmaksa cennete girmek için yeterlidir. İnsanlar ya sonsuz bir cehennem adamının içine düşecekler,
kıyametten sonraki devrede ya da muhteşem bir cennet hayatı yaşayacaklar. Ve cennetle cehennemi birbirinden ayıran köprü bir dilekle ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin de gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bu kadar önemli mi? Evet, bu kadar önemli. Hidayetin başlangıç noktası bir dilektir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı diliyorum. Beni de hidayete erenlerden, ruhlarını Allah'a ulaştıranlardan kıl. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Bunu dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel değil mi? Bir tek dilekle birinci kat cennetin sahibi olmak, sonsuz cehennem hayatından sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtulmak. Bu kadar mı? Hayır, burada bırakmıyor mükafatını. Allah Teala bize mürşit sevgisi veriyor. Mürşidimizi gösteriyor. Ve ona karşı bir sevgi, büyük bir sevgi duyarak mürşidimize koşuyoruz. Tabi oluyoruz. Tabiyeti gerçekleştiren gene Allah. Çünkü içimize mürşit sevgisini koyan O. Tabiyetimizi gerçekleştirmişiz. Ondan sonra ölmüşüz. Kıyametten sonra gideceğimiz yer ikinci kat cennettir. Ne olur? Tabi olursak ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkan erenlerin kafilesine katılır. Erenler dediğim sonunda erenler olacaklardır. Ermek üzere yola çıkanların kafilesine katılır. Sevgili kardeşlerim, insan ruhu biz istesek de istemesek de mutlaka Allah'a erecektir. Ama bir küçücük farklılık var. Ya dünya hayatını yaşarken biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyerek 7-8 aylık bir ömrümüz varsa Allah tarafından ruhumuz Allah'a ulaştırılacak. Ve sanki biz onu Allah'a ulaştırmışız gibi kabul edilerek ona göre mükafatlandırılacağız. Bunun karşılığı bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah dalalette olanları bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Hidayete erdirir. Öyleyse hidayete erdiren kimdir? Allah'tır. Hidayet nedir? Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Bunun muhtevası, ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur, yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücudun hidayeti gelir. Şu fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Üzerimize farz kılınmış. Sevgili kardeşlerim, kim ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücudunu da
Allah'a teslim ederse ki bu bir dik yokuştur. Neden dik yokuştur? Çünkü bir insan günde bir iki saatlik bir zikirle, hadi biraz daha ilave edelim, günde üç saatlik bir zikri gerçekleştirebildiği zaman ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Tabi böyle bir sonuca ulaşmak, mürşide tabiyetten sonra gerçekleşmek kaydıyla. Onlara ver gerçekleşmesi zaten mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, zikir yapmak bir zevktir. İnsan büyük bir huzur içinde bu görevi gerçekleştirir. Huzur veren Allah'ın isminin tekrarı mıdır? Hayır, bu tekrarın vücuda getireceği sonuçtur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı denedikten sonra Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz ya da dilini bile kımıldatmadan içinden Allah kelimesini ard arda tekrar ederse, üçü de Allah'ın katından o kişinin göğsüne nurların gelmesini temin eder. Ve Allah-u Teala'nın istediği şey kapkaranlık olan manevi kalbimizin Allah'ın nurlarıyla tamamen dolmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun kalbinin %51'ini, yani yarısından biraz fazlasını nurla doldurmayı garanti ediyor. Diyor ki ben yapacağım. Siz sadece bana ulaşmayı deneyeceksiniz. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. E siz yapmışsınız gibi mükafatlandıracağım. Bana ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ben sizi mürşidinize ulaştırırım, mürşid sevgisi veririm, hacet namazını kıldırırım ve mürşidinize tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yetmez. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu Allah'a doğru, bize doğru yola çıkan kafileye ben katarım. Ve de o kafileyle bana ulaşan ruhunuzu hidayete erdiririm. Sizi hidayete erdiririm. Ruhunuz, kimin ruhu diyor Allah Teala bana ulaşırsa o kişi hidayete ermiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse artık o kişi dalalet üzere değildir, hidayet üzeredir. Ama hidayete ermemiştir. Onu, ona mürşid sevgisi vererek mürşidine biz ulaştırırız diyor Allah Teala. Ve kimi mürşidine ulaştırırsak o tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra ölse kişi kıyametten sonra ikinci kat cennete girecektir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah onun ruhunu 7-8 aylık bir devre zarfında kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve ona üçüncü kat cenneti nasip kılacaktır. Ne yapmıştır kişi? Kişi bir dileğin sahibi olmuştur. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olayım. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Allah'ın ermiş evliyasından olmak. Evliya, veliler demek. Velinin lügat manası dost. Burada veli Allah'ın dostu istikametinde kullanılıyor. Bir insanın hayatındaki en güzel şeylerden birisi Allah'ın velisi olmak,
Allah'a dost olmak ve böylece Allah'ın dostluğunu kazanmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevmek, Allah'a ulaşmayı dilemeye ulaştırır insanı. Ve kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, mülaki olmak, İlka olmak demek, ulaşmak demek. İlka fiili, ulaşmak demek. İlka kelimesi, mülaki kelimesi aynı kökten geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah insanları sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir çizgi vardır. İnsanların her biri o çizgide bir noktanın sahibidir. İşte Allah Teala için ruhunu Allah'alaştırmak üzere talepte bulunanlar Allah'a doğru yola çıkanlardır. Allah'ın bir sözü var. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. Böyle diyor Allah Teala. Bu Rabbimizin biz insanlara verdiği bir söz. Düşünün sevgili kardeşlerim, insandan başka hiçbir mahlukun ruhu Allah'ın zatına ulaşamaz. Çünkü başka bir mahlukta ruh yoktur. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Şeytanı çileden çıkaran da zaten bu husustur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanların ne yaptıklarına dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan cehennemden kendisini kurtaramaz. Onun cehennemden kendisini kurtarabilmesi bir dileğe vabestedir. Varsa o kişinin Allah'a ulaşma dileği, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey hepinizin kurtuluşunu sağlayacak olan şeydir. Bir insanın sonsuz bir cehennem hayatı yaşamak yerine gene sonsuz bir cennet hayatını yaşaması bir tek dileğe bağlıdır. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi dilediği an cehennemden kurtulur. Dileyip dilemediği belli olur. Dileyenlerde Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşit sevgisini yaşarsa, yana yana mürşit ararsa,
Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet ikinci kat cenneti mutlaka oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse birinci kat cennetin sahibidir. Ama Allah'tan mürşidini isterse Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşid istemek hacet namazıyla gerçekleşir. Hacet namazı gecenin şimdiki saatle 12'sinden sonra boy abdesti alınarak kılınması lazım gelen bir namazdır. 4 rekattır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Bunu gerçekleştiren kişiye Allah Teala gerçekten kalben mürşidini istemişse mutlaka mürşidini gösterir. O kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşıp tabi olmaktır. Kim böyle bir olayı yaşadıktan sonra hacet namazını kılıp Allah'ın mürşidini gösterdikten sonra o mürşide ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirirse o kişi bunu gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibi kılınır. Daha ötesi var mı? Evet var sevgili kardeşlerim. 7 kat cennet var. Bu kişi mürşidine tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Böyle bir yolculukta bu ruh evvela birinci katta kalıp birinci kata kadar çıkacaktır diğerleriyle beraber. Birinci katta kalacaktır. Her katta bir süre bekleme devresi söz konusudur. Nefsinin kalbinde %7 rahmet nuru oluşacaktır kişinin. O kişi birinci kat cennetin sahibidir. Sonra bunu kişi daha çok zikretmek suretiyle yükseltmeyi gerçekleştirecektir. Ve ne zaman bu kişinin nefsinin kalbinde ikinci defa %7'lik bir nur birikimi gerçekleşirse o zaman ruh ikinci gök katına yükselmek imkanını bulacaktır. Önemli mi? Bunun adı seyri sülüktür. İnsan hayatının en önemli olayıdır. Çünkü burada Allah'ın bize emanet verdiği ruhu o emanetin sahibi olan Allah'a teslim etme mükellefiyetinin yerine getirilmesi söz konusudur. Hepimiz bu zaruretin içindeydik. Bu üzerimizde defaatle Allah-u Teala tarafından farz kılınan bir olaydır. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah-u Teala Rabbine. Rücu et. Geri dön diyor ruha. Neden? Rab tarafından üfürülmüştür. Onun sahibi Rab'dır. Allah'tır. Ve yaratan Allah kendi ruhundan üfürüyor insana. Nefaha fihi
Ruhi gidiyor. Onun içine ruhumdan öpüldüm. İşte sevgili kardeşlerimiz, böyle bir dizayn içerisinde bir mahluk olan biz insanlar mutluluğu yakalamış oluruz. Ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı dileyince mükellefiyet Allah'a geçer. O diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Mutlaka yapar. O kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse sevgili kardeşlerim, bu ömrün içerisinde Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İyi ama kişinin bu hedefe ulaşabilmesi için namazlarını kılması gerekmiyor mu? Evet, kişiyi namaz kılmayı zevk haline getirme standartlarına ulaştıran Allah olacaktır. Kişi namaz kılmaktan büyük zevk duymaya başlayacaktır. O kişi bu yolculuk sırasında oruç tuttuğu zaman oruç onun için açlık teşkil etmeyecektir. Allah-u Teala ona açlığı duyurmayacaktır. Oruçlarını büyük bir huzur ve huşu içinde tutacaktır. Ve de açlığı hissetmeden iftara yaklaşacaktır. İftar zamanı Allah Teala ona iştah verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olmak bir ayrıcalıktır. Dikkat edin ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu şerefe nail olurlar. İnsanlar istedikleri kadar İslam'ın 5 şartını yerine getirsinler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse bu söylediklerimizden hiçbirisi gerçekleşmez. Ama ne yapmış İblis? İnsanlara bir fit sokmuş. Ruh vücuttan ayrıldığı takdirde insan ölür demiş. Ve bizim saflar da buna inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, ruh vücuttan günde yüzlerce defa ayrılabilir ve tekrar ruh vücudunuza geri döner ama siz bunu hissedemezsiniz bile. Öyleyse ruhun bu kendi cephesindeki hükümranlığı, dilediğini yapabilme serbestliği kişi tarafından hissedilemez. Sonuçları Allah'a aittir. Ruh dilediği an vücuttan ayrılır. Kainatın dilediği noktasına en kısa sürede ulaşabilir. Her tarafı dolaşır, tekrar döner, vücuda girer. Ruh kimin vücuduna girmişse onun kalıbını alır. Tam o kişinin görüntüsündedir. Öyle ki ruhunuzu gördüğünüz zaman ve nefsinizi gördüğünüz zaman ikisi arasındaki farkı anlayamazsınız. Ne zaman aynada kendinizi görüyorsanız rüyanızda, siz o sırada nefsinizdesiniz ve berzah alemindesiniz. Yani ölmüş olanların nefslerinin kıyamete kadar yaşayacakları alem. O alemin adı berzah alemi.
Sevgili kardeşlerim, bir insan için hayat hem zahiri alemde fizik vücudun hayatıdır, hem berzah aleminde nefsin hayatıdır, hem de Allah'a olan ilişkilerinizde Allah'a doğru yolculuk yapan ruhunuzun hayatıdır. Allah'a doğru yola çıkan ruhunuzdur. O yolculuğu Allah-u Teala size gösterirse, sizinle beraber olanların hepsi birer ruhtur. Ve her katta ayrı bir işlem söz konusudur. Birinci katta sadece çimenler üzerinde bir secde söz konusudur. Her katta farklı bir olay. İkinci katta su arınma havuzlarında tamamen suyun içine batırılarak su arınma işlemi gerçekleştirilir. Sevgili kardeşlerim, böylece katları birer birer yükselen ruhunuz her katta ayrı bir olayı yaşayacaktır. Üçüncü katta bir köşk mescidin üst katında ve alt katında secdede olur insan ruhları. Burası gerçekten bir köşke benziyor ve o köşkün içinde secde yapılıyor.

Orada bir buz kalıbına benzeyen bir nurdan çıkan ışıkla bütün insanların ruhları o buz kalıbına benzeyen fosfor yeşili, çok açık yeşil renkteki ışınla aydınlanırlar ve onların bütün derileri çatlar. Sonra bu çatlakların iyileşmesi söz konusu olur. Ama bu yeşil renge bürünmek, fosfor yeşili çok açık, beyaza çok yakın bir yeşil renk. Böylece derilerin çatlaması bütün ruhlarda mutlaka gerçekleşir. Bu noktadan sonra Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde kişiye hilat giydirilir. Kafkasların savaş elbiselerine benzeyen bir elbise giydirilir. Ve onun eline Cebrail Aleyhisselam tarafından kılıç verilir. Kılıcı yukarıya doğru kaldırarak oradan yukarı doğru yükselir ruh. Bir sonraki kat tek karanlık kattır. Her taraf kapkaranlıktır. İnsan vücudunun şeklini almış olan bir kapıdan çevresi, çeperi, insan vücudunun son oradan çıkan insan vücudunun şeklini almış olan bir kapıdan dışarıya ışık ulaşır. Geri kalan her yer kapkaranlıktır. Sevgili kardeşlerim, her katta farklı bir olay yaşarsınız. Allah Teala bunları size gösterdikçe ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Ömrünüz Allah'a hamd etmekle ve şükretmekle ve Allah'ın size verdiği bu yükümlülüklere en üst seviyede Allah'a yaklaşma, Allah'a ulaşma dileğiniz giderek artarak devam edersiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye sormak defalarca aklınıza gelir. Her şey çok güzeldir. Ta ki vuslata eresiniz. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi seviyor mu diye bir sual hep aklınıza gelmeli. Eğer bunları yaşıyorsanız, Allah Teala'nın sizi sevdiği kesindir. Ve de mutlaka sonuca ulaştıracaktır. Yani ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracaktır. Beşinci katta Beytül Makdes'in aslında, altıncı katta Beytül Haram'ın aslında secde edeceksiniz diğer insanlarla birlikte. Ve nihayet yedinci gök katına ulaşacaksınız. Der hücrelerine. Herkesin karşısındaki kudret denizinde altıgen hücreler kişinin karşısındadır. Herkes kendi hücre dizisinin yani yarınını
bir altıgen temsil etmektedir. Ondan sonraki günü daha sonra gelen bir altıgen kapı temsil etmektedir. Daha sonraki gününü ondan sonra gelen bir

O altıgenden girerek yarın veya öbür gün ne olacağını önceden görenlerdir. Daha olaylar cereyan etmemiştir ama öyle cereyan edecektir. Allah-u Teala'ya göre zaman çoktan bitmiştir. Çünkü insanlar bilirler ki cehenneme girenler de bellidir. Cennete girecek olanlar da bellidir. Allah'a göre kıyamet çoktan kopmuştur. Herkesin hayat bilimi belli olmuştur. Kiramen katibi melekleri iki grup halinde olan kişiye görünmüştür. Birinci grup o kişinin fizik vücudunun filmini çekenlerdir. İkinci grup o kişinin o fiilleri işlerken düşüncelerinin filmini çekenlerdir. Ve de iki film birden oynadığı zaman ne çıkar ortaya? O kişinin neyi düşünerek, neyi yapmayı tasarlayarak hangi olayı vücuda getirdiği kesin bir şekilde tespit edilir. Kişinin buna bir itirazı olamaz. Çünkü kendisi bunu görecektir. Ve hangi hedefe ulaşmak üzere ne yaptığını kabul etmemesi mümkün olmayacaktır. Her olay bize her saniye ya derecat kaybettirir ya da derecat kazandırır. Ben hiçbir şey yapmıyorum, kimseye bir kötülüğüm yok. Ama şu anda namaz da kılmıyorum. Bu sebeple derecat kazanmıyorum. Ama hamdolsun ki kaybetmiyorum da diye düşünen kişi bilsin ki eğer o sırada zikir yapmıyorsa derecat kaybediyor. Çünkü Allah-u Teala zikri, çok zikri farz kıldığı gibi daimi zikri de farz kılmıştır. Eskür ismi Rabbike kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Rabbinin ismini zikret diyor Allah-u Teala. Feskurunallâhe, feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret buyruluyor. Herkes üç halin üçünde de Allah'ın ismini zikretmek zorundadır. Bu üzerine farzdır. Öyleyse kim zikretmiyorsa zikretmediği zaman derecat kaybettiği kesindir. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan yardım dileyin. Daimi zikre ulaşmak için. Derecat kaybeden insan, derecat kaybetmesine rağmen, eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse, birinci kat cennete mutlaka girer. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olmuşsa ve ölümü ondan sonra vücut bulmuşsa o insanın ikinci kat cennete gireceği kesindir. Eğer ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Ne dedik? Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra. Evet, hiç kimse ruhunu kendisi Allah'a ulaştıramaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu da Allah'ın bütün insanlara en büyük

hediyesidir. Bir tek dileğin karşılığı bu hedefe Allah tarafından ulaştırılmakla Yüce Rabbimiz tarafından ödenir. Bu bir mükafattır. Biz insanlara düşen sadece Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemektir. Allah da Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırmayı taahhüt etmiştir. Diyor ki talebena ve cebena. Benden talep edin, ben icabet edeyim. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte Allah davette olanları bırakır. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır, diyor Allah-u Teala. Sadece bir dilek, Allah'ın o kişiyi kendisine ulaştırması için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Bir insan için sadece bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demek, bundan sonra geçecek olan 7-8 aylık bir devre, o kişinin 3. kat cenneti elde etmesi için yeterlidir. Bunu Allah-u Teala hediye olarak veriyor. Kainatta en çok sevdiği mahluku olan, bu sebeple ruh üflediği insan adı verilen mahlukuna hibe ediyor. Karşılıksız veriyor. Sen diyor sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ben seni kendime ulaştıracağım. Ve bunun neticesinde de sanki sen bana ruhunu ulaştırmışsın gibi mükafatlandırılacaksın. Eğer bana ulaşmayı dileyip de ölürsen 1. kat cennetimin sahibisin. Eğer mürşidine seni ulaştırmışsan, tabi olmuşsan, ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra ölmüşsen 2. kat cennetin sahibisin. Eğer ruhunu bana ulaştırdıktan sonra ölmüşsen 3. kat cennetin sahibisin. Bu benim sana hediyemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbeti daha burada tamamlamayı bize nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek sohbetimizi inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, izmin ayin. Rahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Artık Allah-u Teala'nın muradını çok iyi biliyorsunuz. Sadece bir tek şey istiyor sizlerden. Sadece tek bir şey. Sizlerin mutlu olmanız. Sadece mutluluğunuz, hepinizin yaratılma sebebiniz, varoluş sebebiniz, mutluluk adı verilen bir güzelliği yaşamanız. Bunun için yaratıldınız, mutlu olmak için. Allah Teala bütün insanları ona kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. Kulsa, kul olmaksa mutluluğun ta kendisidir. Allah'a kul olmayan bir insanın mutluluğu da hiçbir şekilde gerçekleşemez. İşte Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Ve ma halektel insa inni İnsi vel cinni illa leyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ve kutluğun, kulluğun boyutlarına bakıyoruz. 7 boyuttan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun başlangıç noktası. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kişi için saadet söz konusudur. Allah'ın mutluluğunu yaşamak söz konusudur. Acaba neden? Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi, Allah derhal o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin şeytanla olan bütün bağlarını kökünden koparır. Allah Teala şeytanın her zaman insanları kumanda edeceğini söylüyor. Diyor ki: "Ey Ademoğulları, sakın şeytana kul olmayın. Kim şeytanın kulu olursa, şeytan onlara münkerle ve fuhuşla emreder," diyor Allah Teala. Bu şeytanın adımlarına tabi olmak olarak adlandırılıyor. Bakıyoruz ki sadece Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyenler, sadece onlar şeytana kul olanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gerçekten bir insan şeytana kul olmaktan kurtarabilir mi? Bizatihi şeytana, ki bu şeytanların arasında insan şeytanları da var, cin şeytanları da var, hepsine birden kul olmaktan kurtulabilir mi? Tağuta kul olmaktan kurtulabilir mi? Tağut kelimesi bütün şeytanları birden içine alıyor. Ya Allah'a kulsunuz ya da tağuta kulsunuz. Her halükarda bir kul olmak söz konusu insanoğlu için. Hem kainatın en üstün varlığı olarak yaratılıyor, hem de
tağuta kul olmak mecburiyetinde. Aklını başına toplayamayan ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin tağuta kul olmaktan kurtulması mümkün değildir. Çünkü Allah Teala açık ve kesin olarak söylüyor bu hususu. Sahabenin nasıl tağuta kul olmaktan kurtulup da, yani insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulup da Allah'a kul olduğunu. Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kaçındılar, iştinav ettiler, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe tağuta kul iken Allah'a kul olmayı başarmışlar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler bütün dünyaya açıklamalar yapmak durumundasınız. Çünkü insanlar geleneksel bir İslam tatbikatı içinde, İslam'ın 7 safhasını da şeytan tarafından unutturulmuş bir kondisyondadırlar. Şeytan ne yapmış, ne etmiş? 14 asırda bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide ulaşmayı, tabi olmayı, ruhu Allah'a ulaştırmayı, teslim etmeyi, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi, nefsi Allah'a teslim etmeyi, irşada ulaşmayı, ihlas sahibi olmayı yani ve de iradeyi Allah'a teslim etmeyi, bu 7 tane İslam'ın safhasının hepsini kökünden unutturmayı başarmış. Bir insan sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilemedikçe geri kalan 6 safhanın hiçbirisini yaşaması mümkün değildir. İslam'ın giriş kapısı Allah'a ulaşmak için o kapıdan girdiği kapı bir dilektir. Dilek kapısı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şuradan kalbinizden sımsıcak bir talebin Allah'a ulaştığını düşünün. Kalbinizden bir dilek varsa Allah'a ulaşmayı dilemiş kabul edilirsiniz. Yoksa sadece dilinizde ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Herkes nasıl söylemişse ben de öyle söylüyorum işte. Sen beni sana ulaşmayı dilemiş kabul et. Derseniz eğer hava alırsınız. Allah'a ulaşmayı dilemiş olmazsınız. Ondan sonra da hiçbir değişiklik göremezsiniz halinizde. Ne namaz kılmayı sevmeye başlamışsınızdır, ne oruç tutarken açlık duymamayı başarabilmişsinizdir. Bir de bakarsınız ki oruçlarınız hep aynı, büyük bir açlık içindesiniz. Sigaranın tutsaklığından kurtulamamışsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında her şey o kadar güzel ki anlatılamaz ki sevgili kardeşlerim, kelimelerle size nasıl anlatayım? Mutlu olmanın yollarını sizlere göstermekle, anlatmakla, sizleri mutluluğa davet etmekle ve mutlu kılmakla görevliyiz. Ama bizim bu görevi yapabilmemiz, bizim size öğrettiğimiz statü içerisinde sizin mutlaka Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemenizle mümkün. Yoksa bizim tesir sahamızın dışında kalanlardan olursunuz. İşte bunca 70 milyon insana bunları anlatamamanın arkasında onların 14 asırdan beri aldıkları
emani bilgiler var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslam bütün boyutlarıyla yaşanmış. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıp tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Hepsi daimi zikre ulaşmışlar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi muhlis olmuşlar. İrşad olmuşlar. Ve hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamına tayin edilmişler. Tabi'in onlara tabi olmuş. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel standartlarda oluşmuş. Ve şimdi mutlu olmak sırası sizde. Hayatta olanlar sizlersiniz. Peki iblis ne yapmış? Şu alçak şeytan allem etmiş, kallem etmiş ve insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini devreden çıkarmayı başarmış. Onu devreden çıkarınca zaten geri kalan hiçbirisi gerçekleşemez. Kişine mürşide ulaşmayı diler. Yani Allah ona, o kişi bir mürşit arayışına girse de, Allah-u Teala'dan mürşidini istese de, Allah ona bir mürşit göstermez. Kim eski evliyaların hedeflerini kendisine şiar edinirse, ne yapmış bu insanlar? Kim o ermiş? Ermiş dediğimiz insanlar kim? Türkçe'de evliyanın adı ermiştir. Evliya, Arapça hem de çoğul bir kelime. Ama kim ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmışsa ona ermiş deriz. Türkçedeki kullanılan tabir budur. Hacı Bektaş Veli mi? Ha, o ermiştir. Allah'a ruhunu ulaştırıp teslim etmiştir denilir. Ve kim böyle bir hedefin sahibi ise, ben de ermiş olmak istiyorum, ben de ruhumu Allah'a ulaştırmak istiyorum diye şuradan kalbinden sıcak bir talep Allah'a ulaşmışsa, onlara imrenmişse, onlar gibi olmayı kalben istemişse, onlar nasıl ruhlarını Allah'a ulaştırdıysa ben de ulaştırmak istiyorum demişse kişi, işte bu kişi Allah'ın katında Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. İsteği ne kadar kalptense o kadar kabul görür. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'ın burada muhteşem bir hediyesi yatar. Kim olursa olsun, insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, yani özlem duymuşsa, nasıl onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmışlarsa ben de öyle olmak istiyorum diye, onlar gibi olmak istiyorum diye bir talebi kişi iş dünyasında oluşturmuşsa, belki farkına bile varmadan özlem duymuşsa evliya olmaya, onlar nasıl evliya oldular, ermiş oldular, ruhlarını Allah'a ulaştırarak. Kim buna özlem duyuyorsa işte o kişi kalben bu talebin sahibi olmuştur. Ve Allah-u Teala'dan böyle bir talepte bulunmuştur. Diliyle de ikrar etmesini Allah-u Teala ister. Kişi onlar gibi olmak istediğini Allah-u Teala'ya söylediği zaman bu Allah'a ulaşmayı dileme talebidir. Ve ne olur sevgili kardeşlerim? Allah otomatik olarak devreye girer. Böyle bir talebi kimde Allah-u Teala, kimin kalbinde görmüşse, hem görür kalbindeki talebi
hem kalbindeki talebi işitir, hem kalbindeki talebi bilir. Kişi diliyle de bunu tasdik etmişse, Allah-u Teala harekete geçer. Önemli olan dilin söylediği değildir. Önemli olan kalbin söylediğidir. Kişi gerçekten böyle bir özlem duymuşsa, onlar nasıl ruhlarını sana ulaştırmışlarsa, ben de böyle bir şeyi istiyorum, ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum ifadesini kelimelere dökerek o kişi diliyle söylemesi bile kalben söylemişse Allah Teala için bu yeterli bir taleptir. Kişi kalbiyle böyle bir talepte bulunmamış ama Allah Teala'ya diliyle demiş ki kalbinin böyle bir talebi yok. Ya Rabbi ben de Hacı Bektaş Veliler gibi, Yunuslar gibi evliya almak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demiş diliyle. Ama kalbi böyle bir özlemi yaşamamış, hissetmemiş. O kişinin talebi kendine mümkündür. Böyle bir talep yok sayılır Allah Teala'nın katında. Dilinizin söylediğine bakmaz Allah Teala. Kalbinizin söylediğine bakar. Kalbinizde olan bir talebi dilinizle söylediğiniz zaman o zaman kalbinizin söylediğinizi, kalbinizin Allah'a ulaştırdığı o talebi dilinizde de tasdik etmiş olursunuz sadece. Önemli olan kalbinizde böyle bir talebin var olması ve Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, talep kalbinizden gelecek. Bu talebin sahibi olacaksınız. Öyleyse kim Allah'ın evliyası olmak gibi bir taleple kalben yanıp tutuşuyorsa, kalbi böyle bir talebin mutlak olarak sahibi ise, Allah onu mutlaka işitir ve bilir. Ve derhal o kişiye yardım elini uzatır Allah Teala. Karşısına fırsatları o çıkaracaktır. İşte böyle bir standartta her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak söz konusu olur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim demek ki Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın verdiği bir söz var. Bu söz o kişinin ruhunu 5-6 aylık bir zaman parçası içinde Allah'ın mutlaka kendisine ulaştırması sözüdür. Sevgili kardeşlerim, aramıza yeni katılan kardeşlerim, siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda kişi zikir yapmayı sevmiyor. Olamaz mı? Olur tabii. Kişi zikir yapmayı sevmiyor. Mümkün. Ama ne var ki bu kişi zikir yapmazsa ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Allah'ın da sözü var. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. O zaman o kişiye Allah zikri sevdirir. Ve mutlaka bu kişi zikrini severek yapan bir hüviyete girer. Mutlaka nefsinin kalbinde %49 fazıl birikimi ve %2 rahmet birikimini sağlayacak olan bir hüviyete Allah Teala mutlaka bu kişiyi ulaştırır. Allah ulaştırır. Öyleyse bu kişi, zikri sevmeyen bu kişi zikri mutlaka sevecektir. Allah ona sevdireceği için. Bu Allah Teala tarafından verilmiş bir garantidir.
Peki bu kişi namazı sevmiyor. Namazı da mı Allah ona sevdirecek? Evet. Bu kişi namazı sevmiyorsa Allah Teala ona mutlaka namazı sevdirecek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kişinin ibadetinde hangi konu noksansa Allah onu mutlaka ona sevdirecektir. Ve neticede bu kişi 5-6 aylık bir süreç içerisinde ruhu 7 tane gök katını aşarak Allah'a ruhunu ulaştırmış bir hüviyete girecektir. Ruhun vücuttan ayrılabilmesi için Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin huşu sahibi olarak Allah'a, Allah'tan mürşidini, hacet namazını kılmak suretiyle istemesi lazım. Ulaştığı zaman, istediği zaman, eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'ın ona mürşit göstermemesi mümkün değildir. Ama başka bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş, mütemadiyen Allah-u Teala'dan soruyor mürşidini, Allah ona göstermiyor. Bu da eşyanın tabiatına uygun, çünkü Allah'ın ona verilmiş bir sözü yok. Senin ruhunu kendime ulaştıracağım diye bir sözü vermemiş Allah-u Teala. Peki kimlere vermiş? Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştıracağına dair kesin bir söz vermiş. İşte Şura 13. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın seçtikleri kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bu kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ama hangi şartlarda? Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse. Peki demek ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin çok daha ötesinde bir miktar insanı seçiyor. Evet sevgili kardeşlerim, insanların %90'dan fazlasını Allah Teala seçer. Seçmediklerini söylemekle sonuca ulaşabiliriz. Allah kimleri seçmez? Kim Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde Allah'a ulaşmayı dileyenlere engel olmaya çalışıyorsa, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine ve ruhlarını Allah'a ulaştırmalarına engel oluyorsa, işte Allah Teala bu kişiyi mutlak olarak seçmez. Bunlarsa insanların mutlaka %10'undan çok daha az bir kısmını ihata eder. Onlar seçilmezler. Ama geri kalan herkes seçilmiştir. İşte bu seçilen %90'dan daha fazla insanın ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dileyen kesimi her zaman %10'dan daha azdır. Ve de bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse o dileyenleri Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırması için de o kişilerin önce mürşitlerine ulaşması gerekir ki kalplerin içine Allah-u Teala imanı yazsın. Başların üzerine devrin imamının ruhunu göndersin. Kalbin içine imanın yazılması ne demek? Allah-u Teala Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki, onların kalplerinin içine imanı yazarız ve üzerlerine, yani başlarının üzerine
Allah'ın katından ruh göndeririz diyor. Bu gelen ruh devrin imamının ruhudur kişinin başının üzerine ve kalbinin içine, o kişinin kalbinin içine, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Ne olur, ne sağlar bir kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması? İman kelimesi bir manyetik alan kutbudur. O kişinin kalbinde evvelce bir manyetik alan kutbu mevcut değilken, iman kelimesinin yazılmasıyla bir kutup oluşmuştur kişinin kalbinde. Kişi bu noktadan itibaren zikir yapmaya başladığı zaman, Allah-u Teala daha evvel o kişinin kalbine ulaşmıştır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. Çünkü kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın göndereceği rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelecektir. Göğsünde Allah bir göğsünü o kişinin yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. Bunun sebebi Allah'ın katından gelen nurların o kişinin kalbine ulaşabilmesidir. Diyor ki Enam suresinin 45. ayet-i kerimesinde فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine mülaki kılmayı, ulaştırmayı dilerse, kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü yarar ve İslam'a, yani ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerine açar diyor. Evvela ruhun Allah'a teslim etmesi söz konusu. Bu göğüsten kalbe, göğsü yararak açılan yolu yoksa hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Bir insanın ruhunun değil Allah'a ulaşması, zemin kattan birinci kata kadar ulaşabilmesi için mutlaka nefsinin kalbinde %2 rahmet, %49 da fazıl birikimi lazım ruhun Allah'a ulaşması için. Ruhun zemin kattan birinci kata ulaşabilmesi için %2 rahmetten sonra %7 fazıl birikimi lazım kişinin kalbinde. Bu birikim nasıl oluşur? Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'ın katından gelen rahmet nurları o kişi mürşidine ulaşmadan evvel Allah'ın o kişinin kalbine ulaşması, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmesi ve göğsünden kalbine nur yolu açması sebebiyle %2 rahmet nuru kişinin kalbine bir nevi sızıntı olarak girer ve kalpte kalır. Bu rahmet nurlarının kalpte kalması bir manyetik alana ihtiyaç göstermez. Zaten bu sebeple bu kalbe giren rahmet nurlarının miktarı %2'yi hiçbir zaman geçemez. Bu %2 nur birikiminin o kişiyi ulaştırdığı yer mürşide tabi olmaktır. Mürşidine tabi olduğu zaman nefsinin kalbine Allah-u Teala iman kelimesini yazıyor. Bu bir manyetik alandır. Artı kutbu temsil eder. Ne zaman bu kişi zikir yaparsa bu noktadan sonra, mürşidine ulaştıktan sonra Allah-u Teala onun kalbine rahmetle faz ve rahmetle salavat isminde iki grup nur gönderir. Rahmetle faz ve rahmetle salavattan fazıllar, iman kelimesinin sahip olduğu kutbun tersi çekim alanının sahibidir. Bu sebeple kalbe girdikleri zaman otomatik olarak nefsin kalbindeki iman kelimesi onları kendisine çeker. Çekim alanına giren fazıllar nefsin kalbini işgal etmeye başlarlar. Ne zaman bu yerleşim %7'yi bulursa, %7 fazıl birikimi gerçekleşirse kişinin kalbinde, nefs birinci gök katının kapısını otomatik kumandayla açar ve insan ruhu
zemin kattan birinci gök katının o açılmış kapısından geçerek birinci gök katına kadar çıkmaya başlar. Orada kalır, diğerleri üst katlara çıkarlar. Sonra bu ruh daha ileride ikinci kata çıkmak yetkisini kazanacaktır. İkinci defa %7 fazıl birikimiyle. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkabilecektir. Aynı miktarda %7 fazıl birikimleriyle. Böylece kişi nefs açısından envare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini birer birer aşarak bu her kademede bir gök katı yükselmek suresiyle yedinci gök katına ulaşır. Ve yedinci gök katında 7 tane alem geçer insan ruhu ve sitret-i müntaha'ya ulaşır en son. Sitret-i müntaha'dan da Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu ruhun Allah'a doğru yaptığı seyri sülük atlı yolculuğun vuslatla noktalanmasıdır. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Zatı ulaşmak 21. basamakta gerçekleşir. Ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. İşte böylece emanet sahibine iade ve teslim edilmiştir. Allah Teala buyuruyor: İnna Allaha ye'murukum an tu'addu'l emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Nisa 58. Allah Teala buyuruyor Müzemmil 8'de: Veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Ruhun Allah'a ulaşması görülüyor ki zikir adlı bir müessesenin sonucudur. Allah'ın ismiyle, Allah kelimesiyle zikretmek asıldır. Allah, Allah, Allah, Allah. Rabbinin ismiyle diyor Allah Teala. Rabbimizin ismi Allah'tır. Allah kelimesi el ilah kelimesidir. Bu kelime Allah'ın katından, eğer bir o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, mürşidine de ulaşmışsa, Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur getirir. Bu nurlar kalbe girerler. Nefsin kalbindeki fazılların %7 %7 çoğalması, nefsin kalbine fazılların yerleşmesidir. Nefs tezkiyesi adını alır. Nefsimizin kalbinde %49 fazıl, %7 defa %7 ve daha evvel aldığı %2 rahmetle beraber nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman ruh da Allah'a ulaşmıştır. Arkadan da Allah'ın zatında derhal yok olur insan ruhu. İşte bu vuslattır. Ruhun sahibi olan Allah'ın katına ulaşması ve Allah'ın katında bir hedefe sahip olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynı içinde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Allah Teala sizi o kadar seviyor ki sizlerden istediği şey sadece mutlu olmanız. Bu kadar verdiğimiz detaylara rağmen bu konu son derece basit ve kolay bir olaydır. Çünkü bu fenomende size düşen bir yapamamazlık hali, irade yetersizliği hali mümkün değil. Çünkü Allah Teala sözünü mutlaka yerine getirecektir. Sözü nedir? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Şimdi sözümüzün baş tarafına dönelim. Bu kişi zikri sevmiyor. Zikri sevmezse, sevmiyorsa o zaman yapmayacaktır. Eğer yapmazsa nefs tezkiyesi olmayacaktır. Nefsinin kalbindeki %7 nurlanmalara karşılık ruhu Allah'a ulaşacağına göre ruh hiçbir zaman Allah'a ulaşmayacaktır. Allah-u Teala ise buna müsaade etmez. O kişiyi mutlaka zikri seven bir hüviyete Allah getirir. Büyük bir zevkle kişi zikrini yapar. Ruhu Allah'a ulaşana kadar da bu zevki üst boyutta devam eder. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinden ruhunu Allah'a teslim ettiği noktaya kadar dünyadaki çok mutlu insanlardan birisidir her zaman. Size kim derse ki ben de Allah'a ulaşmayı diledim ama ne namazı sevdim ne orucu sevdim, bunların hiçbirisini yapamıyorum derse, ona deyin ki a benim canım efendim deyin, a benim aziz kardeşim deyin, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin mutlaka namazı sevecektin, zikri sevecektin ve de ruhun mutlaka en geç 6 aylık bir zaman parçası içinde mutlaka Allah'a ulaşmış olacaktı. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki hepinizin mutlaka Allah'ın zatına ulaşmasını istiyor, üzerinize defaatle farz kılmış. Öyleyse Allah Teala farz kılmış mı? Kur'an-ı Kerim'e emir olarak bunu vermiş mi? Demin gördük Müzemmil Suresi'nin 8. ayet-i kerimesi bunu açık olarak söylüyor. Vezkür ismi Rabbike ve tevettilillahi tebdila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Bunun emir olduğu da yazılıyor mu açıkça Kur'an-ı Kerim'de? Elbette yazılıyor. Rad Suresi 21. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى وَيُحَافُونَ سُوَنْ حِسَبْ وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَابَ الْاِفْتِقَاءَ وَاَجَّ رَبِّهُمْ diyor Allah-u Teala. Onlar وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ يُسَلَى اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Ulaştırdıkları şey ne? Allah'ın kendisine ulaştırılmasını emrettiği şey. Yani ruhumuzun Allah'a ulaştırılması açık ve kesin bir emir şeklinde burada Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Demek ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız Allah-u Teala tarafından emredilmiş. İşte bu emri yerine getirmekle mükellefiz. Sevgili kardeşlerim, işte olay bu kadar basit ve bu kadar kolay. Neden kolay? Çünkü Allah Teala söz vermiş. Kim demiş bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Peki yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu, Allah'a yönelmek mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek demektir. Bunu nereden çıkartıyoruz? İşte şuradan çıkartıyoruz. Rad Suresi'nin 25. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları dilediğini dalalette bırakır. Aslında kim dalalette ise onu dalalette bırakır Allah-u Teala. Onunla
meşgul olmaz. O kişi dalalettedir zaten. Bütün insanlar doğumlarından itibaren dalalettedirler ve Allah Teala onları dalalette bırakır. Bütün insanlar için geçerli bu. Ama diyor Allah Teala, onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onlardan kim Allah'a yönelirse, dalaleti olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. İşte bu kadar açık, bu kadar net bir şekilde Allah'ın garantisi var ve şunu çıkartıyoruz. Demek ki Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. İşte Şura 13'te bir defa daha söyleyelim. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a münip olursa, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse bu yönelmek açık bir şekilde Allah'a yönelmek, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiyi kendisine ulaştırıyor. Bu Allah'ın kendisine vazife tayin ettiği bir husus. Allah'ın sözünü yerine getirmemesi de mümkün değil sevgili kardeşlerim. Ve de nefsinizin kalbi bu noktada %50'den daha fazla nurla doluyor. Bunun manası, başlangıçta şeytanın kalbinizdeki %100 hakimiyeti artık %49'a düşmüştür. Şeytanın gücü yarıyı aşamıyor. Size kumanda etme üstünlüğünün sahibi artık şeytan değil, nefsinizin kalbindeki nurlar, Allah'ın nurları, yani devreye giren nurlar, Allah'ı temsil eden nurlar, şeytana karşı hakimiyeti sağlamış durumdalar. Bu noktadan itibaren siz her gün yarı yarıya mutlu bir insansınız. Davranışlarınızın %50'den daha fazlası artık güzele dönük olacaktır. Diğer taraftan ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın ermiş evliyası olmak şerefine erdiniz ve bunu bir nevi bedavaya satın almış oldunuz. Neden? Çünkü siz bir şey yapmadınız. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. O kadar. Geri kalan her şeyi Allah yaptı. O size sevmediğiniz bir ibadet varsa onu sevdirdi. Namaz kılmanızı zevk haline getirdi. Oruç tutmanızı zevk haline getirdi. Özellikle zikir yapmanızı zevk haline getirdi. Oruçlarda açlığı duymamaya başladınız. Ruhunuzu da Allah'a Allah ulaştırdı. Ulaşabilmesi için sizin zikri sevmeniz lazımdı. Zikri size sevdirdi. Namazınızı kılmanız lazımdı. Namazı size sevdirdi. Oruçta açlığı azaltması lazımdı. Azalttı. Sizi rahatsız edecek bir açlığı hiç duymadınız. Oruçlarınız boyunca her perşembe oruç tuttunuz. Ramazan ayı da oruç tuttunuz ama açlığı hissetmediniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki insan olarak yarattığı için, kainatın en üstün mahluk olarak yarattığı için mutlaka sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için de serbest iradenizin mutlaka devreye girmesi gerektiği cihetle Allah-u Teala sizden bir talepte bulunmanızı istiyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Öyleyse o talebin sahibi oluyorsunuz ve sahip olduğunuz zaman Allah-u Teala sizde gerekli değişiklikleri acele gerçekleştiriyor. Her kalbinize ulaşıyor. Gerekli işlevleri yapıyor. Öyle bir hüviyet kazanıyorsunuz ki ibadetlerini severek yapan birisiniz artık.
Allah-u Teala kalbinize iman kelimesini yazıyor ki Allah'ın nurları kalbinize geldiği zaman kalbinize yerleşsin, kalbinizi işgal etmeye başlasın, nefs tezkiyesi gerçekleştirsin. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinde %49 fazıl, 7 defa %7 fazıl, 7 tane gök katının yükselmesi ve %2 rahmet nuru ile mümkündür. Böylece karanlıkları aşmış olursunuz. Şeytanın hakimiyeti bitmiştir. Ruhunuzda fazılların ve rahmetin hakimiyeti, Allah'ın hakimiyeti kesinleşmiştir. İşte bu noktaya kadar Allah'ın sizi koruyan koruyucu sistemi devam etmiştir. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Bir sonraki basamak, 22. basamak. Burada da Allah Teala garanti eder bunu. Ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında mutlaka yok olur. Ama bundan sonrasını garanti etmez. Buraya kadar için Allah söz vermiştir. Size bu mutluluğu mutlaka yaşatacaktır. Madem ki siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, mutlaka sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıracaktır. Bu noktada zikriniz 33 bine ulaşmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, eğer bu zevki devam ettirebilirseniz, zikrinizi 33 bin ve daha üst seviyelerde devam ettirebilirseniz, daha sonra fizik vücudunuzda Allah'a teslim ettiğinizi göreceksiniz. O zaman zaten zikriniz çok daha üst boyutlara ulaşacak. Zikirden büyük zevk almaya başlayacaksınız. Bu sizi daimi zikre kadar ulaştırır. Ama insanların çok az bir kısmı Allah'ın yoluna girip de ruhları Allah'a ulaştıktan sonra şeytan onları kandırdığı için zikirlerini devam ettirmiyorlar. Ettirmezlerse Allah-u Teala'nın verdiği sözü tutmasından sonra koruyucu kalkanı kalktığı için o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %50'nin altına düşerse böyle bir dizaynda kişinin Allah tarafından verilen şeyleri iade etmesi gerekir. O istese de istemese de nefsinin kalbindeki nurlar alınır. Eğer kişi zikirden vazgeçerse, zikrini aşağı seviyelere düşürürse, bellidir ki şeytan onu kontrol altına almıştır. Ve Allah-u Teala bu kişiyi zikrini 33 bin ötesinde devam ettirmedikçe yolun üst tarafına çıkarmaz. İşte vuslata kadar Allah'ın yardımı kesindir. Bu noktadan sonra, bu noktaya kadar büyük bir zevk içinde gelen, zikrini arttırdıkça şevki artan kişi bu noktadan itibaren şeytana tekrar açık hale getirilmiştir. İnsan ve cin şeytanlara. Allah sözünü tamamlamıştır ve kişinin kendi iradesine bırakmıştır. Kişi eğer Allah'a mülaki olduktan sonra, ruhunu ulaştırdıktan sonra Allah'a kendisine vekil etmeye devam ederse zikrinde artışlar devam eder. En azından 33 bin seviyesi ömür boyu devam eder. Bu kişi fıska düşmez. Ama bir kişi vuslata ulaştım ben nasıl olsa deyip ondan sonra zikirden vazgeçerse, ibadetlerini sevmez hale gelirse o kişi fıska düşer. Fıska düştükten sonra bir defa daha hak verir Allah Teala ona. Gene Allah'a ulaşmayı dileyebilir. Gene Allah verdiği sözü yerine tutar. O kişi buna yetenekli olmasa bile Allah mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır o kişinin. Ama vuslattan sonra tekrar tehlike oluşur. Sevgili kardeşlerim, her ulaştığınız hedefin bir bedeli vardır. Bu bedel bütün insanlar için mutlaka ödenmesi lazım gelen
bir bedeldir. Allah'ın yolunda gayret karşılığı ulaşmak söz konusudur. Ama buraya kadar ruhun Allah'a ulaşması anına kadar o kişinin özel bir gayret sarf etmesi gerekmiyor. Çünkü Allah Teala bütün ibadetleri ona sevdirmiştir. İbadetleri büyük bir zevk olarak gerçekleştiriyor zaten kişi. Allah ona o imkanı verdiği için, onu o seviyede donattığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ruhunu ulaştırırsa o ermiş evliya hüviyetine ulaşır ve sonsuz bir mutluluğun sahibi olur, devam ettirebilirse ömür boyunca. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah Teala sizi çok ama çok seviyor. Bir tek dileğinizle sizi ermiş evliya seviyesine ulaştırmaya hazır. Öyleyse yolun bütün muhtevasını öğrenin, sevin. Mutlaka Allah Teala sizi kendine ulaştırmak için hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Eni, arzı

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın herkesi sevdiğini biliyorsunuz. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir yükselme söz konusu. Biz insanlar mutlu yaşamak istiyorsak kendimizi başkalarının mutluluğuna adamalıyız. Kim başkaları için yaşıyorsa o insan mutludur sevgili kardeşlerim. Kim başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsa o insan huzur içindedir. Allah ona mutlulukların doruklarında yer verir. Aslında bizi kendimizi mutlu etmenin yolu başkalarını mutlu kılmaktır. Başkalarına huzur vermektir. En çok o insanlara acırız ki nefslerindeki afetler sebebiyle hep başkalarına ters, kötü davranışlarda bulunurlar, kötü muamele ederler ama en çok üzülen kendileri olur. Sevgili kardeşlerim, İş dünyanızda bir terazi her an sizin yaptıklarınızı tartar. Ya sıfırın üstünde bir değerde güzel bir şeyler yaparsınız, derecat kazanırsınız veya derecat kaybedersiniz. Kim başka birini üzecek olan bir davranışta bulunmuşsa derecat kaybeder. Kim bir günah işlemişse derecat kaybeder. Zaten günah derecat kaybı istikametinde kullanılır. Sevap da derecat kazanma istikametinde kullanılır. Kimin sevabı günahlarından fazla ise dediğimiz zaman kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olduğu zaman anlamına gelir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın isteği ne diye bakalım olayımıza. Allah Teala'nın isteği son derece açık. Allah hepinizin mutlu olmasını istiyor sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak, sizlerin mutlu olması Allah Teala'nın talebi bu istikamette. Kim mutlu olmak istiyorsa bunun en kestirme yolu başkalarını mutlu etmektir. Burada büyük bir imkanın sahibisiniz. Çünkü mutlaka etrafınızda birçok insan vardır. Her an temasta bulunduğunuz, her an konuştuğunuz, her an kendileriyle beraber olabileceğiniz insanlar. Sevgili kardeşlerim, her birine birer parçacık mutluluk versek, onları huzurlu kılacak şeyler konuşsak, söylesek, sadece kazanmış olmaz mıyız? Kimi ne kadar mutlu etmişsek, onları üzecek değil de
sevindirecek, mutlu edecek şeyler söylediğimiz zaman o insanlar mutlu olurlar. Etrafımızdaki insanların hepsine mutluluk ulaştırabilirsek, aynı mutluluğu Allah-u Teala bize de yaşatacağı için her birinin 8-10 katı mutluluğu asıl biz yaşarız. Sevgili kardeşlerim, her şey insanları sevmekle başlıyor. Severseniz sevdiklerinizi mutlu etmeye çalışırsınız ve asıl siz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz sadece devamlı derecat kaybeden birisi olursunuz. Hayatını boşa geçirmekte olan birisi. Nefretin hiç kimseye faydası yoktur. Nefret sadece derecat kaybettiren nefsin bir afetidir. Neden derecat kaybettiren? Çünkü nefret neticede o kızdığınız insana yanlış bir davranışta bulunmanızı sağlamaya çalışır. Nefretin hedefi başkalarına huzursuzluk vermektir. Nefret eden bir insan, nefret ettiği kişinin acı duymasını ister, huzursuz olmasını ister, ona kötü muamele etmek ister. Ve bunu yaptığı zaman da derecat kaybeder. Unutmayın ki sadece iki tarz derecat var. Kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız dereceler. Hiçbir saniyeniz yoktur ki ya derecat kazanmış olmayın ya da derecat kaybetmiş olmayın. Belki insanlar düşüneceklerdir. Ben şu anda burada oturuyorum. Hiç kimseye bir zararım yok. Ama kimseye zararım olmadığına göre, kimseye faydam da olmadığına göre ne derecat kaybediyorum ne de kazanıyorum. Öyle mi diyorsunuz? Yanlışınız var sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki otururken, ayaktayken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Öyleyse Allah Teala'nın dini açıdan verdiği emirlerin başında zikir geliyor. Zikir insanı mutlu edecek olan Allah'ın en büyük hediyesidir. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından nefsinizin kalbine devamlı nurlar iner. Onlar nefsinizin kalbini serinletir, huzura kavuşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, sevmek, başka insanları severseniz o zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz. Sizin için söz konusu olan şey sevmektir. Seven insan sevdiğini mutlu etmeye çalışır. Nefret eden kişi ise nefret ettiğini mutsuz etmeye çalışır. Kalbinizden nefreti söküp çıkartın. Sevgili kardeşlerim, size kötülük etmiş olabilirler. Ama unutmayın ki size kötülük edildiği zaman kötülük eden kişi derecat kaybetmiştir. Hangi ölçüde bir kötülük yapmışsa o kadar derecat kaybetmiştir. Ama siz o size kötü davrandı, sizi üzecek bir davranışta bulundu diye onun kaybettiği dereceleri kazanırsınız. Otomatik bir sistem, Allah'ın bu otomatik sistemi hep çalışır. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde yaşamasını ister. Sizin için de aynı şeyler söz konusu sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz ki Allah Teala
Herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dizayn söz konusudur. Allah nefret etmez. Allah Teala sadece sever. Ama Allah Teala öyle kanunlar koymuştur ki hiç kimse yaptığının karşılığını almasın, bu mümkün değildir. Kim bir başkasına mutluluk verecek, onu sevindirecek bir davranış biçimi sergilerse bundan derecat kazanır. Kim bir başkasını üzecek bir davranış biçimi sergilemişse bundan derecat kaybeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa o zaman gideceğimiz yer cehennemdir. Kazandığımız dereceler kaybettiklerimizden fazlaysa o zaman da cennettir. Allah Teala istiyor ki o kişinin kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla olsun. Ve buna göre kanununu koymuş. Sevgili kardeşlerim, insanları severseniz onları incitecek olan davranışlarda bulunmazsınız. Bulunmazsanız bunun manası sizin hep derecat kazanmanızdır. İşte başka insanlara kötülük eden, döven, yaralayan, öldüren insanlar hep derecat kaybedenler. Başka insanlara sözle kötü davrananlar derecat kaybederler. Karşınızdakinin kalbini ne kadar kırdınız, o kadar derecatı o kişi kazanır. Kalbini kırdığınız kişi kazanır ama siz kaybedersiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madalyanın öbür tarafına bakalım. Kimi mutlu kılarsanız siz derecat kazanırsınız. O da mutluluğu yaşar. Öyleyse derecat kazanmak ve kaybetmek büyük ölçüde bizim elimizdedir. Şimdi başkalarının bizim üzerimizdeki tesirini alalım. Bir başkası bize bir kötü davranışta bulunmuşsa biz derecat kaybederiz. Eğer bizi sevindirecek bir davranışta bulunmuşsa derecat kazanmayız. Ama mutlu oluruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğu veren kişinin durumu ne? O derecat kazanır. Mutsuzluğu veren kişinin durumu ne? O derecat kaybeder. Derecat önemli mi? Evet, kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa kıyamet günü yapılan hesaplamada amel defterimizde görünür. Kazandığımız dereceler kaybettiklerimizden fazlaysa gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Ama ya kaybettiğimiz dereceler fazlaysa o zaman insanın gideceği yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Cehennemde bir sürü kalınıp da cennete girilir masalı bir büyük yalandır. Ve insanların Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini, başka dinde olanların Allah'ın Tevrat'ını, Allah'ın İncil'ini bilmemelerinden kaynaklanır. Sevgili kardeşlerim, dünya artık her türlü insanın birbiriyle rahatla haberleşebileceği bir bütünlük taşıyor. Onun için başka dinleri de dikkate almamız lazım. Baktığımız zaman Musevilerin dini mi, Hristiyanların dini mi, 7 Safa ve 4 tane teslimin
Hristiyanlarda da, Musevilerde de aynen mevcut olduğunu görüyoruz. Şimdi 7 safayı beraberce gözden geçirelim. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşması. 3. Fizik vücudun Allah'a teslimi. 4. Nefsin Allah'a teslimi. 5. Muhlis olmak. 6. İradeyi Allah'a teslim etmek. 7. 7 tane safa var. 7 tane safa. Bu 7 safanın vücuda gelişine baktığımız zaman Allah Teala'nın her şeyi en ince dizaynda oluşturduğunu, adaletsizliğe asla meydan vermediğini yakalarız. Sevgili kardeşlerim, yalnız yaptığınız fiillerden değil, düşüncelerinizden de derecat kazanması veya kayması söz konusu olabilir. Hesaba çekileceksiniz. Kazandığınız dereceler ve kaybettiğiniz dereceler itibariyle. Bir kişiye kötülük etmiyorsunuz, onu dövmüyorsunuz, ona bir kötü davranışta bulunmadınız, ona zarar verecek olan bir davranışta bulunmadınız. Ama gidip başka yerlerde onu kötülüyorsunuz. Derecat kaybedersiniz sevgili kardeşlerim. Ve kimi kötülediyseniz o kişiye derecat kazandırırsınız. O yaptığı kötülükler karşılığı derecat kaybetmiştir, tamam. Ama siz onun kötülüklerini başkalarına anlattığınız zaman, onun dedikodusunu yaptığınız zaman, onu çekiştirdiğiniz zaman, onun aleyhinde konuştuğunuz zaman derecat kaybedersiniz. Sistemler otomatik çalışır, herkesin etrafında en az 2 tane melek her an faaliyettedir. Sevgili kardeşlerim, bunların adı kiramen katibin melekleridir. Yaptığınız her türlü olay sadece kayda alınmaz, 3 boyutlu olarak kayda alınması söz konusudur. Aynı anda her saniye kazandığınız derecat veya kaybettiğiniz derecat hesabınıza kaydedilir. Eğer bir insan hiçbir şey yapmıyorsa, bir sahilde oturmuş, denizi seyrediyorsa ne düşünürsünüz? Ne derecat kazanır, ne de kaybeder. Bu düşünce doğru değildir. Çünkü Allah Teala diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Zikretmeyen kişi derecat kaybeder. Bu kaybettiği derecat büyük bir derecat değildir. Ama kaybediyor. Ya kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Boş yok. Hayatınızın her saniyesi sizindir. Ve hayatınızın her saniyesinde Allah-u Teala Allah'ı zikretmenizi emretmektedir. Bu zikri gerçekleştirmediğiniz sürece derecat kaybedersiniz. Kaybettiğiniz dereceler çok azdır, doğru. Ama kaybedersiniz sevgili kardeşlerim. Bir insanın

birlikte yapılır. Bütün insanları seven, çok seven Allah-u Teala ister ki herkes daimi zikre ulaşsın. Emrini böyle vermiştir. İster ki herkes en üst kat cennetlere çıksın. Ama 7 kat cennet de insanlarla dolacaktır. 7 kat cehennem de insanlarla dolacaktır. Sevgili kardeşlerim, her an bir insan ya derecat kazanır ya da kaybeder. Sıfır noktası yok. Kazandıklarınızın ve kaybettiklerinizin mukayesesi, karşılaştırması son derece basit bir matematik hesabı gösterir. Kimin kazandığı dereceler daha fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler daha fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Derecelerin muhtevası 7 kat cehennemden hangisine gidileceğini, 7 kat cennetten hangisine gidileceğini tayin eder. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah-u Teala'ya en çok dua etmesi, şükretmesi, hamd etmesi lazım gelen mahluklarız. Neden? Çünkü kainat üzerinde Allah-u Teala yalnız insana ruhundan üfürmek şerefini bahşetmiştir. İnsandan başka hiçbir mahlukuna Allah-u Teala ruhundan üfürmüyor. Öyleyse biz insanlar Allah'ın bahtlı kullarıyız. Allah Teala istiyor ki bütün insanlar cennete girsin. Onun için diyor, kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz derecelerden fazlaysa sizin gideceğiniz yer bizim cennetimizdir. Öyleyse zikretmek bir insanın kazandığı derecelerin çok üstün seviyeye çıkmasına sebebiyet verecek olan bir müessesedir. Çünkü zikir var, çok zikir var. Yani günün yarısından daha fazla zikir ve daimi zikir var. Üçü de zikir ama cennetlerin tayininde daimi zikir en üst kat cennetin ifadesini taşır. Adın cennetleri. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Zikir de bir insanın çalışmasıdır. Kim Allah'ın ismini Allah Allah Allah diye zikrederse o derecat kazanır. Zikretmezse derecat kaybeder mi? Hayır, kaybetmez. Ama kazanmaz da. Sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya baktığımız zaman zikrin, çok zikrin ve daimi zikrin insana devamlı dereceler kazandırdığını görüyoruz. Daha üst kat cennetlere gitmesini sağladığını görüyoruz. Zikir yapmayan bir kişinin ise derecat kazanmaması söz konusu. Öyleyse insanların Allah ile olan ilişkileri, sevgili kardeşlerim, Allah Teala hangi emri vermişse onu mutlaka bizlerin gerçekleştirmesi gerekir. Gerçekleştirmeyen insanlar için bir kayıp söz konusudur.

Ama hesap tek taraflı bir hesap değildir. Kazanılan derecelerden kaybedilen dereceler çıkarılır. Sonuç pozitifse, yani kazanılan dereceler fazlaysa, kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kaybedilen dereceler fazlaysa, gidilecek yer cehennemdir. Allah Teala insanın mutlu olmasını istiyor. Bu dünyadaki mutluluğun yaşanmasındaki en üstün faktör, başka insanlarla beraber yaşadığı cennetle insanın başkalarını mutlu etme çabasıdır. Siz mutlu etmek için uğraşır da karşınızdakini mutlu edemez, karşınızdakini buna rağmen onun kendi dizaynı içinde mutlu edemezseniz, bu sizin derecat kazanmanızı engellemez. Siz kendinize düşen görevi yapmışsınızdır. Etrafınızdaki insanları ve o kişiyi mutlu etmeye çalışmışsınızdır. Allah'ın size verdiği imkanları kullanmışsınızdır. Ama onu başaramamışsınızdır. Bu o kişinin algılama standartlarıyla ilişkili olan bir sonuçtur. Allah Teala sizi ayrı değerlendirir. Hangi ölçüde gayret sarf ettiyseniz ona paralel bir derece kazanması mutlak olarak söz konusudur. Başarı kazanamadığınızı, onu mutlu edemediğinizi düşünelim. Bu neticeyi değiştirmez. Siz o gayretin sahibi oldunuz. Öyleyse o gayretin devamı süresince devamlı derece kazanmayı hak ettiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Çok seviyor. Ve mutlaka kendinizi kurtaracak bir derecatı kazanmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye mürşit sevgisini veren Allah'tır. Mürşidine tabi olduktan sonra o kişinin ruhunu kendisine ulaştıran gene Allah'tır. O kişiye zikir zevkini veren gene Allah'tır. Yardımı hiç bitmez. Hep Allah Teala yardımını devam ettirir. Sizin kalbiniz başkalarına iyilik yapmaya dönükse Allah'tan devamlı yardım alırsınız. Her kim başkalarına kötü davranışlar sergiliyorsa, şeytan durumu hakimse, ona yardım eden de şeytandır. Herkesin etrafında 2-3 tane şeytan daima mevcuttur. Onlar her an sizin kötü şeyler yapmanız için sizi ikna etmeye çalışırlar. Düşünce sisteminize girmeye çalışırlar ve sizi yanlış şeyler yapmaya, insanlara zarar vermeye, kısaca size derecat kaybettireceği davranışlarda bulunmaya çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah için olursanız hedefiniz başka insanları daima mutlu etmek olacağı için siz gayret eder başka insanları mutlu etmek istikametinde bir faaliyetin sahibi olursanız, bunu başaramasanız bile derecatı kazanırsınız. Allah her zaman niyete bakar. Niyetiniz ne? Başka insanları mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olmuşsanız, bu davranışınız hedefine ulaşamasa bile Allah Teala size mutlaka
derecat verir. Derecat kazanırsınız. Başka insanlara kötü davranmak istediğiniz zaman bunu başaramazsanız derecat kaybetmezsiniz. Başardığınız takdirde derecat kaybedersiniz. Bir başka ifadeyle Allah-u Teala insanların güzel davranışlarını mükafatlandırıyor. Kötü bir davranış düşünceden geçmişse, hedef de ittihaz edilse, hedefine ulaşamazsa o kişinin derecat kaybetmesi söz konusu olmuyor. Yani Allah-u Teala insandan yana. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk adı verilen müessese her zaman hüküm fermadır. Yeter ki kişi başkalarını mutlu etmeyi dilesin, böyle bir gayretin içinde olsun. Gayret mutlaka o kişiye mutluluk verir. Başka insanları mutlu etmeye çalışan bir insan mutludur. Onları mutluluk vermeye çalıştığı için derecat kazandırıcı bir işlemle meşguldür. Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim, kalbinize bakar. Kalbinizde ne var? Davranış biçiminizin bir başkasını mutlu etmesi istikametinde mi hedefiniz? Derecat kazanırsınız. Onu mutlu edemediniz, derecat kazanırsınız gene. Mutlu ettiniz, gene derecat kazanırsınız. Çalışmanız Allah için yeterlidir. Çünkü sonuç bir başkasına aittir. Siz belli bir düşüncenin sahibi olarak eğer ben ona şöyle şöyle davranırsam onu mutlu ederim diye düşünüyorsunuz ve bunu tatbikata sokuyorsunuz. Allah-u Teala sizin hangi maksatla bunu yaptığınızı en iyi bilendir. Hedefiniz onu mutlu etmekse mutlu edemezsiniz de derecat kazanırsınız. Mutlu edebilirseniz daha çok derecat kazanırsınız, edemezseniz gayretinizin mükafatını mutlaka gene alırsınız ama derecat daha az olur. Sevgili kardeşlerim, bir insan için Allah-u Teala'nın istediği şey o insanın mutlu olmasıdır. Huzur içinde olmasıdır. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasıdır. Her şey en güzel standartlarda cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. İnsanları sevmekten bir şey kaybetmezsiniz ama kazanırsınız. Bir adım daha atalım. Size kötülük yapanları da sevin. Başka bir ifade kullanalım. En azından sevmeye çalışın. Bu da Allah katında değerli bir şey. Sevmeye çalışmak, sevememekle de noktalansa gene bir kişiye fayda sağlar. Çünkü Allah Teala sizin niyetinize bakar. Neyi dileyerek ne yapıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek, huzur içinde yaşamak, bütün insanlar için hedef tayin edilmeli. Öyle olursa ne olur? Öyle olursa dünya cennet olur. Çünkü herkes etrafındaki insanları mutlu etmek için bir gayretin sahibi olacaktır. Sever verse de, yani başkasını mutlu edebilse de, edemese de o kişi derecat kazanır. Mutlu edebilirse daha çok kazanır. Edemese de niyeti halis olduğu için, hedefi o kişiyi mutlu etmek olduğu için yine derecat kazanır. Ama mutlu edebilirse karşıdakinin mutluluğu ayrı bir mükafat sağlar ona. Zaten o kişi bu hedefe dönük olarak o gayreti sarf ettiyse
gayretinin karşılığını almış olmanın mutluluğunu elbette yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, o zaman hep güzel hedefleriniz olmalı. Hep başka insanları mutlu kılacak, onlara huzur verecek, onları sevindirecek davranışlar. Neden? Çünkü buna değil başardığınız nokta tevessül ettiğiniz, onu sağlamak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren siz derecat kazanmaya başlarsınız. Allah Teala niyete çok önem verir. Niyetle sonuç farklı olabilir. O kişiyi mutlu edememiş olabilirsiniz. Ama sizin niyetiniz gerçekten mutlu etmekse ve siz kendi öğretiniz içinde, kendi hayat tabiatınız içinde, başka birini mutlu etmek istikametinde size düşen bildiğiniz standartları uygulamışsanız, bunun mükafatını Allah-u Teala'dan mutlaka alırsınız. Başarsanız da alırsınız, başaramasanız da alırsınız. Önemli olan sizin bu konudaki düşünce standartlarınız ve buna bağlı olarak yaptığınız işlemler. Bir başka insanı mutlu etmek için ne yaptınız? Allah bunu dikkate alır. Kalbinizden geçenleri de bildiği cihetle, kalbinizden geçen şey bir başkasını mutlu etmekse, bu istikamette size düşen her şeyi yaptıysanız, derecat kazanırsınız. Her şey kelimesini fazla kullandık. Size düşenleri yaptıysanız, bir kısmını yaptıysanız, gene derecat kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şu dünyada bizi en çok mutlu edecek olan şey nedir? Başka insanlara mutluluk verebilmek. Eğer bu gayretin içinde olursak, bir, herkes tarafından seviliriz. İki, Allah-u Teala tarafından seviliriz. Allah-u Teala kalbinize bakar ve görür ki her an birilerini mutlu etmek için bir faaliyettesiniz. Bu size devamlı derecat kazandıran bir husustur. Aynı zamanda böyle bir faaliyet içinde olan insanın başkalarına zarar verip de derecat kaybetmesi de söz konusu olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala metodunu koymuş, uygulamaya açmış ve insanlara diyor ki sevin diyor. Etrafınızdaki insanları sevin. Onlara yardım edin. Ve her yardımınızda derecat kazanın. Sevgili kardeşlerim, sevmek Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. O zaman etrafımızdaki herkesi hepimiz çok sevmeliyiz. Ne kadar çok seversek, o kadar çok onlara yardımcı oluruz. Ne kadar çok yardımcı olursak, onları ne kadar çok mutlu edersek, her ikisi de geçerli, onlara ne kadar yardımcı olursak o kadar çok derece kazanırız. Onları ne kadar mutlu edersek o kadar çok derece kazanırız. Allah Teala ne istiyor bizden? İstiyor ki başkalarını mutlu ederek asıl biz mutlu olalım. Öyleyse mutluluğun kaynağı başkalarına mutluluk ulaştırmaktır. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Yarenlik etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bir mutluluk yolcususunuz. Saadeti arıyorsunuz. Saadet düşünemeyeceğiniz kadar yakınınızda. Her şey sizin elinizde. Allah Teala sizi mutlu kılmak üzere her şeyi hazırlamış. Allah'a çok hamd edelim, şükredelim ki sevgili kardeşlerim, Allah bizlere bu Kur'an hakikatlerini öğretmiş ve yaşamayı nasip kılmış. Sizler doğmanın bütün yollarını biliyorsunuz. Ama başkaları bilmiyor sevgili kardeşlerim. Onlara da öğretmek zorundayız. Allah'ın bütün güzelliklerini bütün insanların yaşaması için vazifelendirildik. Ve yakın gelecekte hidayet çağının bütün meyveleri toplanacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya bir kardeşliğe doğru yürüyecek ve mutlaka sonuca ulaşacaktır. Herkes için bir yeni dünya söz konusu. O dünyada bir yakın geleceğin dünyasında bir muhteşem dostluk söz konusu. Bütün dünyadaki insanların birbirine kucak açacağı, kimsenin kimseyi düşman olarak görmeyeceği günlere doğru yaklaşıyoruz. Belki birçok insana bu söylediklerimiz inanılmaz gelir. Ama o inanılmaz şeyleri yakın gelecekte yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, şimdiye kadar insanlar hep ayrı ayrı dinlerin var olduğunu zannederek yaşadılar. Artık oyun bitti. Allah Teala dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu öğretti bize. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve yaşantınızı, hayatınızı renklendirecek olan gerçek faktörler birçok insanın zannettiği gibi nefsin afetlerinin tatmini değildir sevgili kardeşlerim. Bir insanın mutluluğa ulaşabilmesi onun iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kavganın bitmesini mutlak olarak gerektirir. Nerede kaos varsa, nerede kavga varsa, orada nefret vardır. Kin vardır. Hakim olan ruh değildir, hakim olan nefstir. Ve nefsin afetlerinin var olduğu yerde insanlar birbirlerine zulmederler. Kuvvetli kuvvetsizi ezer. Nefsinin afetlerine boyun eğdirmek ister. Sevgili kardeşlerim, şeytanın hakimiyetinde
bir dünya birbirine düşman olarak savaşlarla kim bilir kaç milyon insanın ölümüne sebep olmuştur bugüne kadar. Sevgili kardeşlerim, savaşların bir daha hiç vücut bulamayacağı bir devreye geldik, yanaştık. Gemi sahile yanaştı. Dünyanın bu kadar karmaşık ve kaos disiplinsizliği içerisinde hala insan kanının döküldüğü bir ortamda sulh ve sükun nasıl oluşacak mı diyorsunuz? Sahibimiz Allah olacak diyor. Sevgili kardeşlerimiz, biliyorsunuz ki size şimdiye kadar gelecekten birçok şey söyledik. Bunları kendiliğimizden söylemedik, olayların birer birer söylediğimiz şekilde tahakkuk etmesiyle gerçekleşti. Öyleyse, işte size bir müjde, yakın gelecekte bütün dünyada bir sulh ve sükun ortamı mutlaka kurulacaktır. Uluslararası savaşların arkasında en önemli hakim rol oynayan şey, ayrı ayrı dinlerin varlığını insanların zannetmesidir. Ama Allah-u Teala bize öyle bir ilim verdi ki, o ilimle hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir standart içerisinde dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin olduğunu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini veya bir başka adıyla İslam dini tarifiyle Allah'a teslim olma dini olduğunu biliyoruz. Bunu hiç kimsenin itiraz etmesi mümkün olmayan kesin delillerle açıklama yetkisinin de sahibiyiz. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an'ı da Allah-u Teala bir öğretisiyle onun öyle yanlarını bize gösterdi ki üç dinin üçünde de yedi safa ve dört teslim hem farz hem de o peygamberler zamanında tam olarak yaşanmış. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. En evvelki son üç kitaplı dinin ilki ondan evvel de kitaplar inmiş. Onları saymıyoruz. Şu anda dünya üzerinde üç tane ana kitaplı din var. Yani Allah'ın indirdiği mukaddes kitabın üç ayrı versiyonu diyelim. Hazreti Musa'ya Allah Teala Tevrat'ı indirmiş. Peki Tevrat'ta ne var? Tevrat'ta 7 safa ve 4 tane teslim var. Birinci özellik. İkinci özellik 7 safa ve 4 teslimin hepsi farz. Tevrat'tan bahsediyoruz. Üçüncü özellik, 7 safa ve 4 teslim Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından tam olarak yaşanmış. Tevrat'ta ondan sonra gelecek olan dine ait de atıf yapılmış. Sevgili kardeşlerim, sonra ikinci kitabı alıyoruz ele, İncil. İncil'e bakıyoruz. İncil'de de 7 safa ve 4 teslim yer alıyor. Bir, İncil'de de
7 Safa ve 4 Teslim farz. 2 ve gene İncil Hazreti İsa ve onun havarilerinin biri hariç o 13. havari o havariler arasında yok. Onun ve havarilerinin 7 Safa ve 4 Teslimi her boyutuyla yaşadıklarını ifade ediyor. Tevrat'ta Hz. İsa'nın geleceğine dair işaret var. İncil'de de adı Ahmet olan bir peygamberin Hz. İsa'dan sonra geleceğine dair işaret var. Yani birbirlerini takip eden bir açıklama sistemi her açıdan verilmiş. Ve ne gördük? Hem Tevrat'ta hem İncil'de 7 Safa ve 4 Teslim'den bahsediliyor. Hem Tevrat'ta hem de İncil'de 7 Safa ve 4 Teslim'in farz olduğu kesinlik kazanıyor. Hem Tevrat'ta hem de İncil'de Tevrat'ta Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları, İncil'de de Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları ifade ediliyor. Sonra geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ve ona tabi olanlara 7 Safa ve 4 Teslim'in farz kılındığı, Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları yer alıyor. Gene Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'ya 7 Safa ve 4 Teslim'in farz kılındığı, Hazreti İsa ve ona tabi olan havarilerin 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları kesinleşiyor. Gene Kur'an'da geniş bir çerçeve içerisinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesine 7 Safa ve 4 Teslim Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Bütün insanlığa farz kılınmış ve onunla birlikte bütün sahabesi 7 Safa'yı da 4 Teslim'i de hepsi yaşamışlar. İşte sonucu bildirilen ayet-i kerime Tövbe 100. Allah Teala diyor ki o sabikun el evveline var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir muhteva ile karşı karşıyayız. Ne görüyoruz? Eğer Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim farz ise, bir, eğer Hazreti Musa da ona tabi olanlar da, Hazreti İsa da ona tabi olanlar da, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ona tabi olanlar da 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlarsa, 3 mukaddes kitapta bunu kesin olarak ispat ediyorsa, o zaman kim bize din değil dinler vardır diyebilir? Hayır, dinler yoktur. Bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ta da Hazreti Musa ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları, İncil'de de Hazreti İsa ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları, Kur'an'da da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları ifade ediliyor. Ezeli ve ebedi bir tek din ve
Dünyadaki harflerin arkasına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Arkasından insanların başka dinlerin mensuplarını yanlış oldu zannetmeleri ve de en azından başka dinde olmaları sebebiyle düşman kabul etmeleri yer alıyor. Ama benim canlarım, ciğerlerim yok ki böyle bir şey. Bir din yok. Başka bir din yok. Daha başka bir din yok. Sadece üç kitabında temelini oluşturan Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Hazreti İbrahim'in muhtevasının da Hazreti Nuh'a, oradan evvel Hazreti Adem'e kadar dayandığını görüyoruz. Öyleyse hiçbir devirde dinler Allah-u Teala tarafından emredilen farklı dinler olmamış. Herkes kitabını aldıktan sonra onu uygulamaya koymuşlar. Bir süre sonra başka bir peygamber, Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa, ona da aynı şeyler indirilmiş. Onlar da tatbikatlarını başlattıktan sonra, aynı minval üzere başlattıktan sonra, yani 7 Safa ve 4 Teslim üzerinden başlattıklarından sonra hep dejenerasyon olmuş. Evvela Hazreti Musa'ya ve ona bağlı olanlar da, sonra Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da, en sonra da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar da, gelecek nesillerde, bize göre geçmiş nesiller, hep dejenerasyon artarak devam etmiş. Böylece bugün insanlar zannederler ki dinler vardır. Hristiyanlık diye bir din, Musevilik diye bir din, İslam diye bir din, ayrı ayrı dinlerdir. Hayır, değillerdir. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Hepsinin de şeriatı tektir. Peki, hal böyleyse sevgili kardeşlerim, nedir arkasındaki varlık ki bütün insanları birbirine düşman ediyor? Neden insanlar bize bu kadar düşman? Çünkü biz Allah'ı temsil ediyoruz. E şeytan insanlara öylesine büyük yanlışları doğru diye kabul ettirmiş ki onlar kendilerine öğretilen doğru zannettikleri şeylerin tamamen tersini Kur'an-ı Kerim söylediği için, biz de sadece Kur'an-ı Kerim öğrendiğimiz için Allah-u Teala'dan, onlara Kur'an-ı Kerim değil, kitaplar öğretildiği için bize ters düşmüşler. Ama samimiler. Üniversitelerdeki bütün öğretim üyelerinin öğrendikleri dinin gereği olarak bir şeyler savunduklarını görüyoruz. Onları bir açıdan haklı görüyoruz. Çünkü öğrendikleri ilim o. Herkes sadece bildiğini öğretebilir sevgili kardeşlerim. Din adamlarımızı bu açıdan kınamıyoruz. Ama başka bir açıdan bir şeyler söylememiz gerekmez mi? Sevgili izleyenler, dinleyenler, tam 32 yıldır Allah'ın insanlar tarafından unutulmuş olan Kur'an doğrularını sizlere anlatmaya ve sizin mutluluğunuzu sağlamaya çalışıyoruz. Hayatımızı Allah buna adadı. Biz sadece Allah için yaşayan bir vasıtayız. Allah'ın telefonu.
Allah'ın belki mikrofonu. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki bize dünyanın bilmediği bir ilmi öğretti. O ilim Kur'an. Peki Kur'an yok mu? 1400 senedir var. Var tabii. Nitekim 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesi biz bugün onların yaşadığı her şeyi yaşadığımız cihetle onlar da bizim bugün yaşadığımız şeyi 14 asır evvel yaşadılar. Yani Kur'an'ı. 7 Safa, 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabiyet. 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 21. basamak ulaştırmak. 22. basamak teslim etmek. Birde ulaşmak, 22'de ruhu Allah'a teslim etmek. 25. basamakta zikri günün işte ikisinden daha öteye geçirip fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 26. basamakta daimi zikre ulaşıp nefsi Allah'a teslim etmek. 27. basamakta irşad olmak. Yani tövbe-i nasuhla tövbe etmek. Ve 28. basamağın 5. kademesinde iradeyi de Allah'a teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada Allah-u Teala tarafından tayin edilmek. Bu sadece bize söylenmiş bir söz değildir sevgili kardeşlerim. Gerçek anlamda dünya üzerinde kim İrşat makamının gerçek sahibi ise ona bu ifade Allah Teala tarafından mutlaka söylenir. Sevgili kardeşlerim, mürşidim diye bir vasfı insanların kendilerine yakıştırması bu ölçülerin hiçbirisine uymuyor zamanımızda. Bizim görevimiz sadece sizlere doğruları Allah'ın bize öğrettiği ve sizi cehennemden kurtaracak olan, mutlaka cennete ulaştıracak olan doğruları öğretmek. Biliniz ki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeden cehennemden kurtulamaz. Allah Teala Rum 31'de diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a mülaki olmayı dile. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Bir sonraki ayet-i kerimede bakıyoruz ki her biri kendi elindekiyle ferahlanan bir sürü fırkaya ayrılmış olan insan var. Oysa ki Allah Teala herkesin bir tek fırkada bulunmasını istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası yani fırkayı naciye. İşte insanların ayrılacakları grupları incelediğimiz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabenin sorduğu sual akla geliyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi iniyor. Kıyamet günü
Şeytan insanlara olan vaadini ya da onları mahvetmek için seçtiği hedefi gerçekleştirdi. Ve müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte o zaman sahabe soruyor Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Diyorlar ki, Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? O da diyor ki, 73. İnsanlar 72 fırkaya ayrılacaklar ve onların her birinde küçük gruplar 73. fırkayı oluşturacaklar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o insanlar fırkalara ayrılmayanlar, tek bir fırkayı oluşturanlar bir özelliğin sahibidir temelde. Tek bir özelliğe dayalı bir tek fırkada toplanmak. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Kim bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Yani Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde takva sahibi olanlar. Biliyorsunuz ki bir insanı cehennemden kurtaran faktör takva sahibi olmaktır. Olmayan cennete giremez. Peki ne diyorum 31 ve 32? Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. O müşriklerden olma ki onlar takva sahibi değildir. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemeyip takva sahibi olamayanlar, şirkte olanlar gidecekleri yer cehennem. Ve Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri birinci takvadan bahsediyor kesin. Çünkü başaramayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir. Cehennemden kurtaran başlangıç takvası. Öyleyse bir sonuç var ortada. Çok iyi değerlendirmemiz lazım gelen bir sonuç. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlığa sesleniyor. Cennete girmeyi öyle şartlara bağlamışsınız ki her şeyi berbat etmişsiniz. Oysa ki sadece bir dilek, Allah'a mülaki olmayı dilemek, kişiyi takva sahibi kılıyor. Ve bu kadar da kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Allah Teala buyuruyor ki, kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu kendime ilka ederim, ulaştırırım, mülaki kılarım. Yani biz insanlara düşen şey sadece Allah'a mülaki olmayı dilemek. Eğer dilemezsek o zaman Allah Teala bizi cehenneme gönderecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki, eğer siz bana ulaşmayı dilerseniz ben sizi kendime ulaştırırım. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız diyor. Sadece dileyeceksiniz. Ben sizi tesir sahamın içine alacağım. Sizi şeytandan koruyacağım. Ta ki ruhunuz hayattayken bana ulaşsın. Ve bunu ben garanti ediyorum size diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.
İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerime. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yinib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ama konu burada başlıyor. Ama onlardan, o seçtiklerinden kim bana ulaşmayı dilerse ben sadece onu kendime ulaştırırım diyor. Allah insanların hemen hemen hepsini seçiyor. %90'dan, 95'ten fazlasını. Seçmedikleri kimler? Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Allah onları devre dışı bırakıyor. Onları seçmiyor. O insanlar gidecekleri yer cehennemin en alt kademesi, baştan aşağı vebal var omuzlarında. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize bakıyoruz. Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki bizden istediği şey sadece bir tek dilek. Elimizi açacağız Allah Teala'ya. Ya Rabbi, ben de senin ermiş kullarından olmak istiyorum. Ben de sana ulaşmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliyan var. Onlar ermişler. Daha doğrusu sen onları kendine erdirmişsin. Beni de erdir Allah'ım. Ben de istiyorum. İşte kalbinizden söylemeniz lazım gelen şey bu kadar. Ve 32 yıldır bunları anlatıyoruz. Hala insanımızın büyük kısmı bizim karşımızda hala söylediklerimizi Kur'an'dan tahkik edip de doğru söylediklerimizi, doğru olduğunu tespit etmek yerine öğrendikleri o yanlış ilmin ışığında ya da karanlığında bizi tenkit ediyorlar. Aa benim sevgili kardeşlerim, o öğrendiğiniz ilimle hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Yani bütün din öğreticilerine sesleniyoruz. İlahiyat fakültelerindeki öğretim üyeleri, öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 küsur binlik kadrosu, hepinize sesleniyoruz. Dininizi öğrenmek mecburiyetindesiniz ki öğretesiniz. Sadece şu Allah'a mülaki olmayı dilemek konusundaki açıklamalarımızı Kur'an'dan tahkik etseniz, biz bir şeyler söylüyoruz 32 senedir. Tamam, söylediklerimiz sizin söylediklerinize tamamen ters düşüyor. Ve öğrendiklerinizden o kadar eminsiniz ki bizim yanlış söylediğimiz kanısındasınız. İyi ama yanlışı ve doğruyu ayırt etmek için elinizde Furkan var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Biz de Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'dan bahsediyoruz size. Biz Kur'an'dan başka hiçbir şey söylemedik bugüne kadar. Neden? Tartışma alanı açılmasın diye. Bir sürü mevzu hadis devreye girmiş, insanları asli yoldan ayırmış, Kur'an hakikatleri o hadislerin karanlığında kaybolmuş, uydurma hadislerin karanlığında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, madem ki öyle söylüyor, benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakın, hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. O zaman anlamıyor musunuz Allah-u Teala neden bize sadece Kur'an'dan mealler vermemizi emrediyor? Çünkü Kur'an tartışılamaz. Bir ayet, Kur'an'dan bir ayet, o ayetin hükmü neyse o Allah'ın hakikatidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Öyle bir olay ki bizim hep içimizi yakar. Gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insan aldıkları, öğrendikleri yanlış bilgiyle mücehhez olan insanların kendilerine öğrettiği din eğitiminin kurtarıcı sandıkları hükümleri altında şu anda cehenneme doğru yollanıyorlar. Sana diyorlar ki İslam'ın 5 şartını yaşarlarsa cehennemden kurtulabilecekler. Hayır sevgili kardeşlerim. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamaz. Neden şunu düşünmüyorsunuz? İslam'ın 5 şartı şartlardan sadece 5 tanesidir. O gün Cebrail Aleyhisselam'ın istediği o 5 tane şart. Ama bunlar şartlar, insanı kurtuluşa ulaştıracak olan bir bütün değil. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamazsa şirkten kurtulamaz. Şirkteki kişinin de gideceği yer cehennemdir. Daha kötüsü böyle bir insan Allah'a göre kafir statüsündedir. Ne gördük Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir. Şirktedir. Yani fırkalara ayrılmış durumdadır. Kim kurtulacak? O 72 tane fırkanın ötesinde sadece bir tek fırka kurtulacak. Onlar Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Öyleyse ne diyor Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde? Kıyamet günü şeytan insanın üzerindeki o verdiği sözü gerçekleştirmek istediğini gerçekleştirecek. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul olacak. Şeytana kul olanların gideceği yer cehennem. O zaman ne görüyoruz? Allah Teala burada bir ayrım yapıyor gene aynı statüde. Yani bir tarafta bir tek fırka var. O Rum 31'e 32'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Diğer tarafta bütün fırkalar var. 72 tane fırka. İkisinde de öyle. Ama bu sefer isim değişik. Orada şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala birincisinde. Ve takva sahibi olmadığını söylüyor. Ama burada Allah'a ulaşmayı dilemeyen o insanların mümin olmadıklarını söylüyor Allah Teala. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç ötekilerin kurtulması mümkün değil diyor Allah Teala. Açıkça müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular diyor. Yani buradan çıkan hüküm ne? Fırkalardan birisi müminse ikincisinin de şeytana kul olanların da mümin olması elbette mümkün değil. O zaman Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin oluşturduğu o fırka insanların cehenneme gidecekleri bir muhteva taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Sevgili din adamlarımız, öğretim üyelerimiz, öğrendiğiniz ilmin

Çok insan tanıyoruz. Daha başka bir ifadeyle din adamlarımızın çok büyük bir kısmı Allah'a münaki olmayı dilemek diye bir kavramın insanı cehennemden kurtarabileceğinin, başka bir alternatifin olmadığının hala farkında değiller, hala bilincinde değiller ve en korkuncu din adamlarımız cehenneme doğru bir yolculuk yapıyor şu anda. Sevgili kardeşlerim, din adamları, söylediklerimizi incelemiyorsunuz. Halka intikal ettirmiyorsunuz. O insanlar sizin söylediklerinizi doğru zannediyorlar. Çünkü size inanmışlar. Siz iş başında olanlarsınız. Ve bu hakikatler sizin ağzınızdan onlara ulaşacağı güne kadar bu ülkede milyonlarca insan ölecek. Onların vebali sizin omuzlarınız üzerindedir. Biz hep bunu bir gönül yarası olarak düşünüyoruz. Kalbimizde bir yara var. Hep kanıyor. Sizlere bağlı olarak siz görevinizi yapmıyorsunuz. Aklı başında olan hiçbir insan sizin yaptığınızı yapamaz çünkü bu bir zulümdür. Omuzlarınızda şu anda dünyadaki en büyük vebal var. Türkiye'deki din adamları, sizlere sesleniyorum. Şu anda dünyadaki en büyük vebal sizin omuzlarınızın üzerindedir. Çünkü siz Allah'ın hakikatlerini Allah'a ulaşmayı dilemek mefhumunun bir insanı cehennemden kurtaracağını, İslam'ın beş şartının hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacağını hala bilmiyorsunuz. Öğrendiğiniz ilimle kendinizin cennete gireceğini zannediyorsunuz. Yani İslam'ın beş şartıyla. O öğrendiğiniz ilmin sizi kurtaramadığını ancak öldüğünüz zaman anlayacaksınız. Ama omuzlarınızda neden bu kadar büyük bir vebal var? Çünkü doğruları araştırmak mecburiyetinde hissetmiyorsunuz kendinizi. O kadar eminsiniz ki öğrendiklerinizin sizi kurtaracağından incelemek gereğini bile duymuyorsunuz. Ama kim bilir sizin harekete geçeceğiniz güne kadar doğruyu bu ülkenin insanlarına ve bütün dünyaya haykıracağınız güne kadar kim bilir kaç milyon insan ölecek bu ülkede ve sizin sebebinizle onların hepsi sizinle beraber cehenneme gidecekler. Hem kendinize yazık ediyorsunuz hem de çok ağır bir veballe vebal alıyorsunuz. Bu hakikatler ortaya çıkana kadar ölecek olan bütün insanların vebali omuzlarınızdadır. Ne kaybedersiniz ki söylediğimiz ayetleri bir inceleseniz? Bütün sahabenin nasıl şeytanı kul olmaktan kurtulduğunu anlamıyor musunuz? Allah Teala diyor ki Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar diyor sahabe tağuta kul idiler. Şeytanın kuluydular. Sonra ne yapmışlar? Allah'a yöneldiler.

diyor, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor. Ne olmuş ne olmuş? Sahabe şeytanın kulu iken Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle Allah'ın kulu olmuşlar. Onlara müjdeler var. Ötekilerin gideceği yer cehennem. Ne zaman bu insanları kurtarmak üzere harekete geçeceksiniz? Neden korkuyorsunuz? Allah'ın indinde onca insanın vebaliyle yaşamak size ne kazandırır ki? Sevgili din öğreticileri, Allah-u Teala'nın huzurunda hepiniz bu dünyadaki en ağır vebali yüklenmektesiniz. Başka dinlerdeki din alimleri bilmiyorlar ama onları öğreten de yok. Ama size Allah'ın ilim öğrettiği birisi, o biziz. 32 seneden beri Allah'ın hakikatlerini anlatıyor. Ve sizler sadece sırt çeviriyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bu ağır vebali Allah-u Teala'nın üzerinizden alması için sadece dua edebiliriz. Kur'an'daki şartlara göre kurtuluşunuz mümkün görünmüyor. Ah benim sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticileri, kendinize ne kadar büyük bir zulüm yaptığınızı bir bilseniz. Biz sadece onlar için üzülmüyoruz. Sizin için de üzülüyoruz. Ve sadece siz üzerinizdeki o görevi, sizin omuzlarınızda bu görev yerine getirmediğiniz için başkalarını cehenneme sürüklemek sebebiyle şu anda lanet alıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki söylediğimiz ayetleri incelemekle? Hakikati anladığınız zaman o insanlara ne kadar zulmettiğinizi farkına o zaman varacaksınız. Ve siz bu hakikatleri öğrenip de onlara evet o doğru söylüyor dediğiniz güne kadar kim bilir kaç bin tane, belki kaç milyon insan ölmüş olacak. Hepsi size güvendikleri için, siz onların din öğreticileri olduğunuz için, öyle kabul edildiğiniz için ve görevinizi, söylediklerinizi inceleyerek yapmadığınız için bundan mesulsünüz. Bir başka açıdan da daha göreviniz değil mi? Bizim söylediklerimizi incelemek, yanlışımızı aramak ve yanlışımızı bulduğunuz zaman onu yüzümüze çarpmakla da vazifeli değil misiniz? Sizin anlattığınız din ilminin tamamen dışında biz Kur'an öğretiyoruz onlara. Hayır, Kur'an'ın okumasını değil. Kur'an'ın lafzını da değil sadece. Aynı zamanda ruhunu da öğretiyoruz. O ruhu biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Ne zaman sorumluluğunuzu müdrik olacaksınız sevgili din adamları? Sizleri o kadar çok seviyoruz ki gözümüzün önünde birer birer hepinizin birer cehennem yolcusu olması bizi ta yüreğimizden yaralıyor sevgili kardeşlerim. Siz din adamısınız. İnsanlara Allah'ın hakikatlerini
öğretmekle vazifelisiniz ve şu anda büyük çoğunluğunuz bizim karşımızdasınız. Allah'ın hakikatlerini onlara öğretmek yerine hakikatlerin yanlış olduğu iddiasıyla karşılarına çıkıyorsunuz. Bunun ne kadar büyük bir vebal olduğunu farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Allah sizleri cehennemden kurtarsın diye dua edeceğiz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını, muhterem din adamlarımızın da Allah'ın cennetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın bütün insanların istediği bir tek şey var. Onların mutluluğu. Bütün kanunlarını, bütün kaidelerini bu mutluluğu insan adı verilen Allah'ın en çok sevdiği mahluklar yaşayabilsinler diye. Şu kainat dizaynı içerisinde Allah'ın en çok sevdiği mahluk insandır. Öyleyse insan olarak yaratıldığınıza göre sevgili kardeşlerim, bundan mutlu olmanız gerekmiyor mu? İnsan olarak yaratılmışsınız. İnsan bir anne babadan doğan bir insansınız. Allah Teala kainattaki hiçbir mahlukuna tahakkuk ettirmediği bir hususu size nasip kılmış. Eğer Allah'a göndermediyseniz içinizde Allah'ın ruhu var. Yani Allah'ın ruhu bütün insanların içine Allah Teala tarafından üfürülüyor. İnsandan başka hiçbir mahluka Allah Teala'nın ruh üfürmesi söz konusu değildir sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın ruhunun üfürüldüğü bir dizaynı yaşıyorsunuz. Allah sizi o kadar kıymetli telakki ediyor ki size, hepinize ruhundan üfürmüş doğduğunuz anda. İnsan olarak yaratıldınız. Vücudunuz Allah'ın ruhuna bir sığınak, bir melce. Daha büyük bir şeref olabilir mi sevgili kardeşlerim kainatta? Yaratan Allah'ın ruhu sizlerle birlikte, bir kısmınız için buna bir idi kelimesini ilave etmemiz lazım. Çünkü büyük kısmınız ruhunuzu Allah'a gönderdiniz. İnsan ruhu üçüncü kademede Allah'a geri döner. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemektir. Herkes dileyebilir. Bütün kapılar herkese açıktır. İnsanlar bilmiyorlar ama öğrenecekler. Neyi öğrenecekler? Bir dilekle, sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle, sadece bir tek dilekle o kişiler cehennemden kurtulacaklarını biliyorlar mı acaba? Devamlı alimlerimiz, sevgili kardeşlerim, akademik kariyer yapmış olan tüm alimlerimiz, asistanlar, doçentler, profesörler, bütün öğretim üyeleri, hepsi mi? Hayır. Ama çok çok çok büyük bir kısmı insan ruhunun Allah'a hayattayken geri dönmesine bile henüz inanmıyorlar. Onlara ondan evvelkiler, onlardan evvelkiler böyle öğrettiği için. Ey benim aziz kardeşlerim, muhterem din öğreticileri, elinizde kainatın en sağlam teminatı var. Kur'an-ı Kerim. Allah Teala diyor ki,
Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allahü yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah, affedersiniz, yanlış oldu. Sonunu baştan söyledik. Allah yeştevi seçer. İleyhi, ona, kendisine, men, kişiyi, yeşaü, dilediği kişiyi, Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Yani insanların %95'ini, hatta daha fazlasını seçer Allah Teala kendisine. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür diyen insanlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, yanlış mı yapıyorlar? Evet, çok büyük bir yanlış yapıyorlar. Peki yanlış yaptıklarını bilmiyorlar mı? Hayır, bilmiyorlar. Doğruyu yaptıklarını zannediyorlar. Neden? Çünkü onlara ilim öğretenler Kur'an'ı öğretmemişler. Asırlardan beri devam ede gelen bir yorum statüsü içerisinde o insanlara ruh vücuttan ayrılırsa insanın öleceğini zannettikleri için böyle bir inancı aşılamışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytanı görüyor musunuz? Ne korkunç bir mahluk. Bütün insanları tuzağa düşürmek için bu kadarcık bir gayreti yetiyor. Ne demiş? Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Ey benim aziz kardeşlerim, ruhunuz günde yüzlerce defa sizi terk eder. Dilediği yere gider, ruhunuz bile duymaz. Zaten giden o duyamaz tabii. Ya da zaten farkında olduğu için yapıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi seviyor. Allah sizi çok seviyor. Çok sevdiği için insan olarak yaratılmış. Mutluluk okyanusuna atılasınız da yolun sonuna kadar gidesiniz diye. Ne demek istiyoruz yolun sonuna kadar gidesiniz diye? Yedi safhadan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, üçüncü basamak. Böyle bir dilek kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Eğer o kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Aksi mümkün değil sevgili kardeşlerim. Kişi kalpten bir dilekle, kim olursa olsun o kişi, dünyadaki en günahkar insan olsun, bir sürü cinayet işleyen birisi olsun, hiç fark etmez. Kim olursa olsun. Diyelim ki şeytana tapanlardan birisi, kalben, kelimeye dikkat edin, kalben, Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediği anda Allah onun şeytanla olan bütün ilişkilerini bıçakla keser gibi keser. Ve o kişiye o kapkaranlık dünya birdenbire aydınlık bir hüviyette tezahür eder. Artık o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı kalben dilemiş olan birisinden bahsediyoruz. Öyleyse bu noktada dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Onu bu kadar mutlu yapan ne?
Bir tek dilek sadece. O kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiş. Tamam, bu kadar. Dilerse ne olur? Dilerse Allah o kişinin ruhunu ya da o kişideki kendi ruhunu kendisine mutlaka ulaştırır. Böyle bir konu için 7-8 aylık bir devre her zaman yeterli olmuştur. Ama bundan çok daha kısa zaman içerisinde ruhlarını Allah'a ulaştıran birçok kardeşimiz olmuştur. Bizim zamanımızda çok daha uzun devreydi. Yani biz Allah'ın yoluna girdiğimiz zaman. Sevgili kardeşlerim, sizlerle bir arada olmak, sizlere Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek öyle büyük bir mutluluk ki. Hepinizin kalbine ayrı ayrı yaklaşabilmek, karanlık olan kalpleri aydınlığa ulaştıracak olan sırrı, adı zikir, insanlara ulaştırmak. İnsanlar zannediyorlar ki zikir yapan herkes hedeflerine ulaşır. Hayır sevgili kardeşlerim. Zikir yapan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin zikri ona hiçbir şey sağlamaz. O kişinin vücudu nurların gelmesine ve nurların o vücudun kalbine ulaşıp kalbinde yerleşmesine açık değildir. Kapılar kapalıdır. O kapıların açılması kişinin göğsünün önce yarılmasına bağlı. Göğsünün yarılması içinse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Kaldı ki göğsünün yarılmasından evvel Allah-u Teala o kişinin irşat makamına baktığı zaman onu irşat makamı olarak görmeyen gözlerini Allah'a ulaşmayı o kişi dilediği zaman irşat makamını irşat makamı olarak gören hale getirir. İrşat makamının sözlerini İslam'ın beş şartıyla hiç alakası olmayan bir sürü zırva diye kabul eder kişi. Çünkü ona öyle bir ilim öğretilmiş. Arkadaş demişler, bak iyi dinle beni. İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve de kelime-i şehadet getirmek. Sen kardeşim ötekileri boş ver. Bir, bundan çok daha ağır bir şeyler söylerler sana. Yok zikir yapacakmışsın, yok Allah'a ulaşmayı dileyecekmişsin. Bunlar palavra şeyler. Bunlara hiç değer verme. İslam'ın beş tane şartı vardır. Bak ataların ne yapmışlar? İslam'ın beş şartını yaşamışlar. Hop hepsi cennetlik olmuş. Sen de o aşırı gidenlere sakın katılma. Sen İslam'ın beş şartını yap. Ama bunu yaparken de bil ki onları yapmayanlardan da olma. Allah madem ki İslam'ın beş şartını koymuş, ki beş şart bir gerçektir, gerçekten beş şart vardır. Biz de aynı şeyi söylüyoruz, beş şart vardır ama yetersizdir. Sen İslam'ın beş şartını gerçekleştir, gerisine karışma. Allah seni mutlaka cennetine alır. Almaz sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'ın ifadelerinde kördür, sağırdır ve dilsizdir. Kalbi de duyarsızdır, hissizdir. Dilsizdir ve kalbi hissizdir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, İşte cehennemin kapısının kapandığı, cennetin kapısının açıldığı nokta orasıdır. O kişi için en kötü şeyleri
kafanızda canlandırın. Üç tane adam öldürmüş. Hırsızlık yapmış. Yanlış şeyler yapmış. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş bir gün. Ne olur? Allah onun günahlarını örter ve ona Furkanlar verir. Ey amel olanlar, bana ulaşmayı dileyin ki diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size Furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da mürşidinize tabi olacaksınız. O zaman da günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olmuş? Bir tek dilek. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Dilediniz mi? Allah günahlarınızı örtüyor. Ne oldu? Kişinin günahları örtüldüyse ne oldu? O kişinin yalnız sevapları kaldı. Bir tek derecelik bir sevap olsa sıfır günaha karşılık o kişinin gideceği yer gene cennettir. Açık ifade. Kimin günahları sevaplarından azsa ya da tersi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer ebediyen kalmak üzere cennettir. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onların da gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Ömrünüzün sonunda hayat filminiz size gösterilecektir. Kazandığınız dereceler ve kaybettiğiniz dereceleri göreceksiniz. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa onun bakiye hanesi yeşil rakamla bir takım rakamları ifade eder. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onunki de sol taraftadır. Onun rakamları kırmızı rakamlardır. Bakiyede kırmızıdır. Kaybedenler kırmızı rengi, kazananlar yeşil rengi hak edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, yeşil rakamlar kazanılan derecelerin kaybedilenlerden fazla olması kesin olarak ifade eder. Bu rakam sadece bir olsa, yani bir soru olarak söylüyoruz. Birinin sevapları 1000, günahları 999. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden bir tek derece fazla olduğu için. Allah kanunu böyle koymuş. Kimin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin de kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse Allah Teala neyle yapıyor bunu? İfade son derece açık. Eğer kazandığınız dereceler fazlaysa Allah sizin günahlarınızı örtüyor. Peki kaybettiğiniz dereceler fazlaysa ne olur? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Ne şekilde ifade ediyor bunu? Onun amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Kim Allah'ı ve Allah'ın emirlerini inkar ederse, yani emirlerin en başta geleni, başlangıç noktasını teşkil eden şey Allah'a ulaşmayı dilemektir.
Kim Allah'ın emirlerini ve Allah'a ulaşmayı inkar ederse onun amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Allah onlara iki kat sevap yazıyor. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra sevapları iki kat olarak değerlendirilir. Bir de Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'a ulaşmayı inkar ederek, Allah'a ulaşmayı değerlendirmeden yaşayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların da amelleri boşa gidiyor. Kim Allah'a ulaşmayı inkar ederse, hala birçok insan Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Sen neden bahsediyorsun? Dedikleri zaman onlara deyin ki bakın Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde ne söylüyor? Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan gene o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Onlar ulaştırmazlar diyor. Ben ulaştırırım diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kolay, bu kadar basit bir sebeple Allah Teala'nın birinci kat cennetine gitmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepinizin elinde. Bizi ilk defa dinleyenler özellikle sizlere söylüyoruz. Cehennemden suçunuzun mahiyeti ne olursa olsun kurtulabilirsiniz. Sadece bir tek dileğiniz ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz Allah için yeterli. Bütün günahlarınızın üzerine sünger çeker. Peki Allah'a ulaşmayı dileyene Allah Teala birinci kat cennetine ulaştırır. Tamam. Sonra ne yapar? Sonra Allah Teala o kişiye inanılmaz bir şekilde bir mürşit sevgisi verir ki kişi mürşidine ulaşmak için can atar. Hacet namazını kılar. Ve eğer gerçekten o kişi Allah'a münaki olmayı ruhunu Allah'a ilka etmeyi yani ulaştırmayı dilemişse Allah ona o gece mutlaka mürşidini gösterir. Ne yapacak kişi? Gece saat bugünkü bu noktadaki saatle birden sonra gecenin birinden sonra uyanacak. Saatini ona göre kuracak. Boy abdesti alacak. Sonra hacet namazı kılacak. Hacet namazının birinci rekatında Fatiha'dan sonra üç tane Ayet-el Kürsi okuyacak. Ondan sonra ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacak. Teşebbüs miktarı oturacak. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda da Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacak. Ve de boy abdesti alması şart, farz. Başlangıçta bunu yapması lazım. Ey Yüce Allah'ım diyecek, ben sana ulaşmayı diliyorum. Bunun için de bana dediler ki, bir mürşide ulaşmam lazımmış. Ulaşmazsam ruhum vücudumdan ayrılmazmış. Oysa ki ruhumu sana ulaştırmam lazımmış. Ben onun için hacet namazını kıldım. Senden bunu diliyorum Yüce Allah'ım. Bana mürşidimi göster ki, ben dünyanın neresindeyse ona gideyim, tabi olayım. Böyle bir talebin sahibi olan kişi Allah Teala tarafından kabul edilir mi? Allah Teala o kişinin sözlerine bakmaz. Ya Rabbi ben mürşidimi istiyorum şeklinde bir şeyler söyleyen kişinin sözleri Allah Teala için kıymetli değildir. Oraya bakar sevgili kardeşlerim, kalbe bakar. Kalbinizde ne var? Eğer kalbinizde Allah'a ulaşmayı dilemek varsa
O zaman korkmayın, cehennemden kurtuldunuz. O dilek sebebiyle Allah Teala talebinizi kabul edecektir. Yani sizi birinci etapta bu hacet namazını kıldığınız için mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Göstermekle de kalmaz. Sizi eğer gerçekten o mürşide ulaşmayı dilemişseniz, Allah Teala sizi hangi şartlar içinde olursanız olun mürşidinize ulaştırır. Ya size bir mürşit gönderir ya da sizi mürşidinize ulaştırır. Ama mutlaka kişi tövbe edeceği mahalle, tövbe edeceği kişiyle karşı karşıya gelir. Gelince hıçkırıklarını tutamaz, gözyaşları içinde mürşidinin eline sarılır ve o eli öper. Allah Teala'nın indinde söylenmesi lazım gelen sözleri söyleyerek mürşidine tabi olur. Bu tabiye sırasında ruh vücuttan mutlaka ayrılacaktır. Bu mutlaka kelimesi hangi şarta bağlıdır? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi şartına bağlıdır. Dilemezse Allah Teala zaten ona mürşit falan göstermez. Öyleyse dileyen kişi emin olmak isterse bir defa daha hacet namazını kılar, gene aynı mürşidi görür. Bir defa daha hacet namazını kılar, gene aynı mürşidi görür. Anlar ki Allah Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşit odur. İşte o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe eder ve el öper. Bunu yaparken muhtemelen hıçkırıklarını tutamaz. Bu ikinci safhasıdır yolunun. Bu noktada ne olmuştur Allah Teala? Onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi almıştır. Görme hassasını, irşat makamını, irşat makamı olarak görme hassasını açmıştır. Kulaklarındaki işitmeye engel olan vakrayı almıştır, ikniti almıştır. Kulaklarındaki vakrayı almıştır ve ona işitme hassası, irşat makamının sözlerinin manasına varabilme hassasını vermiştir. Ve kalbinde irşat makamına karşı büyük bir sevgi uyandırmıştır. O kişi severek mürşidine koşar, tabiyetini gerçekleştirir. Ruhu gerçekleştirdiği an vücudundan ayrılarak devrin imamının dergahına yani ana dergaha ulaşır. Oradan Seyri Sülük isimli bir yolculukla Allah'ın katına kadar adım adım yükselecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile birlikte olmak hepiniz için güzellerin en güzelidir. O sizin Rabbinizdir, sizi sever. Bir tek dileğiniz ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz onun için yeterlidir. Kalbinize bakar. Eğer kalbinizde bu dilek varsa, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah için yeterlidir. Mutlaka sizi, yani sizin ruhunuzu Allah siz dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'a ulaştı. Ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Mutluluğunuz da %51 seviyesine ulaşmıştır. Başlangıçta sıfır mutlulukta olan, herkesle anlaşmazlık içinde olan,
nefsine tabi olan bir insanken bu noktada durulmuş bir ruh halinin sahibidir kişi. Allah'a ulaşmayı denemiştir. Allah'ın mürşidine ulaştırmıştır. Tabiyetten sonra zikre başlamıştır. Bu zikir nefsinin kalbini %100 afetlerle dolu olan nefsinin kalbini %51 nurlarla kaplamıştır. Her %7 nur birikiminde başlangıçtaki %2 rahmet girişinden sonra her %7 fazıl nuru girişinde kişinin nefsinin kalbine ruh Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı aşar. Yedinci gök katında 7 tane alemden geçer. Yedinci alem olan zikir hücrelerinde zikrini tamamlar. Sitetil müntehaya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, fani olur, yok olur. İşte bu vuslattır. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüş, Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Orada mı kalır? Hayır, kalmaz. Allah Teala o ruha tekrar indi ilahide yaşamak üzere bir taht ihsan eder. Ruh Allah'ın zatından ayrılarak namazların dışındaki devrede hep o altın tahtlardan birisi üzerinde kalır. Bu o kişiyi dünya hayatında %51 mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Yani kişi yarı yarıya mutludur. Yarı yarıya mutsuz oluşunun sebebi nefsinin kalbinde hala %49 afet mevcuttur. Onlar onu sık sık hatalar yapmaya zorlayacaktır. Bir kısmını da başarı da kazanabilirler. Ve kişi hatalar da yapar. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennetin sahibi kılınır. Bundan sonra ölürse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürse birinci kat cennetin sahibidir. Yoluna devam etti, mürşidine ulaştı, tabi oldu. Ondan sonra öldü, ikinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdı. Kişi ondan sonra öldü. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya mutluluğu da nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için %51'e ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Allah'ın hepinize hediyesidir, nimetidir. İnsanlardan hiçbiri bundan müstağni değildir. Herkese kapıları açıktır. Kim, hangi şartların içinde olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım.

ulaştırırım diye Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söz vermiş. Ulaştırmaması hiçbir zaman mümkün değil. Bu mutluluğun yarısı bütün insanlara Allah'ın hibesidir. Allah hibe etmiştir bunu. Bir dilek diyor, bana ulaşmayı diyeceksiniz. Ben sizi kendime ulaştıracağım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insan Allah için ilk adımı, ilk manevi adımı atmıştır. Allah onu kontrolü altına almıştır. Hedefine ulaştıracaktır. O kişi namazı sevmiyor. Allah ona mutlaka sevdirecektir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan bayılacak gibi oluyor. Allah onu, orucunu büyük bir zevkle tutabilecek hale getirecektir. Zikir yaptığı zaman hiç bundan zevk almayan kişi zikirden dünyadaki en büyük zevki alacaktır. Tüm bu standartlar birer birer oluştuğu zaman o kişinin dünya hayatında mutluluğu yarı yarıya yaşadığını görüyoruz. Neden yarı yarıya? Çünkü nefsinin, kalbinin %51'i nurlarla dolu, mutluluğu yaşatan onlardır. Geri kalan %49 afetlerle dolu. Başlangıçta nefsi %100 afetlerle doluydu. Ruhu %100 hasletlerle doluydu. O denge başlangıçta verilmişti kişiye. Allah'ı tanımadığı için, Allah'ın emirlerini ve gereklerini yerine getirmediği için şeytanını devamlı negatif istikamette kullandığı cihetle kişi hep mutsuz, hep mutsuz bir insan oluyordu. Ama bu noktada kişi yarı yarıya mutluluğu yaşar. İşte bu Allah-u Teala'nın insanlara bir hediyesidir ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci takvanın sahibi olur. Bunun manası o kişi birinci kat cennete girecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, öldü. Gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Mürşidine ulaştı, ondan sonra öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdı, Allah ulaştırdı ama Allah onu üçüncü kat cennete nasip kılar. Kişi devam etti, dik yokuşu açtı, fizik vücudunu da Allah'a teslim etti. O zaman ne olur? O zaman bu kişinin fizik vücudu Allah'a teslim ettiği zaman kişi dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim eder, daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaşan herkes nefsini teslim etmek için uygun forma gelmiştir. Teslim eder, dördüncü kat cennet, beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhlis olur. Yani Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirir. Altıncı kat cennetin sahibi olur. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada memur ve mezun kılınır. Yedinci kat cennetin, Adn cennetinin sahibi olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size bir Kur'an-ı Kerim özeti. Allah-u Teala bütün insanların mutlaka cennete girmesini istemiştir ama bunu kişisel iradeye bırakmıştır. Bırakması da onun o muhteşem adaletinin bir gereğidir. Yoksa kötü insanlar da, iyi insanlar da Allah-u Teala tarafından birinci alternatif cezalandırılır, ikinci alternatif mükafatlandırılır. İkisi de haksızlıktır. Kötü olan bir insanı

iyiymiş gibi değerlendirmek, adn cennetini almak, iyi olan bir insanı cehenneme atmak, Allah için hiçbir zaman tahakkuk edecek bir olay olamaz. Neden olamaz? Allah adaletin gerçek sahibidir. İşte bu dünyada adalet müessesesi gerçekleşememişse o kişi cehennemde sonsuza kadar azap çekerek bunun cezasını ödeyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes içinse onun günahlarının affı, cennete girmesi söz konusudur. Ve sonsuza kadar cennette yaşayacaktır. Bunu sağlayansa sadece ve de sadece ve de sadece bir dilektir. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte insanlardan her kim bunu söylüyorsa, bunu söyleyen kişi o hedefe layık olmuştur. Kalpten söylemişse mutlaka Allah-u Teala o kişiyi kendisine, yani o kişinin ruhunu Allah'a ulaşabilen tek varlığımız ruhumuzdur. Allah'ın ruhu olduğu için ona dönmek mecburiyetlidir zaten. Tek ruhumuzun hedefi Allah'a geri dönüştür. Allah'ın ruhu bize üfürülmüştür ve Allah emanetini geri istiyor. Marifet o emaneti şu dünya hayatını yaşarken bilerek, isteyerek Allah'a geri döndürerek ulaştırmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepiniz için Allah-u Teala'nın emrettiği temel husus mutlu olmaktır. İstiyor ki insan adı verilen ruhundan üfürdüğü o mahlukun mutlu olarak başkalarını da mutlu etmesini. Aslında mutluluğun en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Çünkü Allah'ın kanunu başkalarına ne kadar mutluluk verebilirseniz, o mutluluğu veren kişi sıfatıyla sizin de aynı mutluluğu aynı seviyede yaşamanız. Böylece ne oluyor? Hem başka birisini mutlu eden kişi böyle bir hedefi gerçekleştirmiş oluyor, bir başkasını mutlu kılıyor. Ama hem de ona verdiği mutluluk kadar kendisi de mutlu oluyor. İşte bu muhtevada sevgili kardeşlerimiz, insanlar mutluluğu yaşıyorlar. Sevgisiz bir mutluluk mümkün değildir. Sevgi yoksa mutluluk adı verilen müessese oluşmaz.
Allah Teala'nın kanunu severseniz sevilirsiniz tarzında. Severseniz sevilirsiniz. Nefret ederseniz sizden de nefret ederler. Bu dizayn içerisinde sevgili kardeşlerimiz, insanların mutlu olması bizim hedefimiz olmalıdır. İnsanları mutlu etmek, onlara mutluluk verdikçe biz kendimizin de mutlu olduğunu yaşayıp bunu kendimize ispat ettiğimiz noktadan itibaren görüş açımız yeni bir muhteva kazanacaktır. Artık biz de başkalarını mutlu ederek mutlu olmanın şartlarını öğrenmiş olacağız ve bunun tatbikatına gireceğiz. İşte bu öğreti üzerine sizlere hep bunları anlatmaya çalışıyoruz. Severseniz sevinirsiniz. Nefret ederseniz sizden de nefret edilir. Öyleyse madem ki sevgi yolu iki tarafı birbirine yaklaştıran tek yol, o zaman yapmamız lazım gelen şey sevmek değil mi sevgili kardeşlerim? Biz seveceğiz. O zaman sevdiklerimiz, sevdiğimizi ispat ettiğimiz insanlar da bizi sevecekler. Nefret eden bir insandan genel statü içinde normal şartlarda nefret edilir. Ama seven de sevilir. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey sevmektir. Bu statü tarafların ikisi de birbirini seviyorsa ulaşılan güzel bir merhaleyi ifade eder. Ama sevgili kardeşlerim, etraflardan birisi seviyor, diğeri onu sevmiyorsa sevgiye karşılık bir sevgi oluşmuyorsa o zaman ne olur? O zaman taraflardan birisi sever ve karşılığını alamasa bile bu sevgi ona pozitif bir dünya hayatını yaşatabilecektir. İnsanlar sevmeyi öğrenmedikçe mutluluk adı verilen o muhteşem hedefe ulaşamazlar. Sevgisiz bir dünya hiç kimseyi mutluluğa ulaştıramaz. Bu sebeple Allah-u Teala'nın ifadesi, seviniz, nefret etmeyiniz. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz şeklinde. Hem başkalarına yaptığımız tavsiyeler, onlara gösterdiğimiz yol, sevmek ve sevilmek üzerine kurulacaktır. Hem de insanlar bunu yaptıkça, gerçekleştirdikçe, gerçek anlamda mutlu olduklarını görecekler ve ne iyi etmişiz de bu tavsiyeyi yerine getirmişiz, başkalarını mutlu etmişiz, onlar da bizi mutlu etmişler. Bu tarzda bir düşünce kişiyi kaplayacaktır ve yolun doğrusu da budur. Bu sebebe dayalı olarak Allah Teala seviniz diyor, sevdiriniz. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Allah böyle söylüyor.

Sen intikam alsın da aralarındaki savaş devam etsin diye. Sevgili kardeşlerim, bunu değerlendirdiğimiz zaman şeytanın nasıl kurnaz bir davranış biçimleri dizisi takip ettiğini görüyoruz. İstediği bir tek şey var, tek bir şey. Herkes birbirine düşman olsun. Herkes Allah'tan uzaklaşsın. Herkes şeytana yaklaşsın. Herkes birbirine düşman olsun. Bu başlangıç hedeflerinin arkası onların mutsuz olmasıdır. Mutsuzluk Allah'ın dostları için geçerli bir hüviyet taşımaz. Onlar severler. Karşılıksız severler. Sevdikleri için de mutludurlar. Hem kendilerini sevenleri severler, hem de sevmeyenleri, onları da severler. İşlerindeki sevgi onları mutlu eder. Bütün insanlar için mutluluğun en kolay, en kestirme yolu başkalarını mutlu etmektir. Allah'ın kanunu nedir? Bir insan bir başkasına ne kadar mutluluk ulaştırabilirse, onu hangi ölçüde mutlu edebilirse, aynı mutluluğu, aynı seviyede bir mutluluğu Allah da ona yaşatır. Yani karşısındakini mutlu eden kişiye yaşatır. O zaman hepimizin elinde çok büyük bir imkan var demektir sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için bu Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. İkramıdır. Hediyesidir. Seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Biz kendimiz sevdiğimiz zaman, başka insanları sevdiğimiz zaman bundan mutluluk duyarız. Nefret ettiğimiz zamansa mutluluk duymamız söz konusu değildir. Nefret eden bir insan mutluluğu yaşayamaz. Yani o nefret ettiği kişiyle beraber olduğu süre içinde mutluluğu yaşayamaz. Peki ne yapılması lazım? Yapılması lazım gelen şey son derece açık sevgili kardeşlerim. Bunun anahtarı sevgidir. Eğer severseniz, sevilirsiniz ve başkaları tarafından sevilmeniz sizi mutlu eder. Siz onu severek onu mutlu etmişsinizdir. Sevginizi ishar ederek, açıkta dizayn ederek, etrafınızdaki insanların bunu, sizin onlara o karşı olan sevginizi anlamasını, idrak etmesini temin ederek, siz onları severseniz, onlardan da size karşı sevginin döndüğünü, geri döndüğünü, size ulaştığını hissedeceksiniz. Öyleyse başkaları bizi sevse de onları sevmek, başkaları bizi sevmese de onları sevmek şiarımız olmalıdır. Hedefimiz olmalıdır. Başlangıçta belki bizim de vaktiyle onları sevmediğimiz insanları sevmeye başlamamız, sevmeyi başarmamız bizi mutlu etse de öbür tarafı, karşı tarafı belki istenilen seviyede bize mutluluk taşır bir hale getirmeyebilir. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bir anda gerçekleşemez.

Ama biz devam edersek, karşı taraftan negatif sinyaller de alsak, devam edersek ki pozitif sinyaller de zaten devam etmememiz mümkün değildir. Neyi yakalarız? Mutluluğu ucundan yakalarız. Demek ki mutlulukla sevgi paralel bir seyir takip ediyor. Mutsuzlukla da nefret paralel bir seyir takip ediyor. İnsanlar birbirlerine düşman oluyorlar. Taraflardan birinin diğer tarafa yaptığı bir yanlış davranış karşı tarafı kızdırıyor, huzursuz ediyor. Onlar da nefslerinin afetlerine uyarak intikam almaya çalışıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir intikam alma söz konusuysa insanlar için huzursuzluk, mutsuzluk mutlaka devreye girecektir. Niçin sevgili kardeşlerim? İnsanları mutlu ederek, bu mutluluğun arkasından mutlaka mutlu eden kişinin de mutlu olması Allah-u Teala tarafından garanti ediliyorsa, neden biz başkalarını üzelim de hem onları mutsuz edelim hem de onlara verdiğimiz mutsuzluk sebebiyle, onlara yaşattığımız mutsuzluk sebebiyle biz de huzursuz olalım. Neden? Bu akılcı bir davranış sayılabilir mi normal ölçülerde? Öyleyse hedefimizin mutluluk olduğunu, bunun en kolay, en kestirme yolunun, en güzel yolunun aynı zamanda başkalarını mutlu etmek olduğunu yeterli boyutta idrak edebilirsek, hem kendimiz bunu tatbik edip daimi mutluluğu yakalarız, hem de etrafımızdaki insanlara güzel örnek oluruz. Onlar bizim davranış biçimlerine bakarak bizden örnek alabilirler. Hem de bizim etrafımıza saçtığımız mutluluk onların da mutlu olmalarını sağlar. Öyleyse hepimiz için Allah-u Teala bir yol açmış. Yapmamız lazım gelen şey son derece kolay. Sadece bir tek kelime sevmek. Sevgili kardeşlerim, seversek mutluluğu yaşarız. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey budur. İster ki herkes mutlu olsun. İster ki A'nın B'ye ulaştırdığı mutluluğun karşılığını B de A'ya onu mutlu ederek geri döndürsün. Ulaştırsın. Peki bu ne ifade eder? A'nın B'yi sevmesi B'yi mutlu edecektir. B'nin A'yı sevmesi A'yı mutlu edecektir. Ama aynı zamanda A'ya güzel davranan B bunun mutluluğunu yaşayacaktır. B'ye güzel davranan A da bunun mutluluğunu yaşayacaktır. Kalp kalbe karşıdır. Neden
birbirine nefret eden insanlardan olalım ki sevgili kardeşlerimiz? Neden Allah'ın bize verdiği böyle bir imkanı, başkalarını mutlu ederek, mutlu etmek imkanını kaçıralım da hem karşımızdaki insanı mutsuz edelim, hem de onu mutsuz ettiğimiz için biz de mutsuz olalım. Neden? İşte Allah-u Teala'nın hepimize emrettiği şey, sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamak. Bunu her zaman başarabiliriz sevgili kardeşlerim. Başkalarının yaptığı yanlış davranışlar bizi hemen öfkeye, daha arkasından da nefrete taşıyamamalı. Buna müsaade etmemeliyiz. İnsanları sevmeliyiz. Onları mutlu etmek şiarımız, hedefimiz olmalı. Onları mutlu ettiğimiz zaman bizim hissettiğimiz, onları mutlu etmemiz sebebiyle hissettiğimiz mutluluk, topun bizde olduğunu gösteriyor. Top her zaman bizlerde. Şeytanın insanlar üzerindeki en büyük üçkağıtçılığı, onlar seni sevsin de sen o zaman onları sev tarzındaki tavsiyeleridir.

Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hedef tek bir hedeftir. Bir tek hedef. Başkalarını mutlu etmek. İşte şeytan bunu bozmak için her insanın başkalarını mutsuz etmesi için elinden gelen her şeyi her zaman yapacaktır. Öyleyse şeytanın hilesini etrafımızdaki insanlara anlatmalıyız sevgili kardeşlerim. Onun gayesinin başkalarını birbirine düşürerek, onları birbirine düşman ederek kötü davranmalarını temin etmek ve böylece onları huzursuz etmek olduğunu en açık şekilde herkese ispat etmeliyiz. Her olay bir ispat vasıtası olarak bize imkan oluşturacaktır. Her an etrafımızda bir takım insanların bir başkasını rahatsız ettiğini görmemiz mümkün. Bunların hepsini bir örnek ittihaz ederek bu örneğin insanları mutlu değil, mutsuz ettiğini açık bir şekilde ispat etmeliyiz. Ve biz onlara olan güzel davranışlarımızla, onları mutlu eden davranışlarımızla Allah yolundaki bir insanın temel görevinin başkalarını rahatsız etmemek olduğunu, mutlu etmek olduğunu onlara her vesileyle ispatlamış oluruz. İşte biz sadece aman başkalarına yardım edin, hizmet edin, onları mutlu edin diyen ama aynı zamanda etrafımızdaki insanlara mutsuzluk ulaştıran birisi olursak bu gayretimiz semere verir mi sevgili kardeşlerim? Böyle bir şey mümkün olmaz. Burada hepimizin üzerine düşen bir görev var. Sevgili kardeşlerim, sizler devrin imamının etrafındaki birinci dairesiniz. Öyleyse bu birinci daire kendisine düşen görevi en güzel şekilde yapmalıdır ki başkalarına örnek olsun. Bunun için yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Sevmek. Severseniz sevdiğinize hep en güzel şekilde davranırsınız. Severseniz sevdiğinizi mutlu etmeye çalışırsınız. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Seven insan sevdiğini mutlu etmek ister. Nefret eden de nefret ettiğini huzursuz etmek ister. Öyleyse Allah Teala elimize çok sağlam bir imkan vermiş. Başkalarını mutlu etmek imkanı, başkalarını severek gerçekleştirebileceğimiz böyle bir imkan kullanmak, o mutlu ettiğimiz kişinin de bize bizi mutlu edecek standartlarda cevap vermesini oluşturmak istikametindeki en büyük etkendir. Öyleyse ne yapmamız lazım? Bu etkeni kullanmalıyız. Karşımızdaki insanı mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Başarsak da, başaramasak da biz mutlu oluruz. Çünkü gayemiz onu mutlu etmekti ve mutlu etmenin bütün standartlarını o istikamette kullanmış olduk. Sevgili kardeşlerim, hal böyleyse
etrafımızdaki insanları mutlu etmememiz mümkün değildir. Onlar da insan. Öyleyse en güzel standartlarda mutlu olmaya biz onları ulaştırabiliriz. Onlar da bu gayretimizin neticesinde yaşadıkları mutluluğu mutlaka onlar yaşadığı için bileceklerdir, hissedeceklerdir, yaşayacaklardır. Ve onların da bize davranışları eğer o güne kadar kötüyse o günden itibaren mutlaka bir değişme çizgisi takip edecektir. Sevgili kardeşlerim, neden başkalarını mutlu etmek ve onları mutlu ettiğimiz için bizim mutlu olmamız söz konusuyken neden başkalarını mutsuz edelim de onları mutsuz ettiğimiz için biz de mutsuzluğu yaşayalım? Neden? Eşyanın tabiatına uygun olan davranış biçimi başkalarını mutlu etmek değil mi o zaman sevgili kardeşlerim? O zaman etrafımızdaki her kişi bizi mutlu edecek bir hazinedir. Biz onları mutlu etmek istikametinde elimizden gelen gayreti sarf edersek çoğu zaman da bunda başarı kazandığımızı görürsek onların mutluluğu sebebiyle biz mutlu olmaz mıyız? O zaman bütün insanlar etrafımızdaki her birisi bizim mutluluk ağacımız. Bizim mutluluğumuza imkan veren bir vasıta. Hedefimiz her zaman etrafımızdaki insanları mutlu etmek olmalı sevgili kardeşlerim. Bunu hangi ölçüde başarabilirsek onlardan da bize aynı ölçüde bizi mutlu edecek davranışlar geri döner. Öyleyse nefsimizin kin, öfke, nefret gibi negatif afetlerine asla imkan tanımamalıyız. Nefsimizdeki afetler sebebiyle bize bu istikamette talepler ulaşsa onları içimize gömerek asla tatbik etmeyerek şeytanın bacaklarını kırabiliriz. O elinden geldiği kadar bizi başkalarını mutsuz etmeye yöneltmek istese de bunu yapmamayı başarırsak şeytanı şişiririz sevgili kardeşlerim. O büyük bir öfkeyle bizi yanıltmak için elinden gelen bütün gayreti gösterecektir. Her geçen gün üzerimizdeki tesirini çoğaltmaya çalışacaktır, negatif tesirini. Ama biz Allah'ın gözlükleriyle, Allah'ın bize verdiği o mutluluğu yaşatan gözlükleriyle olaylara baktığımız zaman şeytanın üzerimizdeki tesirini yok etmiş oluruz. O zaman iblis fena halde içerler bu işe. Ama yapabileceği fazla bir şey yoktur. Bütün gayretiyle bizi huzursuz etmeye çalışacaktır. Ama bunu her geçen gün daha az başardığını görecektir. Biz Allah yolundaysak kendimizi başka insanları mutlu etmeye adamışsak onları mutlu etmek yani şiarımız olmuşsa hedefimiz olmuşsa bütün gayretimizle buna çalışıyorsak şeytanın elindeki imkan
adım adım azalacaktır. Sevgili kardeşlerim, işte o zaman her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye rahat rahat gönlümüzü göğsümüzü gererek konuşabiliriz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Niçin öyle? Biz başkalarını mutlu etmeye çalışmışız ve başarmışız. Başkasına verdiğiniz her mutluluğun karşılığını Allah Teala herkese mutlaka yaşatır. O zaman elimizde çok büyük bir imkan yok mu sevgili kardeşlerim? Birçok insan etrafımızda her zaman var. Herkesin etrafında vardır. 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verirseniz siz 10 A kadar mutluluk yaşarsınız. Ne kadar geniş, ne kadar güzel bir imkan. Sevgili kardeşlerim, işte insanları mutlu etmek ve her birine verdiğimiz mutluluğun karşılığını yaşamak suretiyle dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak imkanı hepimizin elinde. Niçin düşmanlık? Niçin onlar bize yanlış davrandılar diye bizim de onlara yanlış davranmak mecburiyetini hissetmemiz ve bunu gerçekleştirmemiz? Niçin? İntikam almak için mi? Bu nefsimizin bir afeti değil mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın istediği ne? Kötülüğe karşı da iyilik. Herkes iyiliğe karşılık, iyi davranışı normal standartlarda sergiler. Bu normal bir olaydır. Ama herkes kendisine kötü davranan kişiye, kendisine kötülük yapan bir kişiye iyi davranamaz. İşte Allah-u Teala hepinizden bunu yapabilmenizi istiyor. O kişiyi eğer Allah'a yaklaştırmak istiyorsak, o kişiyi eğer bize kötü davranmasına rağmen cehennemden kurtarmayı istiyorsak, bunları anlatmalıyız ona. Ve bir defa denemesini rica etmeliyiz. Sana kötülük eden bir falancadan bahsediyorsun. Sana kötülük etmiş. Tamam. Sen de bugüne kadar ona hep intikam almaksa dediğinde kötü davrandın. Şimdi ben sana diyorum ki eline geçen onunla beraber olduğun her noktada sen ona karşı en güzel davranışları sergilemeye çalış. Bu sana nefsinin afetleri sebebiyle mutlaka çok ağır gelecektir. Ama başardığın gün zaferi kazanmış olduğunu göreceksin. Çünkü senin kötü davranışlarına bir defa, iki defa, üç defa, dört defa kötü davranışlarını devam ettirerek yürüyen kişi yavaş yavaş yaptığının yanlış bir davranış olduğunu içindeki, kendi içindeki hislerle anlayacaktır. O kişi o güne kadar size karşı kötü davranıyordu. Ama bir güzel davranışında içinde çok ayrı bir hissin oluştuğunu gördü. Mutluluk. Size iyilik yapan bir kişiye iyilik yaptığınız zaman mutluluğu yaşarsınız. Ama sevgili kardeşlerim, size kötülük yapan bir kişiye iyilik yaptığınız zaman daha büyük bir hazzı yaşarsınız. Çünkü bu size Allah'a yakın olmak, Allah'ın bir emrini yerine getirmek ve yerine getirerek mutlu olmak imkanını verir. Sevmek, Allah'ın emrettiği en güzel duygu. Sizleri
sevenleri eşyanın tabiatına uygun olarak zaten seversiniz. Tamam. Ama biz sizden daha ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmek. Başarmaya çalışırsanız başarabileceğinizi hepiniz göreceksiniz. Ama bu görüş sizi mutluluğa götürecek sevgili kardeşlerim. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki siz iyiliğe iyilik eden birisi olmanın ötesine geçmişsiniz. Siz size kötülük edenlere de iyilik etmeye başlamışsınız. Ve arkasından duyduğunuz o derin haz, o derin mutluluk sizi artık değişmez bir standarda doğru götürür olmuş. Nedir o standart? Kötülük yapanlara da iyilik etmek suretiyle o büyük hazzı yaşamak. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bize bunu sorduğunuz zaman biz size diyeceğiz ki Allah Allah, bize de öyle geliyor. Gerçekten çok güzel bir şey yapmışsın sevgili kardeşim. İşte yapmamız lazım gelen buydu. Onun bize yaptığı o bahsettiğin kötü davranışa karşı bizim ona karşı gösterdiğimiz onu mutlu edecek olan davranış onu bize onun elinde olmayarak yaklaştıracaktır. Nefsinin afetleri ne derse desin, iç dünyasında o kişi bize karşı bir sevgi beslemeye o noktadan itibaren başlar. Hele ondan sonraki olaylar bizim onu sevdiğimizi ve ona o günden itibaren asla kötü davranmayacağımızı her seferinde ispat ederse onun elindeki bütün imkanları almış olursunuz. Siz onu zaten seviyorsunuz. Zaten onu mutlu etmek için yaşıyorsunuz. Ama adım adım o da sizi sevmeye ve o da sizi mutlu etmek istikametinde bir istikamet kazanmaya başlar. O zaman aynı şarkıyı söyleriz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, ne var ki şu dünyada başkaları bize kötü davranıyor diye biz de onlara kötü davranalım da onların seviyesine düşelim. O şeytanın tesiri altında bunu yapmıştır. Başka bir çözüm yok. Hep başka insanlara kötülük ettiren faktör şeytandır. Ama başka insanlara güzel davrandıran Allah'tır. Allah ister ki herkesi mutlu edelim de onların her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu biz de yaşayalım. Ne demek bu? 10 kişiye her birine A kadar mutluluk vermiş olsak 10 A kadar biz mutlu oluruz sevgili kardeşlerim. Onların her biri 1 A kadar mutlu olurken onların her birine A kadar mutluluk veren biz 10 A kadar mutlu oluruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Bu sevmek öylesine güzel bir şey ki sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok sevdiğimizi belirtmeden bu konuşmamızı kapatamayız. İçimizden gelen his bu. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Biliyoruz ki siz de başkalarını her geçen gün biraz daha seveceksiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde daha inşallah birlikteyiz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, mutlu musunuz? Eğer değilseniz biliniz ki Allah Teala mutlu olmanızı istiyor. Ve mutluluğu yaşamanız da inanılmaz derecede kolay bir sebeple gerçekleşiyor, kolay bir tarzda gerçekleşiyor. Allah Teala sizin mutlu olabilmeniz için sadece sizlerden bir tek şey istiyor. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemenizi istiyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın hepinizden istediği sadece bir tek hedeftir. O hedef sizin mutlu olmanızdır. Dünyayı da cennet yapmak elinizde sevgili kardeşlerim. Ama dünyanızı karartmak da, şu dünyada bir cehennem hayatı yaşamak da elinizde. Bizi yaratan Allah-u Teala kainatta en çok bizleri sevdiğini söylüyor. Diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Hasrettim, sihrettim diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey biz insanlar için yaratılmış. Allah'ın katında en sevgili mahluk, Allah'ın en çok değer verdiği mahluk insan. Öyleyse evvela her şeyden evvel sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için Allah'a çok hamd ve şükredelim. Hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün mahlukları olarak. Cinlerden de üstünsünüz, şeytanlardan da üstünsünüz, meleklerden de. Unutmayın, bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde ettiler. Neden? Çünkü o Allah'ın ruhunu taşıyordu fizik vücudunda. Ona hayat veren bir varlık olarak değil. Allah'ın onu ruhla mükafatlandırdığı bir mahluk olarak. İnsan adlı yeni bir yaratık. Hepimiz onun sülbündeniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bizleri tarihin bu noktasında hayatta kıldı. Hidayet çağında hayatta kıldı. Allah Teala bizleri hidayetle görevli kıldı. O hidayet ki unutulmuş. İşte bütün insanları tarifsiz bir mutluluğa, dilinen tarifi gayri mümkünsüz bir mutluluğa Allah-u Teala bütün insanları ulaştırmak istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki künhüne vardıkça arkasında yatan sırları Allah-u Teala size gösterdikçe hayranlık duyuyorsunuz Allah'a. Her şey en güzel standartlarda sizler için yaratılmış sevgili kardeşlerim ve sizlerin emrine sunulmuş. İşte insanoğlunun yaptığı şey, o kendisine verilenleri yanlış istikametlerde ve kendisini mutsuz edecek şekilde kullanması. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, o kişinin mutluluğu yaşamaması mümkün değildir. Bu mutluluk bir örnek olarak yaşatılır insana. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin bu safhası, Allah'a ulaşmayı dileme safhası, onu
bütün negatif faktörlerden kurtaran bir sonuca ulaştırır. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Bunun manası o kişi dalaletten kurtulmuştur. Küfürden kurtulmuştur. Fısktan kurtulmuştur. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuştur. Dost olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın dostu olmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Cehennemden kurtulmuştur. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulmuştur. Amellerinin boşa gitmesi ihtimalinden kurtulmuştur. Amelleri boşa gitmeyecektir. Tam aksine günahları örtülecektir. Mutlaka cennetin sahibi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala daha başlangıçta size yardım elini uzatıyor, bataklıktan bütün insanları çekmek, kurtarmak için. Sizleri o kadar çok seviyor ki, her şeyi sizlerin kurtuluşunuz için dizayn etmiş Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlara söyleyin. Ne çıkar deyin. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz deyin. Ne kaybedersiniz ki? Ama mutluluğu Allah Teala size yaşatmaya başlayınca o zaman bize teşekkür edeceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan için bütün güzellikler, hayat, gerçek hayat, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine mutluluk verici bir dünyada yaşıyorsunuz ki ve insanların o kadar azı bu hakikatleri görebiliyor ki onlara bu güzellikleri ulaştıramamanın o derin hicranını yaşıyoruz. İnsanlara zorla hiçbir şeyi kabul ettiremezsiniz ki sevgili kardeşlerim. Onlar kendilerini kurtaracak olan dala sarılmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, şeytanın akıntısına kapılıp girdaplar içerisinde cehenneme doğru yol almaktan kurtulamazlar. Ama onların Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine o kadar yardımı dokunan amcasını cehennemden kurtaramadı. Arkasında amcasının her halükarda Allah'a ulaşmayı dilememesi yatıyordu. O dilemedikçe onun bir peygamber olmasına rağmen amcasını kurtarması mümkün olamazdı. Olamadı da. Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor Allah Teala. İnsanlar hidayete Allah Teala tarafından erdirilirler ama o insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani ruhlarını ölmeden evvel
Allah'a ilka etmeyi, mülaki kılmayı, ulaştırmayı dileyenlerdir. Öyleyse düşünün ki Allah Teala Hanif dininden başka, yani Kur'an'daki tabirle İslam dininden başka bir dini hiç yaratmamış. Ve her devirde dinlerini yaşayan insanlara baktığımız zaman bu insanların ruhlarını, beçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler olduğunu, yani İslam'ın 7 safhasını ve 4 teslimini yaşayanlar olduğunu görüyoruz. Her devirde. Her devirde insanların bir kısmı, bir azınlığı mutlaka böyleydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine öğrettiği dini insanlara öğretmeye başladığı zaman, açıklamaya başladığı zaman herkes ona düşman oldu. Hakaret edenler, taşlayanlar, bütün kötü şeyler ard arda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapıldı. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ard arda göndeririz. Ardı arası kesilmeksizin bütün kavimlere Resuller göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek diyor, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor. Hiçbir kavim olmamış sevgili kardeşlerim. Resulünü başlangıçta inkar etmeyen hiçbir kavim olmamış. İşte zamanımızda da insanların Allah'ın hakikatlerini reddetmeleri sadece onları incelememeleri sebebiyledir. Öğrendikleri ilmi yeterli zannediyor insanlar. İslam'ın 5 şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeytanın devamlı telkinleriyle insanlar korkunç bir mutsuzluğu yaşamaktalar. Ve de Allah'ın emirlerinin devredişi kaldığı bir dizaynı yaşıyoruz. Bakıyorsunuz bütün hastanelerde yoga seansları yapılıyor. Ama zikir seansları yapılmıyor. Transandantal meditasyon yapılıyor. Zikir yapılmıyor. Yani şeytan insanlara öyle bir tesir sahası yaratmış ki, vücuda getirmiş ki, orada Allah'ın doğruları yerine hep şeytanın insanları sevk etmek istediği, onları sadece daha mutsuz, daha mutsuz edecek olan bir muhteva ortaya çıkıyor. Şeytan bunu gerçekleştirmiş. Bir tek hedefi var sevgili kardeşlerim. Bütün insanları mutsuz etmek. Ama Allah'ın dostlarının ve Allah'ın da bir tek hedefi var. Bütün insanları mutlu kılmak. İşte gece gündüz sizlere bu hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz ki Allah kimsenin mutsuz olmasını istemiyor. Ve diyor ki, siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Gerisi benim işim diyor. Ben sizden sadece serbest iradenizi kullanmanızı ve benden bir dilekte bulunmanızı istemekle vazifelendirdim diyor. Göreviniz orada bitiyor. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım. İşte
Allah Teala'nın söylediği ifadeye gelin beraberce bakalım. Şura 13. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Seçtikleri insanların %90'ından fazlası. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan 14 asır evvel dini İslam'ı, yani kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini söyleyerek insanları dine davet ederken Yahudilerden de Hristiyanlardan da küçük gruplar sevinç gözyaşı döküyorlardı. Neye sevinç gözyaşları? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şeyler o küçük grupların yaşamakta olduğu şeylerdi. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak, irşad olmak ve irşat makamına tayin olmak, bir hakkın takvanın sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün güzellikler insanlar için. Ve bu insanlar büyük sevinç duyuyorlardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın ayetleri indikçe onların yaşadığı hayatı anlatıyordu. Emrediyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla. Hazreti Musa'dan sonra geçen yüzlerce yıl, Hazreti İsa'dan sonra geçen 600 yıl boyunca insanlar dinlerini unutmuşlardı. Toplumun, Hristiyan toplumunun da, Yahudi toplumunun da büyük kısmı dinlerini unutmuşlardı. Onun için onlar din zannettikleri asli unsurları yok edilmiş olan bir tatbikat biçimini yaşıyorlardı. Hristiyanlar kendilerine göre, Yahudiler kendilerine göre. Ve ayrı ayrı dinlerin mensupları sayıyorlardı kendilerini. İslam'ın da ayrı bir din olduğunu zannediyorlardı. Ama Hazreti Musa'dan itibaren mürşitlerine tabi olarak gelen bir grup insan, Yahudi, onlar bakıyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inen ayetler onların zaten yaşamakta olduğu hayatı anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemişler, namaz kılıyorlar, zikir yapıyorlar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorlar ve bunların bir emir olarak inmesi onları büyük mutluluklara ulaştırıyor. Hristiyanların içinde de gene küçük gruplar bunu yaşıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeyle aynı şeyleri yaşıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, on dört asır evvel Allah Teala bunu söylüyor. Kitap sahiplerinin hepsi bir değildir diyor. Onların arasında sana bu ayetler indirildiğinde sevinç gözyaşları dökenler, gözlerinden sevinçten kanlı gözyaşı dökenler vardır diyor. Bir başka ayet-i kerimesinde onların çoğu manastırlarda yaşarlar diyor Allah Teala. Bizdeki tekkelerde yaşayan sufiler gibi.
sevgili kardeşlerim, burada önemli olan şey doğruyu seçmek ve tatbik etmek ve mutlu olmak. Ama insanların çok çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası yanlışı seçmiş ve mutsuz. Doğru kendilerine öğretilmemiş. Çünkü öğretme mevkiinde olanlar da dinlerini unutmuşlar. Dinlerinin insanları mutluluğa ulaştıracak olan temel unsurlarını unutmuşlar. Yani hedefleri unutmuşlar. Vasıtaları da hedef sanmışlar. Ve mutsuzluk şarkıları söylüyorlar. Hayatları mutsuz, sıkıntılı ve huzursuz geçiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bunları sizlere anlatmak imkanını Allah Teala bize bahşetmiş. Diyoruz ki sadece bir tek dileğinizle mutluluğu mutlak olarak yakalayabilirsiniz. Çünkü bu Allah'ın garantisinde olan bir şey. Sizden sadece bir tek şey istiyor. Ona ruhunuzu ulaşmayı, ulaştırmayı dileyeceksiniz. Sadece bir dilek. Ey insanlar! Bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Sizlerden olması mümkün olmayan, yapılması mümkün olmayan güç bir şey mi istiyor Allah Teala? Bir tek dileğiniz sizi Allah'ın cennetine ulaştıracak. Ve 28 senedir size bunları anlatıyoruz. Ne kadar az insan sözlerimizin doğruluğunu görüp de Allah'a ulaşmayı diliyor. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar az insan. Hayatımız, biz istesek de istemesek de dünyanın en kıymetli hazinesi olan zaman devamlı geçtiği için devamlı hayatımız da geçiyor. Sona doğru yürüyoruz. İşte bütün hayatımızı bütün insanların mutluluğuna adamışız. Allah bunu bize hedef göstermiş. Hayatımızı Allah'ın öğrettiklerini öğretmeye hasretmemiz emredilmiş. Biz onun tasarrufundayız. Ne dilerse o bize yaptırır. Öyleyse bu kainattaki en mutlu insan kim diye düşünüyorsanız, biz oyuz. Onun tasarrufunda olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği insanların yaşaması ya da yaşamaması söz konusu. İşte mutluluk dediğimiz zaman Allah'ın sizi ulaştırmak istediği o temel hedefe bakın. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Peki hedef nedir? Allah Teala sizi nasıl mutlu kılacak? Mutluluk nedir? Mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Öyleyse hayatınızda mutlu olduğunuz anlar vardır diye düşünüyorsanız, onlar mutluluk değildir, hayatın zevkleridir. Mutluluk dediğimiz müessese devamlı bir vetiredir. Kesintisiz bir mutluluğu yaşamanız. Odur mutluluk. Zevklerle mutluluğu birbirine karıştırmayın. Mutlulukta bir uyum, bir anlaşma, bir huzur
müessesesi vardır ve kesintisizdir. İç dünyanızda

İçinizdeki iki düşman kardeşin arasını bulmak mecburiyetindesiniz. Üç vücuttan oluşuyorsunuz. Ruhunuz var, fizik vücudunuz var, nefsiniz var. Allah Teala fizik vücut olarak Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Hepimiz Adem Aleyhisselam'ın soyundan geliyoruz. Bugün var olanların hepsi Hazreti Nuh'un gemisinden o aradaki topluluktan geliyor. Hepimiz onların soyundanız. Hazreti Nuh'un gemisinin içindekilerden yaklaşık 7 milyar insan hepsi o noktadan bu tarafa gelmişler. Geri kalanların hepsi Nuh tufanında boğulmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İç dünyanızda iki düşman kardeş var. Birisi nefsiniz, birisi ruhunuz. Ruhunuz %100 hasletlerle donatılmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen ama Allah neyi yasak etmişse onları asla yapmak istemeyen bir özellik taşır. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine itaat eder. Hem emirler cephesinde hem de nehirler cephesinde durum aynıdır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de katiyen işlemez. Eğer idare ruhta olsaydı Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirecektiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecektiniz ve bundan çok büyük bir zevk duyacaktınız. Çünkü yapınız ona göre inşa edilecekti. Nefsinize gelince sevgili kardeşlerim, nefsiniz de başlangıç noktasında %100 afetlerle vücuda getirilmiştir. %100 afetlerden oluşan bir nefsiniz var. Allah'ın bütün emirlerini reddeden, asla yerine getirmek istemeyen, Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak isteyen bir hüviyet. Acaba böyle olmasının dünya hayatında bir sebebi var mı? Elbette şeytan devamlı nefsinize telkinlerde bulunur. Bütün insanları şeytan münkerle ve fuhuşla emreder. O insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan sizi o zaman öyleyseniz şeytanın adımlarına tabi olursanız münkerle ve fuhuşla emreder. İşte bu şeytana tağuta kul olmaktır. Şeytan aslında emretmek yetkisinin sahibi değildir. Kendisi de öyle söylüyor zaten. Ben diyor size emretmek yetkisinin sahibi değildim. Ben sadece sizi davet ettim. Siz de benim davetime icabet ettiniz diyor. Beni suçlamayın, kendinizi suçlayın diyor cehennemde. Ama Allah Teala da emreden ifadesini kullanıyor. Acaba neden?

Arkasında ne var? Arkasında insanoğlunun nefsi var. Madem ki nefs Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor afetleri itibariyle, asla onları yerine getirmek istemiyor. Madem ki Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek istiyor, böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda o kişi için sadece mutsuzluk vardır. Nefsin talep ettiği şeylerin yerine gelmesini istiyor iblis. Buna hazır bir nefs buluyor karşısında. Allah'ın bütün emirlerini işlememeye göre programlanmış, Allah'ın yasaklarını da işlemeye göre programlanmış bir nefs. Afetler grubu. Nefsiniz Allah'ın yoluna girmeden evvel mutlaka %100 afetlerden oluşur. Karanlık bir dünyanın içinde yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bir muhtevaya dikkatle bakalım. Şeytan size emretmek yetkisine sahip değildir ama nefsiniz zaten şeytanın söylediklerini yapmaya teşne, hazır vaziyette. Şeytan neyi emrederse, neyi söylerse onu yaptığı için şeytanın buradaki sebebi sizi sadece davet etmek olmasına rağmen bunu rahatlıkla emir olarak değerlendirmek mümkün. Çünkü nefsinizin bütün afetleri şeytanın bütün dediklerini yapmaya yönelik olarak programlanmıştır. İşte bu sebeple Allah Teala münkerle ve fuhuşla emreder diyor. Aslında emir ve kumanda etkisi yok. Ama nefsiniz buna bütün boyutlarıyla hazır olduğu için şeytanın verdiği bütün telkinlere açık, derhal onları yerine getirmek istiyor. Öyleyse bir insanın iç dünyasında günün her saniyesinde, her dakikasında yeni bir kavga oluşuyor. Ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmek istemiyor ama nefs işlemek istiyor. Fizik vücuda her ikisi de bunu yapmalarını istiyorlar. Ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememesini istiyor fizik vücuttan. Nefs de işlemesini istiyor. Yasak ettiği fiillere gelelim. Ruh yasak ettiği fiilleri işlememesini istiyor. Nefs de işlemek istiyor. Nefs de fizik vücudun Allah'ın yasak ettiği fiili işlemesini istiyor. Hem emirler cephesinde iki zıt kuvvet var, hem de yasaklar cephesinde. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe iç dünyasındaki kavga ölünceye kadar devam eder. O kişi her an içinde kavga olduğu için mutsuz bir insandır, yetmez. Bir faktörü daha devreye koymak mecburiyetindeyiz. Akıl. Size beyninizi kullanmak suretiyle kumanda eden varlık akıl adını alır. Akıl beyninize kumanda eder. Beyninizi kullanarak fizik vücudunuzu da kumanda eder. Ama fizik vücudun kumandanı olan beyni akıl kullanarak bu hedefe götürür. Akılsa hangi ortamda şuur kazandıysa o ortamın standartlarına göre emir verir. İşte bir ortam düşünün, Allah'ın bütün emirleri yasaklanmış, yasak ettiği her fiilde serbest bırakılmış. Akıl, fizik vücudu Allah'ın yasak ettiği fiillerin kabulüne yönlendirir, emrettiği şeylerin de kabul edilmemesi istikametinde yönlendirir.
onu yaptırır. Fiziki olarak beyne kumanda etmek suretiyle, beyin vasıtasıyla vücudu Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleterek, Allah'ın emrettiklerini de yaptırmayarak kullanır. Böyle olunca o vücuda şeytan münkerle ve fuhuşla emretmiş oluyor sevgili kardeşlerim. Peki o kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi ne olacaktı? O zaman Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda sanki bir bıçakla keser gibi o kişinin şeytanla ilişkisini kesecekti. Şeytan o kişiye telkinde bulunmak imkanını tamamen yitirecekti. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıncaya kadar şeytanın o kişi üzerinde bir hakimiyeti asla söz konusu olmayacaktı. O kişi bu sebeple mutluluğu yaşayacaktı. Öyleyse iç dünyamızda neden mutsuzuz? Nefsimiz akla söylediklerini yaptırdığı için, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğimiz için Allah Teala bizi cezalandırıyor. Her olaydan sonra bize azap ediyor. Ruhumuz da nefsimize sıkıntı veriyor. Öyleyse insan neden mutsuz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hayatının her dakikasında Allah'ın emirlerini çiğniyor, yasak ettiği fiilleri işliyor. Arkasından da Allah o kişiye azap ediyor. Sevgili kardeşlerim, yapılan her yanlışın arkasından mutlaka bir azap gelir. Buna ne isim verirseniz verin. Ama bir hata yaptığınız zaman, mesela bir kişinin kalbini kırdığınız zaman, Allah Teala'nın size azap ettiğini hissedersiniz. Huzursuzluğu yaşarsınız. Öyleyse ister Allah'ın bir emrini yerine getirmesin kişi, emirler cephesinde o emri yerine getirmediği için azap görür, isterse yasak ettiği bir fiili işlesin Allah Teala'nın, o sebeple azap görür. Ama kişinin ömrü hep olayları işleyip arkasından azap edilen bir varlık olmakla devam eder. Bu huzursuz bir hayattır, sıkıntılı bir hayattır. Bir başka ifadeyle mutsuz bir hayattır. Öyleyse kişinin iç dünyasında devamlı kavga var. Ruh nefsle devamlı kavga halinde. Çünkü bütün gücüyle direnir ruh, Allah'ın emrini yerine getirilmesini ister. Ama akıl ve nefs beraberce ruhu hep yenerler. Aklın dediği olur. Ya, akıl hangi ortamda şuur kazanmışsa onun gereklerini yaptırır ve de arkası o kişinin devamlı olarak huzursuz bir hayatı sürdürmesidir. Her emri çiğnedikçe huzursuzluğu yaşayacaktır kişi, kendisine azap edildiği için. Her yasak ettiği fiili işledikçe aynı şey vücuda gelecektir. Bu sevgili kardeşlerim iç dünyanızdaki kavga ve sonucunu ifade eder konunun. İç dünyanızda her an nefsinizle ruhunuz arasında kavga vardır. Zaten kavga varsa mutsuzluk yoktur. Nerede kavga varsa, kaos varsa, ona da mutluluk oluşması mümkün değildir. Mutluluk bir sulh ve sükun hali, bir uyum halidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bir hususa dikkat edin. İç dünyanızda Allah'a ulaşmayı dilemedikçe
mutsuz bir insansınız. Çünkü nefsiniz de ruhunuz devamlı kavga halinde. Gelelim dış dünyanıza. Neden dış dünyanızda mutsuzsunuz? Çünkü başka insanlarla devamlı çekişme halindesiniz. Her etrafınızdaki insanla yaptığınız kavganın sonucunda kimiye bir kötü sözde bulunmuşsanız, kötü bir davranışı oluşturmuşsanız, Allah size mutlaka azap eder. İşte dış dünyanızda da yaptığınız kavgalar, anlaşmazlıklar sebebiyle, nefsinizin afetleri sebebiyle mutsuzsunuz. Nefs öyle bir hastalığın sahibidir ki hep başkalarından üstün olmak ister. Başkalarına tahakküm etmek ister. Onları onların rızası hilafına emri altına almak ister. Bu ise Allah'ın kesinlikle yasakladığı bir müessesedir. İşte bütün insanlar birbirlerine hakim olmak istedikleri için, etrafındaki insanların üzerinde hakimiyet kurmak istediği için onların tepkisine muhatap olurlar. Böyle bir davranış biçimi, başka insanlara hükmedici bir davranış biçimi sebebiyle haksız bir fiil işlendiği için, dış dünyalarındaki haksız bir fiil sebebiyle Allah onlara azap eder, ruh da nefsi cezalandırır, huzursuz kılar. O kişi dış dünyasında da mutsuzdur. Bu kadar mı? Hayır, dış dünyadaki mutluluk başka mutsuzluklara da, dış dünyadaki mutsuzluk başka mutsuzluklara da yol açar. Yani kimin kalbini kırdıysanız, kime bir kötülük ettiyseniz, o konudaki muhatabınız mutlaka aynı şeyi size yapmak ihtiyacını duyacaktır. Bir başka ifadeyle mutlaka intikam almak isteyecektir. Eğer o da nefs sahibi ise, nefs tezkiyesi falan yapmayan biri ise, mutlaka intikam almak ihtiyacını duyacaktır. Ve intikam almak fırsatını bulduğu anda derhal intikamını alacaktır. O zaman yeniden bir huzursuzluk yaşayacaktır kişi. O kişiye zulüm yaptığı zaman Allah Teala ona müdahale etmişti. Ona azap vermişti başkasına zulmediyor diye. Şimdi bu kişi bir defa daha huzursuz olacaktır. Kendisine kötülük yaptığı kişi de ondan intikam almıştır. O kişiye kötülük yaptığını hesap etmez. O anda kendisine bir kötü davranışta bulunulmuştur. Bu sebeple huzursuz olur. Ve ikinci defa huzursuz olur. Yeter mi? Gene yetmez. Bu kişi de intikam almak sevdasına kapılır. Başlangıçta kendisinin ona yaptığı bir kötü davranış sebebiyle onun karşısındaki kişinin kötü davranışına muhatap olduğunu unutur. Sebebin kendisi olduğunu unutur. Kendisine bir kötü davranışta bulunulmuştur. Öyleyse intikamını alması gerekir diye düşünür. İntikamını almaya çalışır. Aldığı zaman üçüncü defa huzursuz olur kişi. Allah ona azap edecektir. İntikamını aldığı zaman ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Dış dünyanızda da üç defa huzursuz oluyorsunuz. Başka birisine bir kötülük yaptığınız zaman arkasından o sizden intikam alıyor. İntikamınızı alamadınız. Bu sefer de stres sebebiyle huzursuz oluyorsunuz. Ama gene huzursuzsunuz. Sıkıntılısınız. Öyleyse her halükarda nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayan bir insan dış dünyasında her halükarda huzursuzdur, sıkıntılıdır.
Demek ki bu kişi dış dünyasında da huzursuz ve sıkıntılı, hem de iç dünyasından daha çok huzursuz ve sıkıntılı. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Allah Teala namaz emretmiş. Beş vaktini farz kılmış, iki vaktini de sünnet kılmış, yedi vakit namaz emretmiş. Aslında beş vaktin dışındaki kuşluk sünneti ile teheccüd sünneti bütün insanlara verilen bir emir değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen bir emirdir. Ama insanlardan kim bunu gerçekleştirirse onun huzurunu ve mutluluğunu yaşar. Öyleyse beş vakit farz, iki vakitte sünneti yerine getiren kişi günde yedi vakit namaz kılacaktır. Haftada bir gün Perşembe günü sünnet-i seniye olarak oruç tutacaktır. Ramazan'da da oruç tutacaktır. Parası varsa hacca gitmek mecburiyetindedir. Bütün güzellikleri yaşayacaktır kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın emirlerini yaşamayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar emirleri ya yerine getirmezler ya da yerine getirirlerse bir angarya olarak yaparlar bunu. Aman şöyle namazını kılayım da omuzumdan, yakamdan şu namaz da düşsün. Bir an evvel bitireyim gideyim. Başka işlerimi yapayım diye düşünür insanlar hep. Ve de bu o namazın bütün zevkini yok eder. Halbuki namaz kılmak bundan 14 asır evvel sahabe için doyulmaz bir zevkti. Arkasında namaz kılanlar her tarafı doldurduğu için sahabenin geri kalan kısmı bahçede mum ışığının bahçeye vuran aydınlığında teheccüd sünnetini kılarlardı. Teheccüd sünneti deyip geçmeyin sevgili kardeşlerim. Gecenin en az üçte biri kadar, yani 8 saat, 12 saatlik bir gece düşünün, eşit olduğunu düşünelim. 4 saat süren bir namaz. Baştan aşağı dualardan sonra ayetleri okuduktan sonra zikirle geçen bir namaz dizaynı. Zikrin mecburi oluşu. En az 4 saat süreli. Ki bunu 8 saate kadar Allah-u Teala'nın çıkarması da söz konusu olabiliyor. Çünkü diyor ki Habibim, gece kalk da sırf sana mahsus bir namaz olmak üzere gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini ibadet ederek geçir. Namaz kılarak geçir. Bu namaz zaten zikrin ta kendisidir. Çünkü 13 rekatlık bir namaz bu. Teheccüd namazı. Ve de 13 rekatlık namaz netice itibariyle 20 dakika, 25 dakika, 30 dakikalık bir namazdır. Ama bu 13 rekatı en az 4 saatte kılarlardı. Yani sure ve zamm-ı sureden sonra zikretmek konunun temelini teşkil ederdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı çok zikredin. Ve
İbadetlerinizi yapın, özellikle zikrinizi yapın. Bir kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Yerini faziletlere terk eder. Faziletler ise ruhun hasletlerine paraleldir. O kişi nefsinin kalbi tamamen fazıllardan oluşunca, %98 fazıl, %2 rahmetten oluşunca, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen birisi hüviyetine gelir. İşte mutlu insan odur. O insan iç dünyasında mutludur. Çünkü nefsindeki bütün afetleri zikir, daimi zikir vasıtasıyla yok etmiştir. Afetlerin yeri tamamen fazıllarla dolmuştur. O kişi Allah'ın bütün emirlerini bu sebeple yerine getirir. Mutlak olarak yerine getirir. Yasak kılan bir faktör yoktur. Devamlı ibadetlerini tamamen gerçekleştiren bir kişidir bu. Nefsinin kalbinde afet olmadığı için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Bu kişi iç dünyasında mutludur. Nefsiyle ruhu arasındaki kavga sona ermiştir. Dış dünyasında mutludur. Nefsiyle ruhu arasındaki kavga sona erdiği için dışarıya karşı olan davranışları hiçbir zaman başka insanları kıracak olan bir hüviyet taşımaz. Onlara Allah'ın emrettiği gibi en güzel şekilde davranış biçimleri sergiler. Ve sevgili kardeşlerim, böylece dış dünyasındaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilere gelince emirler cephesindeki bütün emirleri gerçekleştirir. Bunun için daima mutludur. Yasaklar cephesindeki bütün yasakları da gerçekleştirir. Bunun için de daima mutludur. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde, insanlarla olan ilişkilerde ve kişinin iç dünyasında, dış dünyasında her açıdan sadece mutluluğun yaşandığı bir muhteşem dizayn oluşur. İşte sevgili kardeşlerim, kim daimi zikre ulaşırsa o kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği için bütün hayatı boyunca sonsuz bir mutluluğu yaşar. Dış dünyasında başka insanlarla onun arasındaki kavga bittiği için, kendi cephesinden kavga bitmiştir. İnsanlar onun düşmanı olamazlar. Onlar kendisine düşman olabilirler ama o kimseye düşman olamaz. Bu sebeple dış dünyasında da kavga bitmiştir. O kişi dış dünyasında da mutludur. Allah ile olan ilişkilere gelince bütün ibadetleri büyük bir zevki yaşayarak yerine getirmektedir. Emirler cephesi bütünüyle mutlulukla tamamlanmaktadır. Yasaklar cephesinde ise işlenen hiçbir suç söz konusu olmayacaktır. Bu sebeple o kişi Allah ile olan ilişkilerde de hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğu yaşamak varken ne diye kendinizi mutsuzluğa teslim ediyorsunuz? Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın mutluluğunu yaşayın. Allah'ın sizden istediği yegane şey budur. Allah'ın mutluluğu sizin içinde var sevgili kardeşlerim. Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi şartlar içinde olursanız olun, bu dediklerimi yerine getirirseniz Allah-u Teala'nın size beklemediğiniz kadar büyük bir saadeti yaşatacağını göreceksiniz. Ondan o kadar çok yardım alacaksınız ki Ya Rabbi diyeceksiniz, ben bu kadarına layık değilim.
Oysa ki layıksınız. Doğru yolu seçtiğiniz için, Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasaklarını işlemediğiniz için siz mutluluğun gerçek anlamda sahibi kılınıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, din ve sevgi birbirine birinci derecede bağlı olan iki mefhumdur. Din sevgiyi gerektirir, sevgi de dini gerektirir. Hayatını başkalarına nefret etmekle başkalarından nefret etmekle geçiren bir insanın dinini Allah'ın emrettiği istikamette yaşaması mümkün olamaz. İslam teslim olan demek. Ve asli unsurlardan ne kadar çok şey kaybetmişiz, dinimizi kaybetmişiz. Sevgili kardeşlerim, bu bir şeytanın tuzağıdır. Cennetleri sıraladığımız zaman bakıyoruz ki birinci kat cennete Allah'a ulaşmayı dileyenler girebilirler. Dilemiyor kişi. Dilemiyorsa o kişinin cennete girmesi mümkün değildir. İkinci kat cennete ruhunu Allah'a ulaştırabilenler girebilir. Mürşidine tabi olanlar girebilir. Üçüncü kat cennete böylece ruhu vücudundan ayrıldığı için tabiye sırasında ruhunu Allah'a ulaştırabilenler girebilir. Dördüncü kat cennete fizik vücudunu Allah'a teslim edenler, beşinci kat cennete nefsini Allah'a teslim edenler, altıncı kat cennete muhlis olanlar, yedinci kat cennete iradesini de Allah'a teslim edenler girebilirler. Öyleyse yedi kat cennet yedi ayrı özellik taşır sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için hedef aynıdır. Dinimizin adı teslim dinidir. Allah'a teslim olmak. Şimdi beraberce İslam'ın beş şartına bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, 2, zekat vermek, 3, hacca gitmek, 4, kelime-i şehadet getirmek, 5. Bu beş tane faktör nasıl olur da dinimizi temsil edebilir sevgili kardeşlerim? Bu beş tane faktörde teslimle alakalı hiçbir şey yok. Evet, namaz kılmakta farz, oruç tutmakta farz, zekat vermekte farz, hacca gitmekte farz, kelime-i şehadet getirmekte farz. Tamam. Ama sevgili kardeşlerim, nerede kaldı dinimiz? Dinimizin adı İslam dini. Yani Allah'a teslim dini. Sin kökünden geliyor İslam kelimesi de, teslim kelimesi de. Neyimizi Allah'a teslim ediyoruz ki İslam'ın beş şartıyla? Hani mürşide tabiyet? Altıncı şart. Hani ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi yedinci ve en önemli şart. Dinimize esas elbiseyi giydiren budur, bu şarttır. Allah'a teslim olmak. Ruhu teslim etmek, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Eğer biz
bu teslimleri gerçekleştirmiyorsak, o zaman nasıl teslim olan olabiliriz ki sevgili kardeşlerim, İslam olabiliriz ki? Bu İslam'ın 5 şartta indirilişinde duruma hakim olan din adamları sizlere soruyoruz. Nerede İslam olmak? Eğer İslam'ın şartı bu kadarsa, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek bu kadar ise nerede teslimler? Nasıl oluyor da dinimiz teslim dini adını alıyor? Sizler neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz da teslim dininin sahibi olduğunuzu iddia ediyorsunuz? Muhterem din adamları, hepiniz için aynı endişeyi taşıyorum. Siz Allah'ın farz kıldığı hususları insanlara öğretmekle hepiniz vazifelisiniz. Hiçbir zaman unutmamanız lazım gelen şey, dinimizin İslam dini, yani teslim dini olması. Siz ki dinimizi İslam'ın 5 şartına indirgemiş durumdasınız. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepinize bir sualimiz var. Neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz? Ruhunuzu mu? Fizik bedeninizi mi? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Hepsi de farz Kur'an-ı Kerim'de. Neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz? Hanginiz bana cevap verebilir bu konuda? Bu kadar zaman sabrettik. Her şey değişebilir ama kimsenin kalbini kırmayalım diye. Bu sözleri söylemekten muradımız gene kimsenin kalbini kırmak değildir. Ama yeter artık. Bu kadar sabrettik. Yeter artık. Artık Allah'ın söylediklerini herkese öğretmek mecburiyetindeyiz. Muhterem din adamları, sizler isteseniz de istemeseniz de. Bu din Allah'ın dinidir. Ve adı İslam dinidir. Yani teslim dinidir. Yani Allah'a teslim dinidir. İslam'ın 5 şartıyla hareket eden, herkese de bunu farz kılan, zaten farz ama eksik bir farz. Ve de bunun yeterli olduğu zannıyla herkese İslam'ın şartı 5'tir diyebilen din adamları sizlere sesleniyorum. Neredesiniz? Hanginiz bana cevap verebilecek? Eğer dinimiz İslam dini ise, İslam dini Kur'an ayetleri gereğince ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi ihtiva ediyorsa ve İslam'ın 5 şartının içinde bunların hiçbirisi mevcut değilse, nasıl bir İslam alemi olacak bu? Hanginiz bana cevap verebilir ki? Hiçbiriniz cevap veremezsiniz. Sizleri suçlamıyorum sevgili kardeşlerim. Çünkü insanlar kendilerine öğretileni bilirler. Suçlu siz değilsiniz. Size İslam'ın 5 şartı öğretiliyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi de farz, doğru. Hepsi farz. Ama dininizin İslam dini olduğunu unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim.
Asıl önemli konunun burada. İslam dini, yani teslim dini. Kime teslim olabiliriz? Allah'a. Var mı bunun başka bir izah tarzı? Süleyman Demirel de olsaydı size bunu söylerdi şimdi yani. Sevgili kardeşlerim, hepimiz her şeyden vazgeçtim. En azından ruhumuzu Allah'a teslimle mükellefiz. Ama bunun arkasından fizik bedenimizin teslimi geliyor, farz. Nefsimizin teslimi geliyor, farz. İrademizin teslimi geliyor, farz. Nasıl olur da bütün bunları Allah-u Teala'nın bize öğrettiği biz, bütün bunları bilip de nasıl olur da insanlığa bu hizmeti yapmayız? Olmaz böyle şey sevgili kardeşlerim. Yeter artık. Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. Dinimiz İslam dinidir. Yani Allah'a teslim dinidir. İkisi de silm kökünden geliyor. Ve görevimiz Allah'a teslimdir. Hiç kimsenin ruhu mürşidine tabi olmadıkça vücudunu terk edip Allah'a doğru giden yolculuğa katılamaz. Böyle bir imkan söz konusu değildir. Ve İslam'ın 5 şartını incelediğimiz zaman namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, evet hepsi de farz. Ama dinimiz İslam dini ise nasıl bu İslam dininin sahibi olacağız İslam'ın 5 şartıyla? Evet, namaz kılmak da farz, oruç tutmak da farz, zekat vermek de farz, hacca gitmek de farz, kelime-i şehadet getirmek de farz. Ama nasıl İslam olacağız? Yani teslim. Kime teslim olunabilir? Bir tek teslim hali var sevgili kardeşlerim. O Allah'tır. Hepinize bir emanet vermiştir. Doğar doğmaz size üfürülen Allah'ın ruhudur. Ve bu ruhu Allah-u Teala kendisine iade etmenizi, teslim etmenizi emrediyor. O kadar mı? Hayır. Ruhunuzdan sonra fizik bedeninizi, ondan sonra nefsinizi, ondan sonra iradenizi Allah'a teslimde emrolunuyor Kur'an-ı Kerim'de. Şu İslam aleminin haline bakın sevgili kardeşlerim. Din adamları bütün öğretilerini İslam'ın 5 şartı üzerine gerçekleştiriyorlar. İlahiyat fakültelerinde bu öğretiliyor. İmam Hatip liselerinde bu öğretiliyor. Yazık değil mi bu millete? Onların teslim olmalarına tam olarak engel olan bir sistem. Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Bir, fizik bedenimizi farz kılıyor teslim etmemizi. İki, nefsimizi teslim etmemizi farz kılıyor. Üç, ve irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Dört, İslam'ın 5 şartını yeterli ve her şeyi kapsayan bir muhteva olarak gören siz din adamları sualime nasıl cevap verebilirsiniz ki? Hepiniz için söz konusu olan bir Kur'an-ı Kerim var. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de dinimizin İslam dini olduğunu söylüyor ve de ruhumuzu da Allah'a teslim etmemizi, fizik bedenimizi de Allah'a teslim etmemizi, nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi, irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor Allah-u Teala.
Bu İslam'ın beş şartıyla, yani namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, kelime-i şehadet getirmekle kim neyini Allah'a teslim edebilir sevgili kardeşlerim? Bu dinin mahvedilmesidir. Allah Teala ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi Kur'an-ı Kerim'de farz kılıyor ve din adamlarımız bu konuda sadece İslam'ın beş şartı geçerlidir hüviyetinde bir görüntünün sahipleri. Sevgili din adamları, bunca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet vermekle sizler büyük bir cürüm işlemiş olmuyor musunuz? Hala incelemeyecek misiniz dininizi? Allah Teala'nın insanları, ruhlarını da, fizik bedenlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmeye davet ettiğini hepiniz biliyorsunuz. Bunun temel faktörünün de bütün ibadetlerle beraber zikir olduğunu biliyorsunuz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın beş şartıdır. Böyle diyorsunuz. Halbuki Kur'an-ı Kerim yedili bir standart içinde vücuda gelmiştir. Aksini iddia edebilir misiniz? Hayır, yedi değildir, beştir diyebilir misiniz? Öyleyse bunu da yedili şarta ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Söylediğiniz yanlış mıdır? Hayır, doğrudur. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte elbette farzdır. Ama farzlar bundan ibaret değildir. İslam dini teslim dinidir ve altıncısı ruhunuzu Allah'a teslim etmenizdir. Altıncısı Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Yedincisi ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmektir. Hepsi de farz. Eğer bize Allah dinimizi öğretmeseydi, biz de sizin gibi kalacaktık. Herkese İslam'ın beş şartını öğretmeye kalkacaktık. Sevgili kardeşlerim, ne kadar Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz biliyor musunuz? Dinimizi Allah'tan öğrendik diye. Bütün insanlar için Allah Teala kapıları açmış. Gelin diyor, gelin. Sizin dininiz teslim dini. Bana teslim olun. Allah Teala'nın Kur'an'da da, ondan evvel İncil'de de, ondan evvel Tevrat'ta da söylediği şey aynı sevgili kardeşlerim. 7 tane Safa, 4 tane de teslim. 7 Safa, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Ve teslimlere bakıyoruz. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. 4 tane teslim koymuş Allah-u Teala. Tevrat'a da koymuş. İncil'e de koymuş. Kur'an-ı Kerim'e de koymuş. Sevgili kardeşlerim, sadece bizim dinimiz yok.
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdi, nebiydi. Ondan evvel Hazreti İsa nebiydi. Ondan evvel Hazreti Musa nebiydi. Öyleyse şu anda Musevilik, Hristiyanlık ve İslam diye üç tane din varsa arkasında üç tane peygamberin vardığı söz konusu. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize öğretti. Bu dinleri incelememizi ve baktık ki 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Öyleyse hiç kimse Hazreti Musa'nın bir peygamber olduğunu, Hazreti İsa'nın bir peygamber olduğunu, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tarih sırasıyla konuşuyorum, bir peygamber olduğunu inkar edemez. Onlar peygamberdirler. Allah Teala onlara bütün insanlara hükmetmek üzere şeriat kitabı indirmiştir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de üç peygambere indirilen üç şeriat kitabıdır. Allah Teala bize de kitap yazdırdı ama bunun şeriatla falan hiç ilişkisi yok. Risalet Nurları isimli bir kitap. Bizim de Allah arasındaki konuşmalara ihtiva ediyor. Hiç kimseye bir emir falan söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, birçok insan için Allah ile konuşup da Allah'ın emirlerini, Allah'ın yazdırdıklarını yazmak belki inanılmaz gelir. Peki acaba onlar Allah Teala kendilerine böyle bir şey emretseydi aynı şeyi yapmazlar mıydı? Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Ömrümüz boyunca da bu hamd ve şükür hep devam edecektir. Allah'ın bize olan bu yüce ikramları sebebiyle. Risalet Nurları Allah Teala'nın bize yazdırdığı bir kitaptır. Hamd ederiz, şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın beş şartına indirgendiği böyle bir devrede bizim susmamız doğru olur muydu? Olmazdı. Allah Teala'nın bize öğrettiği doğruları biz de sizlere öğretmekle vazifeliyiz. Söylediklerimizin hepsinin Kur'an ayeti olduğunu hiç unutmayın. Eğer Allah Teala bize bu ayetleri öğretmeseydi biz hiçbir zaman bu güzellikleri yaşayamazdık. Sizlere de bunu öğretmek imkanımız elbette olmayacaktı. Ama öğretti. Ve biz sizlerin de bilmesi istikametinde Allah tarafından bu görevle görevlendirildik. Öyleyse bugün bütün bir İslam aleminin yeterli gördüğü İslam'ın beş şartı asla yeterli değildir. Daha ötesi, kurtuluş standartları içinde Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. İslam'ın beş şartı: namaz kılmak,
Oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi farz mı? Farz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte. Ama din bu mudur? Kimi kurtarabilirsiniz? Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek. Bir insanın cehennemden kurtulması, birinci kat cennete girebilmesi Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. İkinci kat cennet mürşide tabiyetle mümkündür. Üçüncü kat cennet vücuttan ayrılan, mürşide tabiyetle vücuttan ayrılan ruhun Allah'a teslim olmasıyla mümkündür. Dördüncü kat cennet fizik bedenin teslim olmasıyla, beşinci kat nefsin teslim olmasıyla, altıncı kat muhlis olmakla, yedinci kat iradeyi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Ne yazık ki din adamlarımız bu söylediklerimizi bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi bu ilmi oradan Allah'tan aldığımızın bir delili değil midir? Eğer bunca din adamı bu hakikatleri bilmiyorsa, biz biliyorsak, ve bunu yaşıyorsak, ve sizlere de öğretiyorsak, o zaman sevgili kardeşlerim bir görevliyiz. Hepinize Allah'ın hakikatlerini öğretmekle. Gerçekten namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte İslam'ın yedi şartından beşidir. Ama teslimler, Allah'a ulaşmayı dilemek ve arkasından da ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek bu İslam'ın beş şartının içinde yok. Eğer yoksa sevgili kardeşlerim biz nasıl İslam oluyoruz? Yani Allah'a teslim olmuş insanlar oluyoruz. İslam'ı beş şarttan ibaret sayan sevgili kardeşlerimiz, evet namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadette getirmek hepsi şart, hepsi farz. Ama Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala'nın beşli değil, yedili sistem üzerinden kurduğunu hiç unutmayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimler. Ruhu, iradeyi, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Hepimiz bu teslimleri gerçekleştirmekle mükellefiz. İslam dini İslam'ın beş şartından ibaret değildir. Kur'an-ı Kerim emrediyorsa ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Baştan başlayalım, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz diyor Allah-u Teala. O zaman o şartlar, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek,

Ruhunun vücudundan ayrılması, Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olması, arkasından fizik bedenli kişinin Allah'a teslim etmesi, arkasından nefsini Allah'a teslim etmesi, daimi zikirsiz olmaz. Arkasından da iradesini teslim etmek, bu da daimi zikrin muhtevası içerisinde. Ancak bunları gerçekleştirebilirsek, o zaman hedefe ulaşabiliriz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bugüne kadar bizim bunları herkese böylesine açık bir şekilde anlatmamızı uygun görmedi. Sebebini biz bilemeyiz. Rabbimiz, bizi yaratan Allah, onunla konuşma imkanını verdiğinden bu tarafa dünyadaki en mutlu insanlardan biriyiz. Sevgili kardeşlerim, her zaman Allah Teala bize yolumuzu gösterir, çizer. Ne yapmamız lazım geldiğine emreder ve biz onun azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala sadece mutlu olmalarını onlardan isteyen bir dizayn tayin etmiş. Ama dinsiz bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. Böyle bir mutluluğun temelindeki faktör ise nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Nefsin tezkiyesi, nefsimizin kalbindeki afetlerin %51'inin yok edilmesidir. Nefsin tasfiyesi ise daimi zikre ulaşılıp %100'ünün yok edilmesidir. Tezkiye de farzdır. Tezkiyesini tamamlayan bir insan için tasfiye de farzdır. Elbette herkes bu farziyeti hem birincisini hem de ikincisini yerine getirmekle mükelleftir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala öylesine güzel kurtuluş reçeteleri vermiş ki bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennete girebiliyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Mürşidine ulaşmayı dileyip de ölse ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırıp ölse üçüncü kat cennetin sahibi. Fizik bedenini teslim edip ölse dördüncü kat cennetin sahibi. Nefsini teslim etse beşinci kat cennetin sahibi. Muhlis olsa altıncı kat cennetin sahibi. İradesini de Allah'a teslim etse yedinci kat cennetin sahibi olmak imkanı var kendisinde. Sevgili kardeşlerim, nasıl olmuş da bütün bunlar unutulmuş? Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, belki de size hiç kimse bunlardan bahsedemeyecekti. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki onunla her an konuşmak imkanının sahibiyiz. Dünyadaki bu istikamette en mutlu insanlardan biriyiz. Hamd ederiz, şükrederiz diye Rabbimize böyle bir imkanı bize bahşettiği için. Sevgili kardeşlerim, ne olur sanki insanlar Allah'a ulaşmayı dileseler, ne kaybederler ki sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı henüz dilemeyen siz izleyenlerimize, dinleyenlerimize sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu farz kılıyor. Gerçekleştirenler için de birinci kat cennet mutlak olarak tahakkuk ediyor.

diyor. Zaten böyle bir hedefe ulaşan kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka mürşit sevgisi veriyor. Burada biraz zorluk olabilir. Çünkü o kişinin bulunduğu yere gitmek farz oluyor. Allah Teala hacet namazını kıldığında insana mürşidini gösterirse. Ben Türkiye'deyken Bursa'daydım. Allah Teala bana mürşidim olan Muhammed Raşid Hazretleri'ni gösterdiği zaman ülkenin bir ucunda benim bulunduğum yer vardı ve öbür ucunda da mürşidimin bulunduğu yer Muhammed Raşid Hazretleri. Sevgili kardeşlerim, elbette güle oynaya gittik, mürşidimize tabi olduk. Allah Teala bize sayısız ihsanlarda bulundu. Eğer bugün biz huzur namazının imamıysak, bu bizim sahip olduğumuz bir şey değil. Allah'ın bize bir ihsanı, nimeti. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bu güzellikleri yaşıyoruz. Her an onunla konuşmak imkanının sahibi kıldı bizi. Sevgili kardeşlerim, bırakalım gerisini. Bu kadarı bile bir insanın dünyadaki en mutlu insanlardan biri olması için yeterli değil mi? Elbette mutluyuz. Elbette huzur içindeyiz. Elbette insanları sadece severiz. İnsanlardan nefret edemeyiz. Elbette insanlara İslam'ın 5 şartından ibaret bir İslam'ın yetersiz olduğunu, Kur'an-ı Kerim'e uymadığını, 6. ve 7. safhalarında mevcut olduğunu, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, anlatmakla vazifeli kılındık. Sevgili kardeşlerim, neden insanları sevmek varken, onları mutlu ederek, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını bizim de yaşamamız mümkünken, neden insanlara karşı anlayışlı davranmıyor birçok insan? Neden insanlar birbirine can düşmanı bile olabiliyorlar, birbirlerini öldürüyorlar? Bunların hepsi Allah'tan uzaklaşmanın tabii neticeleri. Biz Allah'a sonsuz hamd ve şükredenlerdeniz. Bize bu devrin imamlığını nasip kıldığı için huzur namazının imamıyız. Allah Teala'nın bize şu dünyada sonsuz mutluluklar nasip kıldığı için ona ne kadar hamd etsek şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Hepiniz kalbimizdesiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepiniz için dua ediyoruz inşallah.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.
1: El Fatiha ve as-salavat ala mesal alamu.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Neyse, ezeli ve ebedi konu mutluluk. Unutmayalım ki Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk rehberidir ve bir mutluluk garantisidir. Öyleyse neden böyle söylüyoruz? Neden Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi? Çünkü Allah Teala diyor ki biz bütün insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor Allah Teala. Öyleyse kul olmakla mutluluk arasındaki ilişki ne? Kul olmak mutluluğu ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de 7 safhada dizayn edilen bir kulluklar serisi var. Allah'a ulaşmayı dilersiniz, birinci kulluktasınız. Sonra mürşidinize ulaşırsınız, ikinci kulluktasınız. Tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim edersiniz. Üçüncü kulluktasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Kul edersiniz fizik vücudunuzu Allah-u Teala'ya. Dördüncü kulluktasınız. Nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Yani Allah'a kul edersiniz. Beşinci kulluk. İrşada ulaşırsınız, altıncı kulluk. İradenizi de Allah'a teslim edersiniz, yedinci kulluk. Öyleyse kul olmak hedefleri oluşturur. Peki kul olmanın, bu 7 safhadaki kulluğun cennet mutluluğuyla alakası ne? Cennet mutlulukla, cennet mutluluğuyla alakası dört dörtlük bir şekilde yerli yerine oturuyor. Her kullukta bir üst kat cennete gitmek imkanınız var. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mürşidinize ulaşmadan öldüğünüzü kabul edelim. Ama Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlaka gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Bu birinci kat cennet. Mürşidinize ulaştınız. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. 12 tane ihsanla mürşidinize ulaştınız. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştıramadan evvel öldü kişi. Ne olacak? Yeni bir mutluluk söz konusu. İkinci kat cennet. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde bir müessese görüyoruz. Mutluluk müessesesi.

Burada üçüncü kulluğa kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş durumda. Onun için Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir diyoruz. Ne diyor Allah-u Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Seçtiklerin hepsini kendisine ulaştırmaz. O seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse 28 basamaklık bir İslam merdiveninde burası 22. basamağı ifade eder. Ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması, yani Allah'a teslim olması. 22 basamak ve 3. kat cennet Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse böyle bir dileğin varlığı Allah için yeterli. Kişinin durumu ne olursa olsun, eğer kalbi bir dilek varsa Allah Teala aynı anda işitir, bilir ve görür. Görürse mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Allah Teala buyuruyor Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor Allah Teala. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Öyleyse Allah mutlaka sözünü yerine getirir ve sözü belli. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, evvela şunu bilelim ki insanların çok büyük bir kısmı seçilir. Bu seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sayısı %10'un altında bir değer gösterir. Öyleyse seçilenler, Allah-u Teala tarafından seçilenler. İşte böyle bir seçim müessesesi Allah-u Teala tarafından yapılıyor, bir garanti vermiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka seçilenlerden. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün olmayan insanlar, sadece onlar seçilmez. Bu insanlar da o güne kadar davranışlarıyla bunu Allah'a ispat etmişlerdir. Yani sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmaz. Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırmak konusunda özel bir gayretin sahipleridir bu insanlar. Öyleyse böyle bir dizaynda o insanların böyle bir gayret sarf etmesi, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırması, onların seçilememesinin temelini oluşturur. Öyleyse seçilenler mi? Mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. Eğer Allah-u Teala'nın ecel emrinde 5-6 aylık bir ömrü varsa kişinin. Yani kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömre sahipse Allah-u Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. Mesela Allah'a ulaşmayı dilemekte. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bu konuda garanti veriyor. Allah-u Teala size garanti veriyor ki bana ulaşmayı dileyin. Ben sizi kendime ulaştırayım. Üçüncü kat cennetin sahibi yapayım diyor. Garanti ediyorum diyor bunu Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim bu açıdan bir saadet garantisidir. Peki bir insan nereden anlayacak
Allah'a ulaşmayı diledi mi yoksa dilemedi mi? Birçok insan diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim ama bende hiçbir değişiklik olmadı. Biz de ona diyoruz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin mutlaka değişiklik olacaktı. Ama diyor diledim. Biz de ona tarih kitabı hikayesini anlatıyoruz. Hani tarih dersinden ikmale kalan, bütünlemeye kalan bir delikanlı ertesi gün imtihanı söz konusu. Babası akşamdan kitabı veriyor eline. Diyor ki bu kitap senin tarih kitabını, al koş şu kitabı. Eğer diyor bu kitabı bitirebilirsen, ders için hazır olabilirsen sabah insana şu kadar para vereceğim. Delikanlı heyecanla alıyor kitabı, okuyor kitabı, babasına geliyor okumuş olduğunu söyleyerek. Yani okuyor dediğimiz kendi standartları içinde babasına söylediği söz üzere konuşuyoruz. Bu kitabı okudum diyor, ver bakalım parayı. Babası diyor ki yavrum diyor, sen o kitabı okumamışsın. Neden okumadın baba diyor, okudum bitirdim kitabı. Okumamışsın diyor, ver bakayım şu kitabı bana diyor. Veriyor çocuk, bak diyor son sayfasında sana vereceğim para vardı. Eğer okumuş olsaydın o zaman bu parayı zaten görecektin. Belki bana da hiç gelmeyecektin. Ama okumadığın kesin. Öyleyse bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah Teala onda değişiklikler mi yapıyor? Evet, kesin değişiklikler yapıyor. Yani ne yapıyor Allah Teala? Allah Teala o kişinin namazı sevmesini temin ediyor. Orucu sevmesini temin ediyor. Zikri sevmesini temin ediyor. Kısaca ibadetleri ama özellikle zikri sevmesini ifade ediyor. Yetmez. O kişiye mürşidini gösteriyor. Ve o kişiye mürşidini sevdiren de Allah. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilemenin kesin işaretleri. Bunların hiçbiri olmadıysa, kişi Allah'a ulaşmayı diliyorum diyen kişi namazı kılmıyorsa, namazdan hoşlanmıyorsa, oruç onun için bir şey ifade etmiyorsa, zikir yapmıyorsa, Allah'ın ibadetleri konusunda hiçbir değişikliğe sahip olmadıysa, o kişi kendisini aldatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş değildir. Etrafındaki Allah'a ulaşmayı dileyenlere karşı belki bir müdafaa mekanizması çalıştırıyor. Ben de Allah'a ulaşmayı diledim diyor. Ama aslında dilemiş değil, kurtuluşa da ulaşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalbinizden bir dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde bu dilek varsa mutlaka Allah Teala size ibadetleri sevdirecek, bununla kalmayacak. Mutlaka size mürşidinizi gösterecek. Sırayla tahakkuk edecek bu işler. Mutlaka onu size sevdirecek, ulaştıracak. Ruhunuzu da mutlaka kendisine ulaştıracak. Allah Teala söz vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştıracak. İyi ama tek taraflı bir işlev değil ki bu. Kişinin ibadetlerini yapması lazım. Zikretmezse nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının toplanması, nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi ve dünya saadetinin yarısına ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Yetmez. Nefsinin kalbinde %50'den fazla nur birikimi oluşmadıkça kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Ama Allah Teala söz vermiş ruhunu kendisine ulaştıracağına dair. Kişi bu görevleri yapmazsa ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. O zaman
Allah-u Teala bu sözü verdiyse, ben mutlaka onun ruhunu kendime ulaştıracağım diyorsa, o zaman kişinin mutlaka zikretmesi ve nefsinin kalbindeki afetlerden yarısından fazlasından kurtulması lazım. Zikirsiz bir kurtuluş hiçbir şekilde mümkün değil. Namazsız Allah'ın yolunda yürüyemezsiniz. Öyleyse bütün ibadetler bir kıymet ifade eder kişinin mutluluk yolunda ve Allah-u Teala insana Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka ibadetleri sevdirir. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah ibadetleri sevdirir, özellikle zikri sevdirir. Çünkü kişinin nefs tezkiyesi ona bağlıdır. Kimlere? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenler için Allah'ın bir garantisi var. Mutlaka o kişileri kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere zamanımızdaki din öğreticilerinin artık unuttukları şeylerden bahsediyoruz. Çünkü bunlar sahabenin hayatının temelini teşkil ettiği halde, hepsi size anlattıklarımızı yaşadığı halde ve yaşadıklarına dair kesin ayetler Kur'an'da yer aldığı halde, 14 asır sonra, Kur'an'dan 14 asır sonra bugün dini öğretmekle vazifeli olan insanlar Kur'an'ın temel hükümlerini artık devreden tamamen çıkarmış durumdalar. Bugünkü neslin hatası mı? Hayır. Bu 14 asırdır şeytanın süre gelen gayretlerinin semeresi, ortaya çıkardığı sonuç. Ne diyordu iblis? Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a secde etmedi diye huzurundan onu kovup da seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım dediği zaman iblisin cevabı ne? Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer kıyamet gününe kadar hayat verirsen bana, beni Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetine tesir etmeye çalışacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onları sırat-ı müstakime ulaştırmamak için önlerine dikileceğim, sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Ve kıyamet günü pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor iblis. Yani senin kulun değil, benim kulum olacaklar diyor. Peki bunu gerçekleştirebilecek mi? Ne yazık ki gerçekleştireceği kesin. Çünkü Allah-u Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan insanlara olan vaadini, insanlara olan hedefini, yani kendisine bağlama, kendisine kul etme hedefini kıyamet günü gerçekleştirdi. Bir tek fırka hariç bütün müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün insanlar cehenneme, bütün insanlar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Öyleyse o bir tek fırkaya dikkat edin, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ne yazık ki 72 tane fırka fırkalara ayrılanları temsil ediyor. 73. fırka
Allah'a ulaşmayı dileyenleri temsil ediyor. Yani insanların ...73 fırka birbirine eşit olsaydı, 73'te

Biri Allah'a ulaşmayı dileyecek, kurtuluşa ulaşacaktı. Aslında 73. fırka, şu anda dünyada 72 fırkaya ayrılmış olan insanların, o 72 fırkanın içinde yaşamakta olan ama Allah'a ulaşmayı dileyen kesimi 73. fırkayı oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler böylece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşan tek bir fırkayı vücuda getirenler. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu diyorsunuz adına? İşte size cennet mutluluğunun 3. katı garanti ediliyor. Mutluluk mu diyorsunuz adına? İşte size dünya mutluluğunun yarısı garanti ediliyor Allah Teala tarafından. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da size kendisine ulaştıracak. Bu size 3. kat cenneti temin eder. Bu size dünya mutluluğunun yarısını temin eder. Cennetleri anladık. Ama dünya mutluluğunun yarısını nasıl temin edecek? Mutluluk, nefsinizin kalbindeki afetlere bağlı olan bir vetiredir. Nefsinizin kalbinde afetler olduğu sürece, o afetlerin standartları içinde yaşarsınız. Nefsinizin kalbindeki afetler. Afetler, Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkan yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşırlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için sonuç nereye ulaşıyor? O noktada nefsin kalbindeki afetlerden yarısından fazlası, %51'i yok olmuştur. O kalpte hiç nur yokken kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlayan bir vetirede nefsinin kalbindeki afetler, yani Allah'ın emirlerine mutlak itaatsizlik eden, onu gerçekleştirmeyen, yasak ettiği bütün fiilleri ise işlemek isteyen bir hüviyetin sahibi olan nefsin kalbinde afetler %100 iken %49'a düşmüş oluyor Allah'ın garantisi altında. Allah bunu garanti ediyor herkese. Kim olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a tevekkül etmiştir. Ne demek bu? Allah'a vekil etmiştir kendisine. Ve Allah Teala'nın ilahi iradesi o kişinin cüz'i iradesini kontrolü altına alıyor. Ve aynı anda Allah Teala o kişiye şeytanın tasallutunu da önlüyor. Artık kişi Allah'ın kulu oldu ve tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtuldu. Çünkü aminu oldu. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu noktayı çok güzel bir şekilde işaretlemiş. Zümer Suresi 17. ayet-i kerime: وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Diyor ki Allah Teala, onlar sahabe, tağuta, insan ve cin şeytanlara

ve kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Yani hem dünya müjdesi hem ahiret müjdesi. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala ve kullarını müjdeliyor.

Allah Teala ne demek istiyor? Açık sahabe, vaiz sahabeden bahsediyoruz. Sahabe önce tağutun kuluymuş. Sonra Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala kullarım dediğine göre şeytanın kul oldukları, tağutun kul oldukları kesin değil mi? Tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar diyor. Yani tağuta kul iken kurtarmışlar kendilerini. Ne olmuşlar? Allah'a kul olmuşlar. Tağuta kul olan sahabe Allah'a kul olmak noktasına ulaşmış. Öyleyse bu bapta her şeyi yerli yerine oturtmamız lazım. Tağuta kul olmak, Allah'a kul olmak iki ayrı nesnedir. Tağuta dost olmak veya Allah'a dost olmak gene iki ayrı nesnedir. İkisinin de başladığı ve bittiği yer, yani birinin başladığı, ötekinin bittiği yer, şeytana kul olmanın bittiği, Allah'a kul olmanın başladığı nokta, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, yani amenü olması.

İşte böyle bir dizaynda kişi Allah ile olan ilişkilerini yer yerine oturtuyor. Her şey en güzel bir dizayn içerisinde gerçekleşiyor. Öyleyse nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Sahabeye baktığımız zaman hepsinin Allah'a ulaşmayı dilediklerini ve tağuta kul olmaktan kurtulduklarını görüyoruz. Bu ayet-i kerime kesin olarak bunu ifade ediyor. Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Üstelik de hem dünya müjdesi almışlar, hem de ahiret müjdesi. Allah Teala'nın bütün ayetleri arasında tam bir ilişki söz konusudur. Birbiriyle ilgili ayetler arasında. Görüyorsunuz ki mutluluk adı verilen bir müessese var Kur'an-ı Kerim'de ve mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Dünya mutluluğunuzda mutluluğu yaşayabilmeniz nefsinizin afetlerini yok etmenize paralel bir olgudur. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında başlangıçta devamlı bir kavga vardır, bir savaş vardır.

Nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Afetler Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Yasaklarını da mutlaka gerçekleştirmek isterler. Oysa ki ruhunuz hasletlerle doludur. Onlar da Allah ne emretmişse mutlaka yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlememek isterler.

Öyleyse muhteva açıkça çıkıyor karşımıza. Nefsinizin talebiyle ruhunuzun talebi birbirine tamamen terstir. Nefsinizin yapmak istediği şeyi ruhunuz yapmak istemiyor. Ruhunuzun yapmak istediği şeyi nefsiniz yapmak istemiyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ruhunuz işlemek istemez ama nefsiniz özellikle ister. Allah'ın emrettiği şeyleri de ruhunuz yapmak ister ama nefsiniz yapmak istemez. Öyleyse fizik vücudun yaptığı hem olay nefsi de ihtiva eder, ruhu da. Kimin dediği olursa o memnun olur sonuçta yapılan işlevden. İşte burada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun temeli olan diyalektik kavga buradadır. İç dünyanızda devamlı kavga var. Birisi Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı istiyor, diğeri yapmamanızı istiyor. İkisinden birden akla tesir ulaşır, talep ulaşır. Allah'ın emrettiği bir şeyin ruh mutlaka yapılmasını ister, nefste yapılmamasını ister, akla talepler ulaşır, karar merci akıldır. Eğer bir ortamda Allah'ın bütün emirleri yapılmıyorsa, yasak ettiği her fiilse rahatça işleniyorsa, bu ortamda şuurlanan bir akıl

Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak, yasak ettiği fiilleri ise işletmek isteyecektir. Ve de ruhun dedikleri değil, nefsin dedikleri gerçekleşecektir. Ama bu olay gerçekleşene kadar da nefsle ruh arasında her an kavga, bitik tükenmek bilmeyen bir kavga, sürgüt devam edecektir. İşte mutsuzluğun temelinde, kökeninde kaos vardır, kavga vardır, savaş vardır, belirsizlik vardır. Nerede kaos varsa orada mutlaka mutsuzluk vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi bu kavga ve kaos dizaynından mutluluk dizaynına ulaştırmak istiyor. Öyleyse dikkat edin dizayna. Bu bağlamda Allah Teala'nın söylediklerini dikkatle yerli yerine oturttuğunuz zaman mutluluğun arkasında kendinizin bulunduğunu görürsünüz. Başka birisi sizi mutsuz edemez. Siz kendinizi mutsuz edersiniz. Mutluluğun anahtarı hepinizin elinizde, cebinizde. Ama onu insanların çok büyük bir kısmı kullanmasını bilmiyor. Ve din mutluluğun temel faktörü olmasına rağmen din adamları mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar. Öyleyse mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyum hali, kavganın bittiği bir safayı gösterir. Mutluluk, kavganın mevcut olmadığı bir ortamı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizaynda Allah Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın. Ne söylüyor? Nereden söylüyor Allah Teala? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den söylüyor, bize ulaştırıyor. Herkes için mutlak bir saadet söz konusu.

saadeti hepiniz yaşayabilirsiniz. Ona göre yaratıldınız. Hani fıtrat ile yaratıldınız. Yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlu olacak olan bir tabii yapınız var. Allah'ın yaratma stratejisinin içindesiniz. Hanif olarak yaratıldınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk müessesesine baktığımız zaman bunun faktörlerinin birincisinin bir sulh ve sükun hali olduğunu söyledik. İkinci özelliği devamlılık, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Vücudun olaylar sizin sulh ve sükun halinizi bozamayacak bir formasyona ulaştığınız zaman mutlusunuz. Ve üçüncü faktör, hem iç dünyanızda kesinmeyen bir mutluluğun, sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek. Hem dış dünyanızda, başka insanlarla aranızda sulh ve sükun hali oluşacak. Başka insanlarla kavganız bitecek. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Hem emirler cephesinde kavganız bitecek. Hem de yasaklar cephesinde, nehiler cephesinde kavganız bitecek. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyi öylesine güzel, öylesine muhteşem yaratmış ki Allah Teala. Biz insanları yaratmış ama mutluluk reçetesini de Resulleri vasıtasıyla indirmiş. Aslında mutluluk vasıtalarının temel kitapları nebilere, peygamberlere indirilen kitaplardır. Şeriat kitaplarıdır. Bu şeriat kitaplarının sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Ondan evvel Hazreti İsa'ya Allah Teala İncil'i indiriyor. Ondan evvel Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Ondan evvel de bütün nebilere kitap verdiğini söylüyor Allah Teala. Hazreti İbrahim'e vermiş, Hazreti Nuh'a vermiş, Hazreti İsmail'e vermiş. Öyleyse bu minval üzere bir dizayna baktığımız zaman cennet mutluluğunun 7 safhasını söyledik. Hep Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizaynın devam ettiğini görüyoruz. Allah Teala bütün insanlar için garanti veriyor. Cennetin üçüncü katı, dünya saadetinin yarısı. Neden yarısı? Çünkü Allah-u Teala'nın verdiği garanti, nefsinizin kalbindeki nurların %51'e ulaşmasına kadar. Kim Allah'a ulaşmayı gerçekten kalben dilerse, o Allah'ın adeta tasarrufuna girer. Gerçek bir tasarruf değildir ama
Allah Teala onun iradesini bu safhada kontrolü altına alır. Birinci cephesi konunun Allah'laşmayı dileyen bir insanın mutlu oluşunun arkasında bu vardır. Allah'ın o kişinin iradesini kontrolü altına alması. Ve ona bütün ibadetleri sevdirmesi. O kadar mı? Hayır. Şeytanın o kişiye tesir etme imkanını da Allah Teala önlüyor. Şeytana kul olmaktan kurtuluyor kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Allah'a kul oluyor, Allah'ın kontrolüne gidiyor, giriyor ama şeytanın kulu olmaktan, şeytanın emirlerine itaat etmekten kurtuluyor. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münker ve fuhuşla emrolunurlar." Münker de fuhuş da şeytan tarafından emredilen Allah'ın yasakladığı şeyler. Allah marufla emreder, irfanla emreder. Hem kişinin kendisine hem de çevresine mutluluk saçacağı bir dizaynı ifade eder maruf. Ve Allah Teala münkerden nehyeder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemekten kişiyi nehyeder. İşlemesine engel koyar. İşlemesini istemez, yasaklar. Nehyeder, yani yasaklar. Öyleyse mutluluk mu diyorsunuz? Hazır. Bir tek talebinize dayalı bir mutluluk sizi mutlaka saadete ulaştıracak. Ama ne yazık ki ne lise seviyesindeki din öğretisi ne üniversite seviyesindeki din öğretisi bugün insanlara bu Kur'an kültürünü vermekten yoksun. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi biz de onlardan biri olacaktık. Belki de hiç dini yaşamayan, ne olduğunu bilmeden, hayatının manasını bilmeden, hedefini, idealini bilmeden yaşayan ve ot gibi bir ömür sürdükten sonra ölen bir kişi olacaktık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşıyorsunuz. Bir sualimiz var size. Mutlu musunuz? Değilsiniz. Çok büyük bir kısmının, %90'ın çok ötesindeki insan mutsuz. Çünkü yaratılışınızın sebebini bilmiyorsunuz. Niçin yaratıldınız? Bir takım saflar diyor ki biz yaratıldık, ibadet yapmak için yaratıldık. İbadet sonuç değildir, sebeptir. Sonuç mutlu olmaktır. İbadetler mutluluğun sadece bir parçasını oluşturur. Şöyle söyleyelim. 7 tane şehre gideceksiniz. Her birinden geçmeden ikinciye ulaşmak mümkün değil. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci şehirlere gideceksiniz. Bir de arabanız var. Bu
Gideceğiniz şehirlerin her birisi sizin için hedeftir. Önce birinci şehre ulaşacaksınız o vasıtayla, otomobille. Sonra birinci şehirden ikinci şehre ulaşacaksınız. Birinci menzil, ikinci menzil. 7 tane menzili geçeceksiniz. Bunun için mutlaka bu vasıtayı kullanmak mecburiyetindesiniz. O olmazsa olmaz. Ama hedefiniz o vasıta değildir. Vasıta, otomobil sizi o hedeflere götürecek olan temel faktördür. Öyleyse şeytanın kurnazlığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Olgu ne? Şeytan bu istikamette çok açık ve kesin bir dizaynın sahibi, bütün insanları korkunç bir şekilde aldatmış. Ne yapmış? İslam'ın 5 şartına bağlamış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. 6. ve 7. yok. Allah'a mülaki olmak, Allah'a ruhu ulaştırmak 6. şart. 6. muhteva, 7. ise zikir. Sevgili kardeşlerim, bu 5 ibadetin hepsini bir araya toplayın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsini toplayın. Hepsini de bir hakkın yaptığınızı düşünün. Yani diyelim ki bir insan 80 yaşında ölecek. 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş. 15 yaşından 80 yaşına kadar İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Hepsini yapmış ve cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer cehennem. Ve insanlar böyle olduğunu bilmiyorlar. İşte bizi ta şuramızdan, kalbimizden yaralayan şey bu. Allah-u Teala bunları bize öğretmeseydi, biz de size söyleyemeyecektik. Ama hala insanlar Allah'ın ne söylediğinin farkında değiller. Sadece bunlar da nereden çıktı? Eski köye yeni adet diyorlar. Bunlar başka bir yerden çıkmadı. Kur'an'dan, unutulmuş olan Kur'an'dan çıktı. Biz Allah-u Teala tarafından bu Kur'an hakikatlerini öğrenemeseydik, size de öğretemeyecektik. Hamdolsun ki her gün kurtuluşa ulaşanların sayısı hızla çoğalıyor. Sevgili kardeşlerim, çok mu zor bir şeyden bahsediyor Allah-u Teala size? Bir tek mutluluk talebi var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz zaman mutlaka Allah'ın cennetine giriyorsunuz. Ve devam ederseniz yolunuza 3. kata kadar garanti vermiş Allah-u Teala. Dünya saadetinin yarısını garanti etmiş size. Ama insanlar bilmiyorlar. Bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. 60 milyondan fazla insan sadece bizim ülkemizde cehenneme doğru bir yolculuk halinde.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ı kainatın tek ilahı olarak düşünün. İstediği şey son derece basit. Bir dilek istiyor sizden. Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Geri kalanını diyor ben gerçekleştiririm. Allah'a ulaşmayı dilediğinizde Allah Teala sizi kendisine ulaştırdığı zaman hangi fikrin sahibi olacaksınız? Ha, demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılıyormuş. İşte bu idenin, bu fikir tomurcuğunun sahibiyseniz, kalbinize bu hakikati yerleştirmişseniz, o zaman siz Allah'a kendinize vekil tayin etmişsinizdir kesin olarak ruhunuzun Allah'a ulaşması konusunda. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da bu dileğiniz karşısında sizi kendisine ulaştırdı. Öyleyse bu noktadan sonra ne yapacaksınız? Ben diyeceksiniz Allah'a ulaşmayı diledim. Allah da beni verdiği sözü tuttu, kendisine ulaştırdı. Şimdi ikinci safhadayım. Ben fizik vücudumu da Allah'a teslim etmeyi diliyorum. Fizik vücudum Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir formasyona kavuşmalı. Bu düşüncenin sahibi olduğunuz zaman yeniden tevekkül ettiniz Allah-u Teala'ya. Yani Allah'ı ikinci defa vekil tayin ettiniz. Mutlaka fizik vücudunuzu teslim alır. Birinci olay size bu kanaati verdiyse, o kanaat kalbinize girdiyse, orada kökleşmişse, ben Allah'a ulaşmayı diledim, gördüm ki Allah Teala beni kendisine ulaştırdı ama bana henüz dünya saadetinin yarısı verildi. Ama hamdolsun ki mutluyum. Ve şeytan beni bu devre içinde kontrolü altına alamadı. Bunun farkında olan bir insan madem ki Allah Teala verdiği sözü tutuyor, tutmasaydı ben Allah Teala'ya ulaşamazdım. Tuttu, benim ruhumu kendisine ulaştırdı. Öyleyse bana düşen yeniden tevekkül etmek, bunu gerçekleştiren Allah Teala benim talebim üzerine bunu gerçekleştiren Allah Teala fizik vücudumu da Allah'ın teslim alacağına dair ben o inancın, imanın sahibiysem mutlaka fizik vücudumu da teslim alacaktır. Yolu o gösterecektir. Ben gerekeni yapacağım. Mutlaka o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Yani bir başka ifadeyle böyle bir tevekkülün sahibi ise Allah o kişinin fizik vücudunu teslim alır. Fizik vücudunu teslim eden kişi yeniden bir tevekkülün sahibi olur da Allah benim nefsimi de teslim alacaktır. Ben nefsimi de Allah'a teslim etmek istiyorum. Madem ki ruhumu teslim aldı benim talebim üzerine, madem ki fizik vücudumu teslim aldı benim talebim üzerine, öyleyse fizik vücudumdan sonra nefsimi de Allah Teala teslim alacaktır. Yani beni daimi zikre mutlaka ulaştıracaktır. Bu inancın sahibiyseniz gene tevekkül ettiniz. Mutlaka oraya dolaştıracak. Aynı tevekkül devam ederse iradenizi Allah'a teslim etmek noktasına kadar sizi Allah Teala ulaştıracaktır. Her şeyin kapısı imandır. Hangi ölçüde iman ediyorsunuz? Hangi ölçüde Allah'a güveniyorsunuz? Hangi ölçüde Allah'a kendinize vekil tayin ediyorsunuz? O ölçüde mutlusunuz. Saadetinizin muhtevası Allah'ı kendinize vekil tayin etme oranında tecelli eder. Sevgili kardeşlerim, hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir

Fikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu bir hayat geçirmesini hedef almıştır. İster ki Yüce Rabbimiz Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. Herkes saadeti yaşasın. Huzursuzluk olmasın. İnsanlar sıkıntı çekmesin. İnsanlar birbirini sevsin. Asla nefret etmesin. Bütün bunlar neye hedeflenmiş durumda? İnsanın mutluluğuna. Sevgili kardeşlerim, düşünelim ki yaratılan bütün mahlukatın içinde Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk var. O insan. Biz insanlar Allah'ın ruhundan üfürmek şerefine nail olan tek yaratıklarıyız. Tek grup yaratıklarıyız. Öyleyse bir sual olundukta Allah bizi seviyor mu? El cevap, evet seviyor. Sevdiği için bizim mutlu olmamızı istiyor. Peki Allah Teala cinleri seviyor mu? Cinleri de seviyor. Onların da mutlu olmasını istiyor. Onlarda da nefs tezkiyesi var, tasfiyesi var. Allah Teala, sevgili kardeşlerim, insan olarak yarattığı bu mahlukların hepsinin mutlu olmasını ister. Ama bir varlık var. İblis, yani şeytan. O da bir yaratık netice itibariyle Allah Teala'nın vücuda getirdiği. Ama sevgili kardeşlerim, bu yaratık insana da verilen mahlukatı kendisine düşman ittihaz etmiş. Ve de sadece tek bir hedefe yönelik olarak uğraşı veriyor. Bu uğraşı insanı mutsuz etmek uğraşısıdır. Şeytan hiç insan olarak yaratılan hiç kimsenin mutlu olmasını istemez. Hedefi bütün insanları mutsuz etmektir. Milyonlarca yardımcısı şeytanlar, herkesin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka vardır. Bütün gayretleriyle o kişinin düşünce yapısına girmeye ve onları mutsuz etmeye çalışırlar. Gayretleri hep bu istikamette. Ve düşüncemize gelen birçok ulaşım, dikkat ederseniz bize hep mutsuz etmek istikametindedir. Arkasında hep iblis var, şeytan var, şeytanın adamları var. Şeytanlar sadece cin şeytanları olarak kalmıyor. Allah Teala öyle insanlardan bahsediyor ki onlar da insan, bizim gibi ruhları olan, nefsleri olan, fizik vücutları olan insan. Ama Allah Teala onlara insan şeytanlar diyor. İnsanlar ama kalpleri kapkaranlık ve bir tek hedefle yaşıyorlar, başkalarını mutsuz etmek. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek,
onların huzur içinde, mutluluk içinde olduğunu görerek bundan büyük kâm almak, huzur sahibi olmak, onları mutlu ettiği için insanın mutlu olması Allah'ın temel kanunudur. İster ki toplumun içindeki herkes etrafındaki insanları mutlu etmeye çalışsın ve her birinin verdiği mutluluk kadar kendisi de mutlu olsun. Ya böyle oluyor ya da tersi, insanların bir kısmı başka insanları mutsuz etmeyi kendilerine şiar etmişler ve o istikamette çalışıyorlar. Hırsızlar, katiller. Ve sevgili kardeşlerim, hem kendileri mutsuz hem de başka insanları vücuda getirdikleri yanlış davranışlarla mutsuz ediyorlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir hedef bütün insanlar için vardır ve geçerlidir. Bu mutlu olmaktır. Ama mutlu olmanın yolu mutlu etmekten geçiyor. Herkesin etrafında mutlaka birçok insan vardır tanıdıkları, sık sık beraber oldukları insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bilmecenin çözümü burada. Bir insan etrafındaki insanları ne kadar mutlu etmek isterse ve bunu düşünceden fiile geçirirse, yani onları mutlu etmek istikametinde fizik standartlarda gayret ederse, o zaman sevgili kardeşlerim o gayretleri kadar asıl kendisi mutlu olur. Öyleyse etrafımızda 5 kişi var diyelim. 5 kişinin her birine kişi mutluluk vermeye çalışıyor. Onları mutlu etmeyi de başarmış. Her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi de yaşayacağı için onlardan her birinin yaşadığı mutluluğun 5 katını bu kişi yaşayacaktır. Etrafında 10 kişi olsaydı, 10 kişiye mutluluk verseydi, 10 katını yaşayacaktır. Yaşayacaktı. Öyleyse burada duralım ve o sözü söyleyelim. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala mutluluk hedefini elinize teslim etmiş. Mutlu kalın, mutlu olun diyor. O zaman anlıyor musunuz? İnsanları rahatsız eden, huzursuz eden, zavallı insanların Allah'ın kanunlarından ne kadar habersiz olduklarını. Halbuki tersini yapsalar, her mutluluk verdikleri, mutlu kıldıkları insan için onlar kadar onları mutlu ettikleri kadar kendileri de mutlu edecekler. Kendilerini de mutlu edecekler. Her şey bu kadar açık, bu kadar güzel sevgili kardeşlerim. İşte bizleri mutlu etmek isteyen Allah-u Teala hep etrafımızdaki insanları buna vasıta kılar. Allah-u Teala ister ki A, B'ye en güzel davranışlarda bulunsun, onu mutlu etsin. Böylece onun yaşadığı mutluluk veren de yaşasın. Yani mutluluk verdiği kişinin yaşadığı mutluluk veren de yaşayacağı için mutluluk veren de yaşasın. Ama bir kişinin etrafında bir kişi değil, birçok kişi var. 10 kişi olduğunu düşünelim. Her birine mutluluk verirse, her birinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı cennetle bu kişi için bir muhteşem dizayn olur. Sevgili kardeşlerim, insanların asli hedefi bu olmalıdır. Başkalarını mutlu etmek. İşte Allah'ın kalplerine
vahyettiği veya ilham verdiği veya bir şeyleri hissettirdiği insanlar başkalarını mutlu etmek için yaşarlar. Arkasında ne var? Arkasında kendi mutlulukları var. Etrafınızda 10 kişi olsa her birine A kadar mutluluk verseniz Allah-u Teala size de onların yaşadığı mutluluğu yaşatacağı için siz 10 A kadar mutlu olursunuz. Onların her birinin 10 katı mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize mutlu olmayı ve mutlu kılmayı öğretti. Biz de size öğretmekle vazifeli kılındık. Şimdi düşünelim. Bir insan iki çeşit davranışta bulunabilir etrafındakilere. Onları mutsuz eden davranışlar veya mutlu eden davranışlar. Birincisini dikkate alalım. Onları mutsuz eden davranışlar söz konusuysa, mutsuzluk veren kişi karşısındaki insandan onun yaşadığı huzursuzluğun onun üzerinde vücuda getirdiği negatif tesir sebebiyle onun öfkesini davet edecektir. Karşısındaki insandan bu sebeple negatif bir öfkeli bir davranış gelecektir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında hep mutluluk asıldır. İnsanların temel gayesi buysa o zaman dünyada sülh ve sükun oluşur. Ama ne yazık ki insanlar bu hakikatlerden haberdar olmadıkları için hep birbirlerinin kalplerini kırarlar. A, B'nin kalbini kırınca B de A'nın kalbini kıracaktır. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Çalma kapını, çalarlar kapını. O zaman ne olacaktır? A, B'nin kalbini kırdığı zaman B huzursuz olacaktır. Ama B de onun kalbini kıracaktır. A da huzursuz olacaktır. Halbuki A, B'ye mutluluk vereceği davranışlarda bulunsa, onu mutlu etse, B de A'yı mutlu edecektir. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Ama şeytan her zaman devrededir. İşte etrafınıza baktığınız zaman insanların çoğunun mutlu değil, mutsuz olduğunu görürsünüz. Arkasında daima şeytan vardır. Sevgili kardeşlerim, sevmek öylesine güzel bir müessese ki, insanlar için o kadar kıymetli ki, hep Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Herkes sevmeyi öğrensin. Herkes birbirini sevsin. Ve dünyada sulh ve sükun oluşsun. Bu o kadar kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. İnsanların bu felsefeyi ait olduğu standartlarda yerli yerine oturtabilmesi onların bunu istemesiyle mümkün. Ama etrafındaki insanlardan hep negatif tesirler alan birisi, o etrafındaki insanlara negatif davranışlarla cevap verecektir. Eşyanın tabiatına uygun sonuç budur. Öyleyse nasıl bir yeni devir başlatmalıyız? Bu basit dairenin içinden çıkmalıyız. Bu çemberi kırmalıyız.
demeliyiz ki etrafımdaki insanlar bana kötü davranabilir. Bu onların nefslerinin afetlerinden kaynaklanan bir husustur. Çoğunun da elinde değildir. Nefsleri öyle istediği için öyle davranırlar. Ama ben onlar bana kötü davranıyor diye onlara asla kötü davranmamalıyım. Ben onlara örnek olmalıyım. Onların kötülüklerine asla kötülükle cevap vermemeliyim. Benim hakkımda kötü bir şey söyledikleri zaman ben onlar için asla konuşmamalıyım. Benim hakkımda iftira söz konusu olduğu zaman onun bile müdafaasını yapmamalıyım. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ın emrettiği bu dizayn başkalarının mutluluğu konusunda kişinin Allah'ın emrettiğini yapmasıdır. Allah Teala bir tek şey ister. Herkesin etrafındaki insanları mutlu kılmasını. Sevgili kardeşlerim,

0: Bir insanın mutlu olması ise etrafındaki insanlara vereceği mutlulukla paralel bir seyir takip eder. Öyleyse formülü biliyoruz demektir. Biz başkalarını mutlu edeceğiz ki asıl biz mutlu olalım. Neden asıl kelimesini de kullandık? Çünkü etrafımızda 10 kişi varsa biz 10 kişinin her birini mutlu ettiğimiz zaman onların her birinin mutluluğunun 10 katını yaşamış oluruz. Formül bu kadar açık, bu kadar insan için ümit verici. Sevgili kardeşlerim, o zaman neden acaba insanlar hep birbirlerinin kalbini kırarlar? Kendileri de üzülürler, karşısındaki insanları da üzerler. Arkasında hep o vardır. Herkesin etrafındaki şeytanlar harekete geçmiştir. Kişinin kalbine öyle duygular vermişlerdir ki onlar başkalarına kötü davranışlarda bulunurlar. Her an etrafınızdaki insanların kötü davranışlarına muhatap olabilir insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, Mir Vakfı'nın değerli mensupları. Unutmayın, bu devrin imamı biziz. Ve bu devir bütün dünyada bir sulh ve sükunun yerleşeceği devirdir. Öyleyse insanların bu hedefe ulaşması için yapmanız lazım gelen şey, size iyi davrananlara iyi davranmanın ötesinde kötü davrananlara da iyi davranmanızdır. Sevgili kardeşlerim, evvela affetmeyi öğrenmelisiniz. İnsanlar şeytanın bir anlık bir saldırısıyla başka insanlara kötü davranışlarda bulunabilirler. Bunların çoğu sonradan pişmanlık duyacaktır. İşte onların size yaptığı kötü bir davranışı affetmek büyüklüğünü gösterdiğiniz gün siz Allah'ın sevdiği birisi olduğunuzu ispat edeceksiniz Yüce Rabbinize. Allah Teala sizden bunu istiyor. Affetmenizi istiyor. Size yapılan kötülüklerin sahibini affetmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsanız bunun ne kadar büyük bir huzur verici unsur olduğunu o zaman idrak edeceksiniz. Dostluk varken, sevgi varken neden nefret? Neden sevgisizlik? Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamanın düsturu başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşayan kişi Allah için yaşayandır. Çünkü Allah Teala hepinizden başkalarını mutlu etmenizi ister. Bütün dünyanın bir sevgi halesi içinde huzuru ve mutluluğu yaşayacağı günler çok uzakta değil sevgili kardeşlerim. Onlara dostluğu, sevgiyi Allah'ın emirleri olarak intikal ettireceğiz. Allah Teala seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın emrettiği şey onları sevmenizdir. Kanun açık ve kesin. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden üst seviyede tasavvufu yaşayanlar nefret etmese bile onları daha az sevdiklerini net olarak hissederler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala neden az zikride, çok zikride, daimi zikride farz kılmış? Bu bir sıralamadır. Önce az zikirle başlanır, sonra zikir artar, günün yarısını aşar. Devam ederse kişi azimliyse, Allah'tan yardım istemiş de bu yardım Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılmışsa daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikir her an Allah'ın katından nefsinizin kalbine nurların dolmasını ifade eder. Kalbiniz her zaman nurla doluysa onun yüzdesi oranında mutlusunuz. Zikir yapan bir kişinin kalbi her zaman nurlarla dolar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya aslında yaşanmaya değer bir yerdir. Ama Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek kaydıyla. İnsanlar başkalarının yanlış davranışlarına kapılarak her an şeytanın bir tuzağı ile karşılaşabilirler. Çünkü şeytan mutlaka intikam almanızı size öğütleyecektir. İşte sevgili kardeşlerim, intikam almamanın ötesini biz sizlere tavsiye ediyoruz. Size kötülük yapana iyilikle mukabele edin. Siz Mehir Vakfı'nın mensupları bu devrin imamının etrafındaki en kuvvetli cepheyi teşkil edersiniz. Biz Allah-u Teala tarafından bu noktaya getirildik. Dinle uzaktan yakından hiç ilişkisi olmayan bir çocuk olarak yaşadık. Bir gençlik devresinin geçirilmesi söz konusu olduğu, dinden, Allah'tan uzak, yani şeytanın devamlı tesirine maruz kalabilecek olan bir bünyede çocukluğumuz ve gençliğimiz geçti. Sevgili kardeşlerim, sonra Allah Teala bize yardım elini uzattı. Ve bu devrin imamı olarak vazifelendirdi. Bize bir de ikimizin arasında bir sohbet kitabı olan bir de kitap yazdırdı. Risaletnameleri. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize nefreti bizden silerek, sevgiyi onun yerine yerleştirerek bir değişik hüviyet sağladı. Biz yalnız severiz. Nefret etmeyi Allah Teala bizden aldı. Sevgili kardeşlerim, sevmek öylesine güzel bir duygu ki nefretin ortadan kalktığı o noktadan itibaren insanlar büyük bir mutluluğun içine girerler. Onların da problemleri vardır. Onlara da şeytan bir sürü dert çıkarmaya çalışır. Ama tesirsizdir. Allah Teala onlara üst seviyeye yardım eder. Sevgili kardeşlerim, eğer madalyonun bu tarafından bakarsanız, öylesine mutluluk verici bir olayla karşılaşırsınız ki, her an Allah'ın sizi yönettiğini, her an güzel bir şeyler yaptırdığını ve sizi kötülüklerden, sizin yapabileceğiniz kötülüklerden, sizin başkalarına verebileceğiniz zararlardan devamlı koruduğunu bir hayat boyu yaşarsınız, hissedersiniz. İliklerinize, kemiklerinize işler bu. Siz size düşman olanların da düşmanı olamazsınız. Onlar size her şeyi yapabilirler. Ama siz onlara bir şey yapmazsınız. İçinizden bu asla gelmez. İşte bunun adı sizi sevmeyenleri de, sizden nefret edenleri de sevmektir. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşmış olan insanlara dikkatle bakın. Onların düşmanları çoktur. Çünkü onlar manevi açıdan yücelmiş insanlardır ve şeytanın dostları onlara tahammül edemezler. Ama onlar Allah'ın dostları olan bu insanlar başkalarından nefret edemezler. Onlara kin besleyemezler. Onlara bir kötülük edemezler. Bu asla onların içinden gelen bir şey değildir ve olması da mümkün değildir. Vücut bulması da mümkün değildir. Onlar Allah tarafından sadece sevmeye hedeflenmişlerdir. En az sevdiklerinden en çok sevdiklerine doğru bir sevilenler dizisi vardır sadece. Bu dairenin içinde nefret yoktur. Bu dairenin içinde kin yoktur. Kendilerine yapılan kötülükleri affetmekle kalmazlar. Her kötülüğün normal standartlardaki bir insanda intikam duyguları doğurması eşyanın tabiatına son derece uygundur. Ama onlar hiçbir zaman böyle bir noktaya inmezler. İntikam almak onların harcı değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı devreye aldığınız zaman Allah Teala her kötü insana onların yaptığı kötülüğün bedelini mutlaka ödettiğini artık hepiniz öğrenmişsinizdir. Öyleyse size bir kötülük yapıldığı zaman bunun bedelini o insan Allah'a ödeyecektir. Ama Allah Teala insanların nefsleri olduğu için onlara kısas için müsaade de vermiştir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ı sevenler, çok sevenler, Allah'ın en yakın dostları, onlar kendilerine yapılan kötülükler karşısında hiç kimseden intikam almazlar. Almaları mümkün değildir. Kendilerine yapılan bütün kötülüklere onlar sadece sabrederler. Dikkat edin. Onlar bana şöyle şöyle kötülük ettiler. Ya Rabbi sen de onların cezasını ver. Böyle bir şeyi Allah'ın gerçek dostları hiçbir zaman söylememişlerdir. Söylemeleri mümkün değildir. Onların kalplerindeki bütün afetler daimi zikirler sebebiyle yok olduğu için kin ve nefret onların kalbinin içinde barınamaz. Öyleyse onlara dikkatle bakın. Yüzlerinden onları tanırsınız. Kötü bir bakışın sahibi olamazlar. Sevgili kardeşlerim, onlar Allah'ın sevgilileridir. Ve sadece Allah Teala onlara bütün hudutları kapatarak sevgi deryalarını vermiştir. Onlar bir sevgi ikliminde yaşarlar. Nefret, kin, buna benzer duygular onlara Allah'ın bu koruyucu kalkanı sebebiyle ulaşamaz. Onların öfkeyle, kinle şu veya bu hareketi yaptığını hiç kimse göremez. Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz? Allah'ın sevgilisi olmak. Ufuklarını sadece sevgi güneşine açmak. Şeytanın en büyük düşmanlık beslediği bir kişi olmak. Bu arada buna en çok kızan her zamanki gibi gene şeytandır. Ne kadar intikam almak istese bu intikamı gerçekleştirmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, etrafındaki insanlara sevgi tohumları atan bir insan, onları gerçek anlamda seven, onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyan bir insan, sevgili kardeşlerim, sadece sever. Nefret edemez. Sevginin nutları ise insanları sadece mutluluk dünyasında yaşatır. Allah Teala mı? Seviniz diyor. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Seviniz. İnsanlara derece derece insan olduğu için intikam almak hakkını vermiş Allah Teala adına kısas diyor. Ama intikam almazsanız diyor sizin için daha hayırlıdır. İşte Allah Teala'nın gerçek dostları kendilerine yapılan her türlü kötü davranış karşısında soğukkanlıklarını hiç bozmazlar. Onlar kimseden intikam almayı düşünemezler. Böyle bir hedefe ulaşmak istikabinde bir niyetleri hiçbir zaman vücuda gelmeyecektir. Onlar bilirler ki hesap insanlarla insanlar arasında değildir. Hesap insanlarla Allah arasındadır. Her yaptığı davranış biçiminin karşılığını negatif veya pozitif derecelerle Allah Teala anında kişiye ödetir. Biliyorsunuz ki bir kişinin günahları ve sevapları ayrı ayrı iki önem taşır. Günahları sevaplarını aşanlar için cezalanma mutlak seviyede bir huzursuz hayatı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah Teala 7 kat cennet yaratmış. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bundan sonra ölenler 1. kat cennetin sahipleridir. Mürşidine tabi olarak ölenler 2. kat cennetin sahipleridir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölenler 3. kat cennetin sahipleridir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenler 4. kat cennetin sahipleridir. Nefsini Allah'a teslim edenler 5. kat cennetin sahipleridir. Muhlis olanlar 6. kat cennetin sahibidir. Ve salihler, salih makamının sahipleri 7. kat cennetin sahipleridir. Hepsi ayrı ayrı seviyelerin sahipleridir. Salihler, muhlisler ve daimi zikrin sahibi olanlar en üst seviye grupları oluştururlar. Görüyorsunuz ki zikirle insanın mutluluğu arasında çok yakın bir ilişki söz konusudur. Görüyorsunuz ki mutluluk zikrin artışıyla paralel bir seyir takip eder. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkileriniz size sadece o ilişkiler arttıkça daha çok, daha çok, daha çok mutluluğu sağlar. Ve de hepinizi mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılar. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Bizi dinleyen, kardeşimiz olmayan diğerleri de bizim kardeşimizdir. Onlar bizim aramızda değillerdir ama onlar da bizim kardeşimizdir. Çünkü bu devrin imamı biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah'ın katında kılınan huzur namazının imamı olarak hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını ona en yakın olan biz Yüce Rabbimizden her zaman dileriz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle, dualarımızla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel günde bir esir sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra bir yeni mutluluk sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretleri'ne demek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınız ediliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetimizde zaten bizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Merhan. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Mutluluk sohbeti. Sevgili kardeşlerim, Can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler neyi anlatıyor size? Allah'ı düşündüğünüz her an içinizde bir sevgi yumağı en güzel bir biçimde sizi etkiliyor mu? Allah'a aşık mısınız? Allah'ı seviyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu sualin cevabı kendinizi mi daha çok seviyorsunuz yoksa Allah'a mı şeklinde sorulmalı? Ve bu sualin cevabı Allah-u Teala'nın standartlarında verilmeli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı sevmek. Ne kadar seviyorsunuz? Tabii hepiniz çok diyeceksiniz. Ne kadar çok? Hani çocuklar, küçücük çocuklara sorarsınız. Sen beni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Ne kadar çok? Kollarını açıyor böyle, bu kadar diyor. İşte biz de bu kadar dediğimiz zaman, kollarımızı açtığımız zaman bizim mikrofonun kordonları çıkıyor ortaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile birlikte olmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak konunun ayrı ayrı safhaları. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Ben size kesin bir şey söyleyebilirim. Bana söyleyin, ne kadar zikrediyorsunuz günde? Eğer 2,5 saat zikrediyorsanız, siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. Eğer günün yarısı kadar seviyorsanız, %50, günün yarısı kadar zikrediyorsanız, her gün 12 saat zikrediyorsanız, o zaman Allah'ı %50 seviyorsunuz. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman Allah'ı %100 seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlıktır. Öyleyse Allah'ı sevmek mutluluğun reçetesi ise, Allah'ı severek mutluluğa ulaşabilirseniz, bu konunun başka bir yolu yoksa, hedef daimi zikirse, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek bir mutluluktur. Allah mutluluğun merkezindedir. Biliyor musunuz, Allah'ı sevmenin bir başka ölçüsü başka insanları sevmektir. Onları seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Size kötülük yapsalar da onları sevebilecek misiniz? İşte o zaman Allah-u Teala'yı seviyor olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbeti için buradayız. Gönülleriniz şad olsun diye, bir güzelliği beraber yaşamak üzere el ele gönül gönüle yeni bir yolculuğa çıktık bu akşam sizlerle birlikte. Allah'a doğru, Allah içre, öyle bir güzellik ki sadece onunla beraber olur. O Allah, bizleri yaratan sahibimiz, hamdolsun ki sahipsiz değiliz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Öyleyse onun yolunda her şeyimiz feda olsun. O Allah ve biz onun için varız. O da bizim için var. Bu devirde bizler varız sevgili kardeşlerim. Hayatta olan bizleriz. Yeryüzünün bugünkü mirasçıları. Bugünkü varisleri. Bu arada varisçi kelimesi kullanılmaz. mirasçı kelimesi kullanılır ve varis kelimesi kullanılır. Varis, mirasçı demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir güzellikten bahsediyorum. Allah ile birlikte olmanın, onu hissetmenin, Allah'ı yaşamanın o müstesna buhurdanında bir bulut olmanız söz konusu. Varlıktan yokluğa geçmeniz, her şeyi yudum yudum içmeniz, Allah'a aşık olmanız, sonra ona hayran olmanız. Bir düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyaya bir göz atın. Asık suratlarla, avuz çehrelerle otobüsleri, sokakları öfkeli insanlar dolduruyor. Asabi. Yüzlerinden nefret akan, öfke akan insanlar. Topluma verdikleri şey öfke olduğu için, nefret olduğu için toplumdan onu geri alıyorlar. Nefreti geri alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunlarını hiç unutmayacaksınız. Birinci kanun, siz ünitelerden birisisiniz. İkinci ünite Allah. Üçüncü ünite sizin dışınızdaki herkes. Sizinle herkes arasında bir bileşik kaplar kanunu geçerli. Sizden o sizin dışınızdaki bütün insanlara ne ulaşırsa size aynen geri teper. Aynı şey mutlaka geri teper. Aynı anda değil ama mutlaka geri gelir. Ne verirseniz topluma onu aynen geri alırsınız. Öyleyse size ulaşan negatif bütün faktörler sizin çevrenize yaptığınız negatif davranışların sadece eşitliğinin size ödenmesidir. Öyleyse boşuna sızlanmayın. Onlar bana böyle böyle böyle haksızlık ettiler demeyin. O haksızlığın arkasında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıklar yatar. Ve bu kanunu bilmezseniz hep huzursuz olursunuz, hep mutsuz olursunuz. Hem de akıllı geçinmeyi düşünen, akıllı geçindiğini düşünen bir mutsuz. Şu akıllı olduklarını düşünen insanları bir düşünün sevgili kardeşlerim. Onlar derler ki biz niçin çalışacakmışız? Başkaları çalışsın bizim için. Biz niçin verecekmişiz? Biz alırız, başkaları versin. Biz niçin başkalarına güzel davranacakmışız? Başkaları bize güzel davransın. Onları mecbur ederiz. Onlar da öyle yaparlar. Böyle düşünen asalak kafalar hep hayatlarını mutsuzlukla, huzursuzlukla geçiren ve kendilerini çok akıllı zanneden kişilerdir. Gerçekte akılları çok iyi işlemektedir. Matematik açıdan hızla çalışan bir muhteşem makinedir akılları. Ve şeytan onları o matematik kafa yapısı içerisinde öyle bir gargaraya getirir ki onlar kendilerini insanları idare etmeye gelmiş müstesna varlıklar farz ederler. Ve bir sürü kötülüğe karışırlar. Mutlu olmak yerine her yaptıkları kötü davranışla yeni bir mutsuzluğu satın alırlar. İşte ülkeye bir göz atın sevgili kardeşlerim. Her alanda bütün mihraklar adım adım kuruyor. Ve mutsuzluk kol geziyor ülke satrında. Arkasında ahlak fıktanı var. Arkasında Allah'tan kaçış, Allah'ı ikinci plana almak, bu akıllılık zannediliyor. Oysa ki bilmiyorlar ki insanların bilmediği ilmin sahibi Allah'tır. Kim kendisine bağlanırsa ona öğretir mutluluk sanatını. Ve o insanlar hayatları boyunca mutsuzluk şarkıları söyleyeceklerdir. Hayatları boyunca hep başkalarını size çekiştireceklerdir. A onlara şöyle bir kötülük yapmış, B onlara şöyle bir kötülük yapmış, C onlara şöyle sıkıntılı laflar etmiş, onu bir köşeye sıkıştırmış, fırçalamış. Öfkesini ondan almış. Hayatları boyunca insanları hep şikayet ederler bunlar. Ve hiçbir zaman Allah'ın kanununun farkına bile varmazlar. Her başlarına gelen olayın aslında kendilerinin topluma daha evvel ulaştırdıkları başka bir davranışa bağımlı olduğunu, onun karşılığının kendilerine toplum tarafından geriye iade edildiğini hiç fark edemezler. Ömür boyunca tam tersine bir davranış biçimleri dizisi içindedirler. Toplumdan negatif tepkiler aldıkça kendi negatif davranışlarını hiçe sayarlar. O kendilerine olan negatif davranışlarının intikamını almaya çalışırlar. Bu toplumdan yeniden negatif şeylerin kendilerine ulaşmasını sağlar. Ve böylece hayatları boyunca havanda su döverler. Mutluluk şarkıları yerine aslında söyledikleri şey cenaze marşıdır sadece. Ölmüşlerdir. Bu dünyada yaşamıyorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde ona aşık olmaya, onu sevmeye çalışın. Anlarsınız. Onu sevdiğiniz

de otomatik olarak çalışırlar. Sizin kabulünüze muhtaç değillerdir. Ama siz Allah'ın kanunlarını bilmeye muhtaçsınız. Eğer öğrenemezseniz hayatınız boyunca sadece mutsuzluk şarkıları söylersiniz. Sadece huzursuz, sıkıntılı, herkese dert olan bir dert insan olursunuz. Bunun arkasında sakın başkalarını aramayın. Başkaları yok sevgili kardeşlerim. Siz varsınız. Sizin mutsuzluğunuzun mimarı sizden bir başkası değildir. Öyleyse şimdi durun bakalım. Şu noktada aranızdaki en mutsuz olanlara hitap ediyorum. Hani şu dünyada benden daha mutsuz bir insan var mı diye düşünen kim varsa aranızda, işte o sen. Sana hitap ediyorum. Aslında sen çevrenin seni mutsuz ettiğini zannediyorsun. Ama hayır. Sen kendi kendini mutsuz ediyorsun. Şimdiye kadar bütün mutsuzlukların arkasında hiçbirinde başkaları yok. Hepsinde sen varsın. Sen topluma ne verirsen toplumdan onu aynen geri alırsın. Öyleyse bu bir işaret değil mi? Mutluluk işareti değil mi? Eğer sen topluma mutsuzluk tohumları ekiyorsan, insanları aşağılıyorsan, insanlara kötü davranıyorsan, o zaman insanlar da sana kötü davranırlar. Ve seni mutsuz ederler davranışlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hal böyleyse başkalarına mutsuzluk verecek davranışlar yerine ne kaybedersiniz onları mutlu edecek bir şeyler söylemekle, o tarz bir davranış göstermekle, onlara bütün güzel şeyleri ulaştırabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar mutsuz olursanız olun, unutmayın. Hayatınızın herhangi bir anından itibaren o mutluluk şarkılarını siz de söyleyebilirsiniz. Hayatınızın her safhasında buna ehilsiniz. Kim olursanız olun, nasıl bir hayat yaşarsanız yaşayın, hayatınızı bir cehennemden bir gül bahçesine döndürebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bugün insanların %90'dan fazlası mutsuz dünya üzerinde. Bu mutsuzluğun arkasında hep başkalarını zemeden, onların sebebiyle mutsuz olduklarını zanneden bir insan türü vücuda gelmiş. İblis hepsini avucunun içine almış ve onlara hep aynı şarkıları söyletiyor. Falanca bana böyle böyle davrandı, bana böyle hakaret etti. Ama ben de ona ağzının payını verdim. Falancayı bir payladım ki, nasıl payladım, orada olmanı isterdim. Sevgili kardeşlerim, eğer nefsinizin bu intikam alışını bir mutluluk vasıtası zannediyorsanız, çok yanılırsınız. Bu sadece sizin mutsuzluğunuzun dışa vuran bir göstergesidir. Hayatınız kavgayla mı geçiyor? Sakın o palavraya inanmayın. La rahate fi dünya diye bir şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylememiştir. İşte öyle söylerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, la rahate fi dünya, dünyada rahat yoktur. Öyle mi? Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Neden o devre saadet devri diyoruz? Biz mi diyoruz, asırlardan beri bu söylenmiş. Asr-ı saadet, saadet devri. Bundan 14 asır evvel, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, bütün sahabe asr-ı saadeti yaşadılar.
bu devirde de yaşanacak.

gelecek günler bizi oraya doğru götürüyor. Öğrenecek sevgili kardeşlerim, insanlar sevmeyi öğrenecekler gelecek günlerde. Hidayet çağına girdik. Bu hidayet çağında insanlar sevmeyi öğrenecekler. Başka insanları sevecekler. Ve bu sevgi onları daha güzele ulaştıracak. Çünkü sevdikçe sevilecekler. Daha çok sevildikçe daha çok sevecekler. İşte 14 asır evvel sahabe birbirlerini tarihteki belki en büyük ölçüde seven insanlar olmuşlar. Herkes başkalarını kendisinden üstün görmüş. Başkaları için yaşamışlar. Düşünün sevgili kardeşlerim, Medine'de yapılan hiçbir ev, bütün sahabenin alın terini taşımamış olsun. Böyle bir ev yok. Hepsi sahabenin yardımlaşmasıyla vücuda gelmiş. Hepsi başkalarının işini kendi işlerinden daha önemli tutmuşlar. Ne kadar fedakar olduklarını anlatmak için hani bir kıssa anlatırız o devirden Hazreti Ömer'le alakalı. Savaştan sonra şehit olmak üzere olanların arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla dolaşıyor matrayla. Ve birisi ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer hemen koşuyor. Suyu teslim etmek üzereyken bir ikincisi ya Ömer su demiş. O birinci sahabe diyor ki suyu ona götür diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var ya Ömer diyor. Hazreti Ömer koşarak ikinciye gidiyor. Suyu uzatıyor. Tam o sırada bir üçüncü sahabe ya Ömer su demiş. İkinci sahabe de aynı şey söylemiş. Ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer üçüncüye ulaştığı zaman üçüncü şehit olmuş. Suyu içemeden şehit olmuş. Bir yudum bile alamadan şehit olmuş. Hazreti Ömer hemen ikinciye koşmuş. O da şehit olmuş. Üçüncüye, yani birinciye, ilk isteyene koşmuş. Üçüncüye koşmuş dediğim o. Birinciye koşmuş. İlk isteyene, o da şehit olmuş. Bu size ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bir insan ölürken en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. Dünyadaki bütün servetlerden daha üstündür o anda su talebi. Ama bunu başkalarına vermek üzere reddedebiliyor sahabe. Onun ihtiyacının kendi ihtiyacından daha önemli olduğunun bilincinde. Onu kendisinden daha fazla seviyor. Uğrunda her fedakarlığı yapacak. Her sabah namazından çıkan sahabe uyumazdı. Karşılaşanlar evvela selamlaşırlardı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Cevap, eğer berekatühü söylenmemişse mutlaka bir üstü de ilave edilmek suretiyle verilirdi. Madde bir. İkincisi, bu selamlaşma merasimi biter bitmez sahabeden birisi mutlaka Vel Asr suresini okurdu. Bu onlar için bir kamçıydı. Vel Asr suresi bütünü anlatan bir muhteşem dizayndı. 28 basamağın hepsini kapsayan bir muhteşem sure. Vel Asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine amenü, ama amen olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar cehenneme girmezler. Onlar hüsranda değillerdir. Ve amenü salihat ve nefs tezkiyesi yapmaya başlayanlar hariç. Birincisi 7. basamağı, ikincisi 14. basamağı işaret ediyor. Ve tevasav bil hak,
21. basa ifade ediyor, işaret ediyor. Ve tevasav bilhak, hakkı tavsiye edenler. Hakka ulaşıp da ruhlarını hakka ulaştırıp da bu macerayı yaşamış, bu güzelliği tatmış olan kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişi, Allah'ın evliyası olmuş olan kişi başkalarına da tavsiye ediyor. Allah'ın evliyası olmayı, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Ettevasav bisavr. 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim eden kişi. Sabrın gerçek anlamda sahibi. Çünkü sabırsızlığı doğuran en büyük faktör iradi yapısı artık Allah'ın iradesine bağlanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkileriniz her saniyesiyle Allah'a bir anlamda bağlıdır. Allah'ın merkez teşkil ettiği bir hayat yaşarsınız. Hayatınızda Allah hep vardır. Onu ne kadar severseniz, başka insanları da o kadar seversiniz. Onu en çok sevenler, hayatlarını başkalarına adayanlardır. Onlar, hayatlarını başkalarına adadıkları için dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ömer her gece yatmadan evvel mutlaka sorardı kendi kendisine, ben bugün Allah için ne yaptım? İşte arkasında muhteşem bir mutluluk reçetesi var. Başka insanlara mutluluk vermek için ne yaptım demek bu. Başka insanlara mutluluk vermek için ben bu akşam ne yaptım diyor Hazreti Ömer. Ne demek bu? Bir insanın bir derdine deva olmuş, bir problemine çözüm getirmiş, kişinin herhangi bir konuda yardıma ihtiyacı var, Hazreti Ömer onu sağlıyor. Bütün sahabe Hazreti Ömer gibiydi. Herkes birbirine yardım için vardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Herkes başkaları için yaşıyordu. Ama kendi dışındaki ne kadar insan varsa onlar da o kişi için yaşıyorlardı. 10 kişiden birincisi diğer 9 kişi için yaşıyor. İkincisi dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Üçüncüsü gene dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Her biri kendi dışında olan 9 kişi için yaşıyor. Böylece her biri 9 kişi için yaşanıyor. Her biri dışındaki 9 kişinin yardım merkezi. Sevgili kardeşlerim, aradaki ilişkiyi anlatabiliyor muyum acaba? Bir numaralı sahabe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı 10 numaralı 9 ve 10 numaralı 9 sahabe için yaşıyor. Bir numaralı sahabe, geri kalan 2'den başlayın 10'a kadar gidin, diğer 9 kişi için yaşıyor. 2 numaralı kişi de 1 numara için, 3 numara için ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numara için yaşıyor. Öyleyse 2 numaralı kişi, sadece 1'i alalım şimdi ele, 1 numaralı kişi için de yaşıyor. 3 numaralı kişi
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi için yaşıyor. 3 numaralı kişi de 1 numaralı kişi için yaşıyor. Sadece 1 numaralı kişiden hareket ediyoruz neticeye varmaya. 4 numaralı kişi de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 numaralı kişi için o da yaşıyor. 5 numaralı kişi gene 1 numaralı kişi için yaşıyor. 6 numaralı kişi, 7 numaralı kişi, 8 numaralı kişi, 9 numaralı kişi, 10 numaralı kişi hepsi 1 numaralı kişi için yaşıyor. Aynı zamanda 1 numaralı, 2 numaralı kişinin dışında kalan 1 ve diğer kişiler 9 kişi 2 numara içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 3 numaralı kişi içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 4 numaralı kişi içinde yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, karşılıklı ilişkiyi anlatabiliyor muyum? Herkes başkası için yaşadığı için bütün başkaları da o kişi için yaşıyor. Herkes için yaşıyor. Her biri için yaşıyor. Ve bir numaralı kişi için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. kişiye kadar geri kalan 9 kişi kendisinden daha kıymetli. 2 numaralı kişi de kişi için de öyle. Ne oldu? 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetli oldu. Halbuki biraz evvel neydi olay? 1 numaralı kişi için 2 numaralı kişi de dahil olmak üzere 2'den 10'a kadar herkes 1 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetliydi. Ama 2 numaralı kişi açısından meseleye bakarsak 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiden daha kıymetli. 3 numaralı kişi açısından bakarsak bir tek kişiden bahsediyoruz 1 numara. 1 numaralı kişi 3 numaralı kişiden de daha kıymetli 3 numaralı kişinin açısından. 4 numara açısından da durum aynı. 5 numara açısından da durum aynı. 6, 7, 8, 9, 10 numaralı kişilerin hepsi için 1 numaralı kişi kendilerinden daha sevgili. Her biri için bunu düşünün. Her biri başkaları için daha kıymetli ama o kişinin kendi enfüsi dünyasında, iç dünyasında başkaları kendisinden daha sevgili. O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir dayanışmayı düşünebiliyor musunuz? Allah sevgisi bunu sağlıyor. Böyle bir toplum oluşmuş. İşte Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Onlar Allah'a hayran olanlar. Onlar hakka tukatihi takvanın sahipleri. Onlar birliğin, güzelliğin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir toplum olarak aranızda bu muhteşem dayanışmayı gerçekleştirebilirseniz, ki bir gün gerçekleştireceksiniz, o günlere doğru gidiyoruz. O zaman en kuvvetli siz olacaksınız. Çünkü bunun manası Allah'a tevekkül etmeniz, sizin dışınızdaki herkesi kendinizden fazla sevmeniz, bunun manası Allah'ı çok sevmenizdir. Allah'a karşı olan sevginiz, diğer insanlara karşı olan sevginiz aynı sonucu oluşturur. Ne kadar çok Allah'ı severseniz, başka insanları o kadar çok seversiniz. Sevgili kardeşlerim, zikriniz günün yarısını açtıktan sonra sizden başka herkes sizden öne geçer. Allah başta olmak üzere başkaları sizden daha değerli olur. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu bir kül halini alır. Herkesle bütünleşirsiniz. Hep onları
mutlu edecek istikametlerde. Hiç üzülmeyin, davranışlarınız yanlış değerlendirilebilir. Ama sonunda yanlış değerlendiren mutlaka doğruyu anlayacaktır. O zaman bir güzelliği yaşamış olduğunu fark edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Mutluluğun anahtarı almak değildir, vermektir. Mutluluğun anahtarı başkalarından bir şeyler talep etmek değildir. Talep olmaksızın başkalarına bir şeyler iletmektir. Bu iletmenin kanununa dikkatle bakın. Şu anda siz neye sahipseniz, sizin mutlu olmanız için şu anda sahip olduğunuz şeyler mutlak olarak yeterlidir. Allah Teala'ya "Ya Rabbi bana hazineler ver, ben başkalarına bunları dağıtayım" diye yalvarmanız güzel bir şey. Onu Allah Teala verecek, siz onu dağıtacaksınız, tamam. Ama o noktaya ulaşmadan evvel de siz sizdekilerle etrafınızdaki pek çok insana mutluluk verebilirsiniz. Zamanınız var. Enerjiniz var. Aklınız var. Neyiniz varsa kendiniz için değil, başkaları için kullanmaya başladığınız andan itibaren siz Allah izinde kıymetli bir insan olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkaları için yaşayan bir muhteşem insan olursunuz. Ve üzülemezsiniz. Üzülecek vakit bulamazsınız. Kendinizi ne kadar başkalarına adarsanız o kadar üzülecek vakit bulamazsınız kendiniz için. Başkaları için olan üzüntünüzü ise Allah Teala derhal üzerinizden, omuzlarınızdan alır. Allah için ve başkaları için yaşarsınız. İşte mutluluk, başkaları için olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, başka günleri bırakın. Bugün, bu akşama ulaşmadan evvel, bugün başkaları için ne yaptınız? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Eğer cevabınız hiçse, o zaman hiçsiniz. O zaman mutsuz olmayı hak etmişsiniz. Ama aslında Allah Teala size formülü veriyor. Men dakka dukka diyor. Çalma kapını, çalarlar kapını oluyor manası. Yani başkalarına fenalık etme, aynı fenalığı mutlaka sana çevren ulaştırır demek manası. Öyleyse insanları rahatsız edecek değil, İnsanları mutlu edecek davranışlarla onlara ulaşın. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? İnsanlara birkaç güzel söz söyleseniz, bu sözünüzden alınganlık değil, sadece mutluluk duyabilseler, sizden onlara bir fenalığın gelmeyeceğinden emin olsalar, sizleri sevseler, eğer seviliyorsanız bilin ki seviyorsanız, seviyorsunuz. Eğer seviyorsanız bilin ki seviliyorsunuz. Allah'ın kanunu bu standartlarda geçerlidir. Başkalarını mutlu etmek için yaşayan herkes hangi ölçüde kendisini buna verebilirse, o ölçüde, o yüzde de
mutluluğu yaşar. Limit %100'e kadar vardır. Öyleyse her alanda Allah'ın emrini açık bir şekilde kendinize hedef ittihaz edin. Allah'ın emri mutlu olmanız. Unutmayın. Allah bizi neden yarattı sualinin cevabı Allah'ın katında sizi mutlu kılmak için yarattı şeklinde bir cevaptır. Neden Allah-u Teala Allah'a kul olmanızı istiyor? Neden Allah-u Teala ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek istiyor, etmenizi istiyor? Hiç düşündünüz mü? Bunları yaptıkça mutluluğunuz adım adım artacak. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ı 100 üzerinden 100'le seveceksiniz. Bunun manası başka insanları da seveceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse düşmanınız olamayacak. Onlar mı? Onlar size düşman olabilir. Yanlış yapacaklardır. Size kötülük etmek isteyeceklerdir. Belki sizi öldürmek isteyeceklerdir. Ama onlara kızamazsınız. Onlardan nefret edemezsiniz. Onları da seveceğiniz bir gün gelecek. Sizi öldürmek istediklerini bile bile seveceğiniz insanlar olacak. O insanlar sizden genel anlamda negatif cevap hiç alamayacaklar. Sadece siz onların sizi değil, başka insanları mutsuz etmeleri konusunda onları muahize edebilirsiniz. Başka insanların mutluluğu sizi birinci derecede alakadar ettiği için, eğer insanlar yanlış kültürleri sebebiyle Kur'an öğretisi diye öğrendikleri yanlış ilimle, faydasız ilimle başka insanların mahvına sebep oluyorlarsa, gözünüzün önünde bunu gerçekleştiriyorlarsa fütursuzca, bundan adeta zevk alıyorlarsa, onların muhatabı siz olmasanız dahi Allah'ın görevi itibariyle onlar muahezeye muhatap olurlar. Siz aslında onların şahıslarına, kişiliklerine değil, başka insanları cehenneme sürüklemelerine üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, eğer biliyorsanız insanların kitle halinde mutlu olmaları da mümkün olduğunu, mutsuz olmaları da mümkün olduğunu ve gözünüzün önünde bir takım insanlar başka insanların mahvına çalışıyorlarsa, o zaman üzülürsünüz. Onlara belki hoşlanmayacağı laflar edebilirsiniz. Onlar onu başkalarına eza verdikleri için, milyonlarca insanı cehenneme sürükleyecekleri için, sürüklemekte oldukları için hak etmişlerdir. Ve belki öyle konuştuğunuz zaman sizin onlara kızdığınızı, öfkelendiğinizi, düşman olduğunuzu zannederler. Oysa ki siz hiçbir zaman hiç kimseyle kendiniz için konuşmazsınız. Sadece bir hedefiniz vardır. İnsanların mutlu oluşu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz
insanları sevmenize bağlı. İnsanları ne kadar severseniz Allah'ı da o kadar seviyorsunuz demektir. Allah'ı ne kadar severseniz insanları da o kadar seviyorsunuz demektir. Yani insanlara olan davranış biçiminiz Allah'a olan sevginizin aynasıdır. Birinci ayna. Etrafınızdaki insanlar da sizin için bir aynadır. Onlar size nasıl davranıyorlar, ona dikkatle bakın. Onlar sizi seviyorlar mı? Sizden nefret mi ediyorlar? Her ikisi de sizin onlar karşısında ne olduğunuzu, onlara nasıl davrandığınızı ifade eder. Allah Teala size ne istediğini bilen bir vasıf kazandıracaktır adım adım. İstediğiniz şey başka insanların, bütün insanların mutluluğu olacaktır. O zaman sizi üzebilen şey insanların gözünüzün önünde kitle halinde cehenneme doğru yolculuk yapmaları olacaktır. Kurtuluşu bileceksiniz. Kurtuluşun nasıl olması lazım geldiğini bileceksiniz. Ve bu kurtuluştan insanların ne kadar uzak olduklarını, ne yapsanız onlara tesir edemediğinizi görmenin hüznünü yaşayacaksınız. Onlar için hüzünleneceksiniz. Onları kurtaramamanın, kurtuluşlarını bildiğiniz halde, kurtuluşları son derece kolay olduğu halde, onları kurtaramamanın hüznünü yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar, şu milyonlarca insan, sadece Allah'a ulaşmayı dileseler, ah bir dileseler, bir tek dilekle hepsinin cennete gitmesi mümkün. Ama bilmiyorlar. Ve iblis onları öyle bir kandırmış ki kurtuluşlarını kendi iradeleriyle kendileri engelliyor. İblis insanları zorla cehenneme götürmüyor. Onlara teklifte bulunuyor sadece. Onlar da onun teklifini kabul ediyorlar ve doğru cehenneme gidiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın kanunları, güzellikleri kişisel iradeye bağlı oldukları için her biri onları seçmeyen insanlar tarafından insanların sadece kendilerini mutsuz etmeleri olayı vuku bulur. Ve bu dünyada mutsuz oldukları gibi gidecekleri yer cehennem olur. İşte Allah'ın mutluluk dizaynı son derece açık, kesin, net. Ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin, sizi üçüncü kat cennetime çıkartayım ve benim evliyam yapayım diyor Allah Teala. Benim evliyam kılayım. Evliyamdan birisi olun diyor. Siz yapmayacaksınız diyor, ben yapacağım. Sizden istediğim şey diyor, sadece bir dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, bu kadar diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bunu söylüyor. Ve bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor, 7 milyardan fazla. Ve bu 7 milyardan fazla insanın %90'dan fazlası, yani

7 kere 9 63. 63

0: 630 milyonu, %90'ından fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve cehenneme gidecekler. Görüyorsunuz, insanlar gözünüzün önünde aldıkları yanlış din eğitiminin standartları içinde cehenneme gidiyorlar. Bu kadar basit bir kurtuluşun var olduğundan hiçbirisi haberdar edilmemiş iblisin o kurnaz gizlemesi sebebiyle. Din adamları hakikati bilmiyorlar. İnsanlar kitle halinde cehenneme doğru gidiyorlar. Ve siz hakikati bildiğiniz halde onları kurtaramıyorsunuz. O zaman hüzünlenmez misiniz sevgili kardeşlerim? Ülkenin ekonomisi gibi. Ülkenin ekonomisi, ekonomi bilmeyen insanlar elinde mahva doğru gidiyor. Ülke ekonomisi intihar ediyor. Ve yıllardan beri her gün biraz daha kötüye doğru gittiğimizi söylüyoruz. Yanlış formüllerle, yanlış tedavilerle her şeyi berbat ediyor insanlar gözümüzün önünde. Sonucu görüyoruz. Ve ikazlarımız bir noktaya varamıyor. Bize de sadece konunun hüznü kalıyor. Hani ne diyor Orhan Veli? Bir yer var biliyorum diyor. Her şeyi söylemek mümkün. Pek fazla yaklaşmışım. Görüyorum. Anlatamıyorum diyor. Biz de insanların mutluluğu açısından da ekonomi açısından da ulaşılmakta olan sonucu görüyoruz. Korkunç sonuçlar. Ama insanlara, onların anlamak istemedikleri bir şeyi anlatamazsınız. Şeytan hep karşınızda olacak. Siz Allah'ın dostuysanız, iblis hep karşınızda olacak. Ve kurtuluşu bildiğiniz halde, kurtuluşu gördüğünüz halde, onlara gösterdiğiniz halde tercih etmeyecekler. Ve gözünüzün önünde adım adım %90'dan fazla insan cehenneme girecek. Ve ikaz etmeniz onları uyarmanız Allah'ın hedeflerine onları yaklaştıramayacak. Ve kurtuluşları olmayan bir son onlar tarafından ulaşılacak bir son olacak. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler onlardan değilsiniz. Sizler bunları artık anlayanlarsınız. Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Allah-u Teala'nın kanunu kesin, mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksınız. Ama eğer düşünürseniz, siz de hüzünlenirsiniz ki, onlar bu hedefe ulaşamayacaklar, kendilerine yazık edecekler ama siz de onlara bu güzelliği yaşatamayacaksınız. Ne yazık ki başkaları ile bir bütün oluşturduğunuz zaman başka insanlara müdahale etme hakkınız yok. Sadece doğruları söylemek yetkisinin sahibisiniz. Sadece doğruları öğrenip tatbik edebilenler kurtulabilirler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluk denilen müesseseye dikkatle bakın. Saadet bütün insanlar için var. Ama iblis saadeti insanların elinden almayı çok iyi başarıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi ayet olduğu yere oturtursanız, sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini net olarak göreceksiniz. Ve insanların %90'ından fazlasının buna rağmen bunu yapmadığını göreceksiniz. Ve kurtuluşları mümkünken çok kolay bir standart içinde kurtulma hedefini seçmediklerini göreceksiniz. Gözünüzün önünde insanlar cehenneme doğru bir yolculuk yapacaklar ve siz onları kurtuluşlarını bildiğiniz halde kurtuluşun ne olduğunu, onları ikna etmeye çalıştığınız halde ikna edemeyeceksiniz. Ve onlar cehenneme girecekler. Kendilerine yazık edecekler. Bunun hüznünü siz yaşayacaksınız. Hakikatleri bilmenin ama kabul etmedikleri için kendilerini mahvetmelerinin önüne geçemeyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. Çünkü siz hakikatleri öğrenenlersiniz, yaşayanlarsınız, başkalarına da gelecek günlerde yaşatacak olanlarsınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizi ulaştırmış oldun. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zaterinizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Merhan. Hepinize sonsuz mutluluk dileklerimizle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizi çok ama çok özledik. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar bahşetmesini diliyoruz. Öyleyse Allah için olmalısınız. Allah için yaşamalısınız. Ve mutlu olmalısınız. Kim başkalarını mutlu etmek istikametinde yaşıyorsa,
2: Gayreti başka insanları mutlu etmek seven. Etrafındaki insanlar ondan razı olurlar. Herkesin rızasını kazanmak Allah Teala'nın temel emri. Sevgili kardeşlerim, insanlar var. Başka insanlar da iyi geçinemezler. Sinirlidirler. Davranış biçimleri hep diğerlerini rahatsız edecek özellikler taşır. Böyle insanların mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazlar sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yolu başkalarına mutluluk vermekten geçer. Kim başkaları için yaşarsa, kim başkalarını mutlu etmek için yaşarsa, işte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Başkalarına mutluluk yağmurlarını taşıyanlar. Allah Teala hep rahmet gönderir insanlara. Fazl gönderir, salavat gönderir. İnsanların kalpleri hep bunun için açtır. Bir insanın kalbine başlangıçta sadece %2 rahmet nuru girer. Bu başlangıçtır. Ama ondan sonra giren %98'i oluşturan sistem artık rahmet nuru değil, fazıl nurudur. Rahmet nuru bir öncü unsurdur. Kur'an-ı Kerim'deki sistem yedili sistem olduğu için ve Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine verdiği nurlar %7 artacağı için kişi mürşidine tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi adı verilen bir olay başlar. Kişi zemin kattan birinci kataya kadar yükselecektir. Bu süreç içinde nefsinin kalbinde sadece %7 fazıl birikimi olur. İkinci gök katına ulaştığında ikinci bir %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların her birinde %7 fazıl birikimi artarak devam edecektir. Hep %7'şer nurlar biriktikçe kişinin kalbindeki nur miktarı çoğalacaktır. Yani artacaktır. İşte 7 defa %7 nur %49 eder. Bu %49 fazıl nuruna başlangıçta kalbe giren %2 rahmet nuru da eklendiği zaman sonuç %51 olur. Allah-u Teala başlangıçta zaten bir insanı nefsi %100 afetlerle, ruhu da %100 hasletlerle dolu olarak dizayn eder. Bir insanı yaratan Allah-u Teala onun içine mutlaka doğduğu anda ruhundan üfleyecektir. O ruh mutlaka o kişinin şeklini alacaktır. Kişinin kendisi nefsi ve ruhu üç ayrı aleme ait üç ayrı vücuttur. Ruh emir aleminin varlığı, nefs berza aleminin varlığı, ruh da zahiri alemin. Fizik vücut da zahiri alemin varlığıdır. Fizik vücut, nefs ve ruh bir üçlü oluştururlar. Bu üçlünün her birisi başka bir alemin mahlukudur. Sadece ruh mahluk değildir, Allah'ın ruhudur. Nefs de mahluktur, fizik vücut da mahluktur. Allah-u Teala tarafından halk edilmiştir ama ruh halk edilmemiştir. Ruh, Allah tarafından o kişiye üflenen bizatihi Allah'ın ruhudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir ruhumuz var. Saf, tertemiz bir varlık. Muhtefası %100 haslet. Bir de nefsimiz var, %100 afetlerle dolu bir varlık. Bu bir denge unsurudur. Başlangıçta ruhumuz da bizimle birlikte, nefsimiz de var. Nefsi %100 afetlerle dolu, ruh da %100 hasletlerle dolu. Bir denge oluşmuş vaziyette. Sonra ne yapıyoruz? Allah-u Teala'nın emri ne? Allah'ın emri ruhumuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak ve Allah'ın ermiş evliyası olmak. Evliya nedir? Evliya Allah dostu demektir. Veli dost demek, evliyada veli kelimesinin çoğulu. Veliler demek. Ama dilimize evliya kelimesi tekil olarak da kullanılabilir bir şekilde yerleşmiş. Hacı Bektaş Veli mi? O evliyadır derler. Pir Sultan Aptal. Evliyadır derler. Hacı Bektaş Veli. Evliyadır derler. Bizim Yunus, o da evliyadır derler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Aslında doğrusu onlar velidir demek. Veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi çoğuldur. Ama dilimize evliya kelimesi de tekil olarak kullanılarak girmiş. Olur böyle şeyler. İster öyle kullanın, evliya kelimesini tekil kullanın. İster evliya kelimesinin yerine veli kelimesini kullanın tekil olarak. Ki ikincisi doğrudur gramer itibariyle. Ama diğeri de herkesin alıştığı bir dizayndır. Ve insanlar arasında bir farklılığı oluşturmaz. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu düşünün. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, dilediğiniz andan itibaren kesin olarak bilin ki Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Bir Allah sevgisi, Allah'ın sevgisi sizi de kucaklamış durumda. Sizi de almış muhtevası içine. Neden? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın yaklaşımında, Allah'a yaklaşmakta, ruhunuzu Allah'a ulaştırmakta ve böylece 7. kademede Allah'ın ermiş evliyası olmak şerefine nail olacak olan birisiniz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı kalben, gerçek anlamda kalben dilerse, kalpten bir dilekle dilerse, Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Yani o kişi Bana ulaşmayı dileyen kişi ruhunu bana o ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ne diyordu Allah Teala? Allahu veliyyullezine amenu yuhrucuhum minezzulumati ilen nuri. Allah amini olanların dostudur. Veli dost demek. Allah'ı Allah veliyyu velisidir. Ellezine onların aminu amini olan onların dostudur. Yani Allah amini olan kişilerin dostudur. Yuhricuhum onları ihraç eder, çıkarır. Minez zulümati zulmetten, karanlıklardan, zulmetlerden, zulümat, zulmet kelimesinin çoğulu. Zulmet, karanlık, zulümat, karanlıklar. Karanlıklardan minez zulümati ilen nuri, yani ila en nuri, nura, karanlıklardan Allah Teala onları zulmetten nura, karanlıklardan nura çıkarır. Ne yapar? O kişinin kalbini nurla doldurur. İşte böyle bir dizaynda o kişinin kalbi %7 defa 7, 49 eder. İki de başlangıçta Allah'ın gönderdiği rahmet nuru vardı. Diğerleri fazıl nuruydu. %49'a oluşan 7 defa 7, 49 eder. Bu 7 defa %50'lik nur her katta %7 olarak artar. Bir insanın nefsi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 tane kademe. Bir daha sayıyoruz. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Her biri bir gök katını temsil eder. Bir ruhun Allah'a ulaşabilmesi 7 tane gök katını aşmak suretiyle gerçekleşir. Bütün insanlar için Allah'ın gerçeği budur. 7. gök katında bu ruh 7 tane alem geçecektir. Ve Sitrül Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitrül Müntaha'ya ulaşabilmesi neyle mümkün? Zikir hücrelerinde zikrini tamamlamasıyla mümkün. Zikir hücreleri 2 metre yüksekliğinde küresel zikir bölümleri şeffaf, içindekilerin hepsi açık bir şekilde görünüyor. Ve orada zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlayanlar oradan Sitret-i Müntaha'ya ulaşırlar. Sitre ağaç demek, Müntaha sondaki, son demek. Sitret-i Müntaha sondaki ağaç. En son noktadaki, varlıklar aleminin son noktasındaki ağaç. Oradan dikey bir yolculukla

Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilememiş olan herkesin kalbi %100, nefsinin kalbi %100 kapkaranlıktır. Bu karanlık olan kalbi aydınlığa ulaştırabilmek bir tek istikamette gayretin neticesidir. O gayret zikirdir. Allah kelimesini eğer Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle yaparsanız bu açık zikirdir. Herkes bunun sizin tarafınızdan söylendiğini bilir ve görür. Ama eğer siz bunu iç sesinizle ağzınızı bile kımıldatmadan söylerseniz eğer, diliniz de kımıldamıyorsa işte bu gerçek hafi zikir olur. Yani gizli zikir. Başkaları sizin zikrettiğinizi normal standartlarda anlayamaz. Eğer çok yakından size bakarlarsa o zaman dilinizin devamlı hareket halinde olduğunu ama çok küçük hareketlerle Allah kelimesini devamlı tekrar ettiğini fark edeceklerdir. İşte daimi zikrin sahiplerinin hepsi aynı durumdadır. Dilleri çok küçük kımıldamalarla kesintisiz bir şekilde Allah kelimesini bütün şartlarda tekrar ederler. İşte onlar zikri daimin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a müracaat edin. Yardım isteyin. Evvela zikredeceksiniz. Günün yarısından az zikirdir bu. Sonra çok zikre geçeceksiniz. Yani günün yarısından daha çok zikreden biri olacaksınız. Sonraki kademe ise zikri daimdir. Yani daimi zikir. Öyleyse önemli bir konuda mı konuşuyoruz? İnsanın manevi tekamülünün, manevi gelişmesinin en üstün aracı ve en fonksiyonel yapısı zikrin oluşturduğu kalplerde biriken nurlardır. Zikirden başka hiçbir müessese bu nuru oluşturamaz. Sadece bir isim. Allah kelimesi. Öyleyse kim Allah kelimesini tekrar ederse sesli olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu cehri zikirdir. Açık zikir. Herkesin görebileceği, duyabileceği bir zikir. Kim aynı işlemi yine dudaklarını kımıldatarak ama ses çıkarmadan yaparsa bu sessiz zikirdir. Dudaklarını da kımıldatmadan bunu yapabiliyorsa kişi dişlerinin hafif kımıldamasıyla oluşan başkaları tarafından kolay kolay fark edilmeyen bir zikir çeşidi bu hafi zikirdir. Yani gizli zikirdir. İşte devamlı olabilecek olan nitelik bu üçüncüsündedir. Hafi zikir devamlı olabilir. Her halükarda kişi hep zikretmektedir. Bu kişi yatarken mutlaka kulağını yastığa dayayarak uyur. Yatağını kıbleye karşı kurmuştur.

Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde söyleyecektir. Gayreti bu istikamettedir. Evvela uyandığı zaman zikretmediğini görecektir. Vücut henüz alışkanlığı kazanamamıştır. Ama uyandığı an hemen zikre başlayacaktır. Bu uyandığı an hemen zikre başlaması her halükarda zikri unutması, sonra herhangi bir şeyin ona zikri hatırlatması ve tekrar başlaması, bu günde pek çok defa tekrar eden bir şey olur başlangıçta. Bir davranış biçimi olur. Ama zamanla her şey ona zikri hatırlatmaya başlar. Duvarlar, duvardaki resimler, kapı, pencere, arkadaşları, Allah'ın dostları, Allah'ı hatırlaması hep ona zikri hatırlatacaktır. Ve sefasılalarla ama arkasından hemen tekrar kendini toplayarak bu kişi zikrini arttırmaya çalışacaktır. Arttıracaktır. Arttırdıkça mutluluğunun arttığını görmek, daha mutlu olduğunu görmek bu kişiyi daha çok, daha çok, daha çok zikre imrenmesini sağlayacaktır. Böyle bir dizayn onun adım adım hedefine yaklaşmasını temin eder. Çünkü eğer bir insanın kalbi böyle bir hedefin sahibi ise, daimi zikre ulaşmak isteğinin sahibi ise Allah kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir talep varsa mutlaka adım adım zikrinizi arttırırsınız. Gayret edin, Allah'tan yardım isteyin, başaracağınızı göreceksiniz. Biz de sizler için bize de haber verin, dua edelim daimi zikre ulaşmanız için. Sevgili kardeşlerim, herkes başka kardeşlerinin de kendisi için dua etmesini ister. Ama o kişi için de bir kazançtır bu. Yani diğer birisi A için dua ediyorsa onun daimi zikre ulaşması için, bir süre sonra B de A için dua etmeye başlayacaktır. Böylece insanlar birbirleri için dua edecekler. Bir kişi için birçok kişi dua edecek. Ve o kişi zikrini giderek arttıracak, arttıracak, arttıracak. Bir gün daimi zikrin sahibi olacak. İşte dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Onlar nefslerinin kalbinde afetler kalmadığı için dünyadaki en mutlu insanlardır. Allah'ın bütün emirlerini her halükarda, bütün şartlarda mutlaka yerine getirirler. Allah onlara ne emrederse mutlaka onu gerçekleştirirler. Bunu yaparken sadece onların iradeleri mi hüküm fermadır? Hayır. İradi yapı bu konunun küçük bir bölümünü teşkil eder. Asıl sonucu sağlayan Allah'ın o kişiye yaptığı olağanüstü yardımdır. O kişi zikri sevmeye başlar. Sevdikçe zikri artar. Zikri arttıkça zikre karşı sevgisi artar. Sevgisi arttıkça bu sevgi zikri arttırır. Artan zikir daha çok sevgi oluşturur. Çünkü nefretin bütünüyle kalpten ayrılmasını temin eden şey zikrin artmasıdır. Zikir arttıkça daha çok negatif faktör devre dışı kalacaktır. Onların yerini pozitif faktörler alacaktır.
Böylece adım adım daha güzele, daha güzele, daha güzele gidecektir kişi. Nefsinin kalbindeki bütün afetlerin temizleneceği bir noktaya doğru adım adım yükselecektir. Her günü bir evvelkinden daha mutlu olan birisi olacaktır. Nefsinin kalbindeki afetler bu tempo ile devam ettiği için bir süre sonra tamamen yerlerini nurlara terk edeceklerdir. İşte onlar kalpleri parıldayanlardır. Gözlerini şu şekilde kapatıp da gözlerine bastırdıkları zaman mutlaka nurları görürler. Kapalı olan gözlerde böyle bir basınç, eğer kalp nurlanmışsa kalbin nurlarını mutlaka gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, gözleriniz şimdi bu dünyayı görüyor. Ama iki elinizi gözlerinize dayayıp da onlar üzerine biraz basınç yaparsanız kalbinizin nurlarını görmeye başlayacaksınız. Kitabınız aydınlanacak. Güzellikleri yaşayacaksınız. Nurları göreceksiniz. Eğer kalbinizde nur varsa görmemeniz mümkün değildir. Bir gün kalbinizdeki nurlar tamamlanacaktır. O zaman tam bir aydınlık göreceksiniz. %100 nur. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala'nın dostu olursanız, melekler sizi ziyaret edeceklerdir. Melekleri kalp gözünüz açıldığı zaman hemen görürsünüz. Her gece sizinle beraber olurlar. Çok sayıda melek. Kanatları omuzlarından daha yukarı kadar çıkabilen, arkaya doğru kanatları bulunan melekler. Her gece onları görebilirsiniz. Kalp gözünüz açılınca onlar sizin için daimi bir huzur vesilesi olacaktır. Her zaman onlar ayakta olurlar. Kanatları omuzlarından yukarıdan doğru yukarı kadar çıkarak aşağı inen, yani üst ucu omuzlarınızdan daha yukarıda olan, alt ucu ayaklarınıza yaklaşan bir hüviyette, dizinizden daha aşağı kadar inebilen. Sevgili kardeşlerim, her gece kalp gözü açık olanlar o melekleri, kendilerine tahsis edilen melekleri görürler. Onlar sizin yardımcılarınızdır. Onlar sizinle beraber vardırlar. Sizinle beraber olmaktan mutluluk duyacak şekilde yaratılmışlardır. Bu dediğim şeyleri görebilenler, işte o kardeşlerimiz, kalp gözü açılanlardır. Bu dergah, kişi kendi nişanları yaparsa, kalp gözünü mutlaka açan Allah'ın değer verdiği bir dergahtır. Bu dergah devrin imamının dergahıdır. Sevgili kardeşlerim, bize de haber verin. Gördüğünüz zaman mutluluğu yaşayalım. Her haber verenin durumunu derhal sorarız. Allah-u Teala'dan cevabı alırız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olmak, Allah'ın bir dostu olmak, o
Her gece uyumadan evvel o melekleri kalp gözüyle görebilmek Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Herkes için de Allah-u Teala kapıları açmış, bekliyor. Size de, size de, size de hepinize ayrı ayrı kapıları açmış Allah-u Teala. Yeter ki siz zikrinizi arttırın. Daim zikre ulaşan kişiler bunları hep birer birer mutlaka göreceklerdir. O zaman zikir yaparak uyumak, onlarla birlikte olmak, onların gölgesinde olmak, onların bir nevi muhafazasında olmak. Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu. Bu tarifimden bir manzara çıkarmışsınızdır ortaya. Onu görmeniz için Allah-u Teala'dan talepte bulunun. İnşallah sizi de Allah-u Teala bu güzellikleri gösterecek, yaşatacaktır. Onlar sizin yardımcılarınızdır. Hani cinlerin rahatsız ettiği insanlar vardır. Böyle bir insana meleklerin muhafazasında olduğu cihetle cinler, negatif cinler, kötü niyetli cinler hiçbir zaman yaklaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın mutluluk reçeteleri. Daimi zikre ulaştığınız zaman bunların hepsini siz de yaşayacaksınız. Onları gördüğünüz zaman sakın korkmayın. Sizin için varlar, sizi muhafaza etmek için, size yardım etmek için, sizi mutlu etmek için. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah ile çok iyi ilişkilere girebilirseniz, göreceksiniz ki dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yer. Fizik alemde şartlar ne olursa olsun, önemli olan manevi alemdeki hayatınız. İşte o hayatta o meleklerle beraber olmak, Allah-u Teala'nın çok büyük bir mutluluğu. Onlar sizin nöbetçileriniz olarak yer alırlar. Hep sizi teşhir ederler. Uyandığınız zaman da bakarsanız gözlerinizi kapayıp onları yine göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir beraberlikte Allah-u Teala kalp gözünüzü açmışsa her şey o kadar güzel ki. Dilinen tarifi gayrimümkünsüz. İşte böyle diyorlar. Dilinen tarifi gayrimümkün söz. Sevgili kardeşlerim, evet gramer kaydına uygun değil ama güzel bir davranış biçimi. Ve de Anadolu'da çok geçer bu. Dilinen tarifi gayrimümkünsüz ifadesi. İsterseniz Yaşar Kemal'e sorun. Onun bir romanında okumuştum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile dostluğunuz öyle bir seviye kazanmalı ki bu zikrinizin seviyesine bağlıdır. Kalp gözünüz açılsın. Bu söylediklerimi görmeye çalışın. Kalp kulağınız açılsın. Allah'ın söylediklerini duymaya çalışın. Ve de eğer daimi zikre ulaşırsanız hem göreceksiniz hem de hissedeceksiniz, duyacaksınız.
Allah'ın sizinle konuştuğunu göreceksiniz. Allah herkesle konuşmaya hazırdır. Ama insanların o olgunluk kademesine ulaşması, Allah'ı duyabilecek standartlara ulaşması söz konusudur. Daimi zikir bunların hepsinin kapılarını açan yegane anahtardır. Niçin? Çünkü ancak daimi zikre ulaşan insanlar nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok etmişlerdir. Onlar için düşman olabilecekleri hiç kimse mevcut olamaz. Onlara kötülük yapılamaz mı? Yapılır. İnsanlar diledikleri gibi kötülük ederler. Ama onlar, Allah'ın dostları, onlara hiçbir zaman kötülük etmezler. Bunu yapmaları mümkün değildir. Çünkü Allah'ın tasarrufu altındadırlar. Bu anlattığım görüntü sadece bir işarettir. Kişinin hangi seviyede neyi gördüğünün işareti. Erbabı bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dostluğu alelade bir dostluk değildir. Allah Teala bütün güzellikleri sizler için yaşatmış, yaratmış ve sizlere yaşatıyor, yaşatacak. Bir gün bunları kalp gözünüz açıldıktan sonra nefsinizin kalbinde daimi zikirle hiçbir afet kalmadığı noktadan itibaren bunları siz de görebileceksiniz. Her gece onları göreceksiniz. Onlar sizin nöbetçileriniz. Allah'ın bütün güzelliklerini adım adım göreceksiniz. Kainatı göreceksiniz. Bu dünyadan gönül gözüyle ayrılıp çok şeyleri görerek öğreneceksiniz. Devrin imamı için Allah'ın zatını görmek de söz konusudur. Hayatınızın en mutlu anı odur. Onu ilk gördüğünüz an. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Tam Orhan Kemal'in dediği gibi, dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. İşte gene kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Sevgi dolu bir dünyada sizlere sesleniyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sizleri en iyiye ulaştırması için ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz için dua ediyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. İnsanların cennete girmesi hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Ama insanlar Allah'ın hakikatlerinden habersizler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse bize düşen bir tek dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir dilek Allah-u Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli bir sebeptir. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kişi de hacet namazını kılıyor, vay abdestini alıyor ve Allah-u Teala'ya diyor ki Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Ondan sonra Allah-u Teala o kişiye zikir zevki verir. Ondan sonra Allah-u Teala o kişiye namaz zevki verir. 7-8 aylık bir devre o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterlidir. 7 tane gök katını aşacak olan ruh, 7. gök katında 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Kim üfürmüştü ruhunu bize? O üfürmüştü Yüce Rabbimiz. Allah, Allah-u Teala. Öyleyse ne yaptık? Onun bizde bir emaneti olan ruhumuzu onun emri üzerine gerçek sahibi olan emri verene Allah'a teslim ettik. Aslında böyle söylemek de tam doğru oluyor mu? Olmuyor sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı diledik sadece. Ve bu konuda bize düşenleri yapmak üzere harekete geçtiğimiz zaman bir de baktık ki Allah-u Teala'dan büyük yardım alıyoruz. O 7-8 aylık devre ayrıca hayatımızın en güzel devresi oluyor. Ruhumuzun bizden ayrılarak 7 tane gök katını birer birer aşarak 7. gök katında 7 tane alemden geçerek soldan sağa doğru Allah'ın zatına ulaşmak üzere Sitetül Münteha'ya ulaşması ve Allah'ın zatına ulaşması. O zaman hep aynı şarkıyı söyleyeceğiz, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor?
Allah Teala ne kadar çok seviyor insanları ki bir tek dilekle "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demekle o kişinin cehennemden kurtulmasına sebebiyet veriyor ve onu cennetine kabul ediyor. Bir tek dilek: "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır." İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar güzel bir cehennemden cennete geçiş olayı. Kendi suretimde yarattım dediği insanı yarattığı bütün mahlukat içinde en çok seviyor ve sadece ona ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, ama bir şartla üfürmüş: "Emanetimi sizden geri istiyorum" diyor. "Emanetimi bana iade edeceksiniz" diyor. Bu üzerinize farz. Emaneti bana ulaştırmak üzere harekete geçtiniz. Bana ulaşmayı dilediniz, öldünüz. Ben sizi birinci kat cennetime alırım diyor. Yaşıyorsunuz. O zaman size mürşit sevgisi veririm diyor. Hacet namazını kılıp bana mürşidinizi sorduğunuz zaman ben size en uygun olan mürşidi mutlaka söylerim, gösteririm ve ona ulaşıp da tabi olduğunuz takdirde ruhunuz vücudunuzu terk eder ve bize doğru yola çıkan kafileye o da katılır. Tabiyet, mürşide tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması için yeterli sebeptir. Ruh artık Allah yolundadır. Diğer ruhlarla birlikte ne yapacaktır? 7 kat gökleri aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Oradan da diker bir yolculukta sitret-i müntehadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Nerede yok oldu? Allah'ta yok oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki bir tek dileğimiz: "Ya Rabbi beni de sana ulaştır, yani benim de ruhumu sana ulaştır" tarzındaki bir talebimizi Allah Teala mutlaka yerine getireceğine dair söz vermiş. "Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım" ifadesiyle bu Allah Teala'nın bize, bütün insanlara verdiği bir söz. İşte bakın, cinlerin de resulleri var ama cinlerin ruhu yok. Onların Allah'a bir şey ulaştırmaları söz konusu değil. Biz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış, bu şerefe layık görmüş ve doğar doğmaz da ruhundan üfürmüş. İşte şimdi sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Demek ki ruhsuz olan insanlar da konuşabiliyor. Hayatta kalabiliyor. Hani ruh bedenden ayrılırsa insan ölür falan diyorlar ya, onun için söylüyoruz bunu size. Şu anda sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Senelerden beri ruhsuz kalan birisi. Ne olmuş ruhu? Allah'a ulaşmış. Sahibine, onun gerçek sahibine, Allah'a geri dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuş.
O zaman ben de aynı şeyi söylerim. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sizlere seslenmek, sizlerle birlikte olmak, sizlere kalbimi açmak, Allah'ın bana söylettiklerini size bu televizyon vasıtasıyla ulaştırmak öylesine doyulmaz bir zevk ki sevgili kardeşlerim. Dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala bize sevgiyi öğretti. Nefreti kalbimizden aldı, yok etti. Peki bize kötülük yapan, kötü davranan insanlar oluyor mu? Oluyor. Peki biz onlara karşı nefret duyuyor muyuz, kin duyuyor muyuz? Hayır sevgili kardeşlerim, bu bizim harcımız değil. Biz, bizden nefret eden, bize kötülük eden insanların da affedilmesi için Allah'a dua ederiz. İntikam almak gibi bir hedefimiz, nefsimizin kalbindeki afetler, intikam afeti, kin afeti de yok olduğu için kimseden intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Nefret edemeyiz insanlardan. Bize kötülük yapan insanlarla da bir arada olabiliriz. Sanki bize hiçbir şey yapmamışlar gibi Allah Teala bizi onlara karşı davrandırır. İnsanlara kızamayız. Onlara öfkelenemeyiz. Onlara kötü sözler söyleyemeyiz sevgili kardeşlerim. Bu bizim harcımız değil. Bu elimizde olan bir şey değil. Ne yaparsak o yaptırır. O yaptırırsa insanlara kızmamız, öfkelenmemiz, onlardan intikam almaya kalkışmamız hiçbir zaman gerçekleşmez. Biz o sevgi üzerine Allah'ın bize kurdurduğu kendi dünyamızda yaşarız. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi Allah Teala hamdolsun ki bize öğretti. O bizi sevmeyenler, hatta bize kötülük etmeye çalışanlar, onlar da sevilenlerin arasındadır. Ama kötülük etme standartlarına göre daha az sevilirler. Ama mutlaka sevilirler. Bizim dünyamız sevgi dünyasıdır. Bu sebeple göğsümüzü gere gere en rahat standartlarda diyoruz ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bunları bize söyleten Allah'tır. Allah böyle söyletiyorsa bunun %100 doğru olması su götürmez bir hakikattir. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı konuşturur mu? Evet. İşte o konuşturduklarından biriyle karşı karşıyasınız. Biz onun elinde bir sazız. Ne dilerse onu söyletir. Biz kendimizden bir şey ilave etmek yetkisinin sahibi değiliz. O bize insanları sevdirdi. Bize düşman olanları da sevdirdi. Onlardan da intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Ve Allah'a hep yalvarırız. Onları da af buyurması için. Sevgili kardeşlerim, insan olmak Allah Teala'nın
büyük bir nimetidir. Düşünün ki bunca mahlukatın içinde sadece biz insanlara Allah-u Teala ruhundan üfürmek gibi bir lütufta bulunmuş. Onun ruhunu taşımışız yıllar boyu. Ve ruhunu geri istiyor. Geri vermeye çalışan kişi evvela Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilerse mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. O zaman o kişi Hint'te, Çin'de, Yemen'de olsun, dünyanın neresinde olursa olsun o mürşide gidip tabi olacak. O tabi olmayı istesin. Allah Teala geri kalanı mutlaka halleder. Onu mutlaka mürşidine ulaşır. Yeter ki kişi kalpten bir dilekle Allah'a yalvarsın da, ya Rabbi ben de senin bana gösterdiğin mürşidime ulaşmak istiyorum. Ben de ona tabi olmak istiyorum. Nasıl herkes mürşidine tabi olup da ruhu sana ulaşmak üzere vücudunu terk ediyorsa, sana doğru yola çıkıyorsa, ben de sana doğru yola çıkan o kafileye katılmak istiyorum. Ben de ruhumu sana göndermek istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Bana mürşidimi göster. Ben gidip ona tabi olayım. Ve ruhum vücudundan ayrılsın ve sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, bütün ruhlar Allah'tan üfürülerek bizim vücudumuza girer ve neticede mutlaka vücudumuzu terk eder. Eğer biz şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mürşidimizi sorarsak, hacet namazını kılıp mürşidimizi sorarsak, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da ona tabi olan olursak, elini öperek ona tabi olursak, ruhumuz mutlaka bizden Allah'a ulaşmak üzere ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Sonuç mu? Sonuç mutlak olarak, eğer 7-8 aylık bir ömrümüz varsa, sonuç mutlak olarak ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşmasıdır. Ama ulaşamadan öldük, fark etmez. Ruhumuz gene Allah'a ulaşacaktır. Bizim cennete ulaşabilmemiz bir tek dileği gerektirir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu kalpten bir dilekse, kişi birinci kat cennetin mutlaka sahibi olmuştur. Bu kişi birinci kat cennetin sahibi olup olmadığını anlar mı? Tabii anlar. Allah Teala ona mürşid sevgisi verir. Mürşid sevgisini kim Allah Teala'dan alırsa, hacet namazını kılıp da mürşidini gösterirse Allah Teala ona ve o kişide derin bir arzu uyanırsa, mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olma arzusu, işte o kişi onun mürşididir. Mürşidini görmüştür. Öyleyse o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Tabiyetiyle beraber gidecektir. Mürşidi neredeyse ona ulaşacaktır ve tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruhu vücudunu terk edecek ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye onun ruhu da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrede bu ruh 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katta 7 tane alemden geçecek ve Sidretül Müntaha'dan Allah'ın zatına yükselerek
Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o kişi o noktadan itibaren ermiş evliyadır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nese ermiş? Ruhu ermiş. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar basit cehennemden cennete geçmek. Allah Teala günahları affedendir. Hatta günahları sevaba çevirendir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Onların günahlarını sevaba çeviririm diyor. Günahın affedilmesinden daha ötede iki katlı affedilmek. Affedildikten sonra bir de günahlarının sevaba çevrilmesi var. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukuna sadece ona ruhundan üfürmüş. Bu sebeple aziz kardeşlerim, sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar çok Allah'a şükretsek azdır. O bizim Rabbimiz, o Allah, kainatı yaratan Allah. Sonsuz sayıda yıldızdan bir tanesi dünya adını verdiğimiz bu yıldız. Bu yıldızda hayat Allah-u Teala nasip etmiş. Ve asırlardan beri insanlar bu dünyada yaşamışlar. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep insanlar yaşamış. Ve bugün bu kadar ırk oluşmuş, bu kadar ayrı ayrı standartlarda, ayrı ayrı ülkelerin sahibi olmuşlar insanlar. İşte sadece iki tane alternatif var. Ya Allah'ın cennetine girmek ya da cehenneme girmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne kadar insanları seviyor ki bana ulaşmayı dileyip de ölseniz bile hiçbir şey yapamadınız. Bana ulaşmayı dilediniz ve öldünüz. Ben sizi birinci kat cennetime alırım diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ama diyor, eğer yaşarsanız sizi mutlaka mürşidinize ulaştırırım. Mürşid sevgisini ben veririm. Hangi mürşide ulaşmanız lazım geldiğini bana sorarsanız ben size gösteririm. O mürşide tabi olduğunuz gün ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ve bana doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 aylık bir devrede ruhunuz mutlaka bana ulaşır diyor. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size zikir sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size namaz sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size bize inanan kişileri sevmek imkanını veririm. Zevkini veririm. Sevgili kardeşlerim, sevmek bir zevktir. Nefret etmek de hüsran. Severseniz bu size zevk verir. Nefret ederseniz hep acı duyarsınız. İnsanlar, nefret ettiğiniz insanlar kimlerdir? Size kötülük edenler, açık veya kapalı bir şekilde size kötülük edenler. Ama Allah Teala diyor ki, o nefreti de kaldırın diyor. Sizi sevmeyenleri de sevin diyor. O zaman daha çok mükafat veririm size diyor. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin.
Herkes birbirine yardım etsin. Severlerse ne olur? Mutlu olurlar. Seven, sevileceği için iki kişi artık birbirini seven insanlardır. Sevgiyi yaratan, gerçek sevginin sahibi Allah'tır. Öyleyse Allah Teala ne istiyor sizden? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu dilek sizi nereye götürür? Bu dilek sizi mürşit sevgisine götürür. Ve hacet namazını kılarsınız. Allah'tan mürşidinizi sorarsınız. Eğer siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın size mürşit göstermemesi mümkün değildir. Boy abdest alacaksınız, hacet namazını kılacaksınız, mürşidinizi Allah'tan soracaksınız ve ona tabi olacaksınız. Bu ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması için kafi sebeptir. Mutlaka ruhunuz vücudunuzu terk eder ve o sırada Allah'a doğru yolculuğa çıkan kafileye katılır. Katları diğerleriyle beraber birer birer aşacaktır. Siz de zikrinizi giderek arttıracaksınız. Neticede 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Sonra Sitret-ül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. O zaman siz de aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sevmek ve nefret etmek. İnsanlar için ikisi de geçerli. Nefret, nefsin afetlerinin bir neticesidir. Sevmek, ruhun hasletlerinin neticesidir. Nefsin afetleri kimseyi sevmez. İnsanlardan nefret eder. Ama ruhun hasletleri herkesi sever. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar için söz konusu olan Allah'ı sevmektir. Ve Allah'ın kanunu sevenler sevinir. Eğer bir insan o beni sevsin de ben onu sonra severim, ben de onu severim o zaman diyorsa o yanlış bir yoldadır. Şeytan onu böylece aldatarak Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyordur. Eğer bir insan Allah'ı severse, Allah'a ulaşmayı diler ve hacet namazını kılmak onun için bir zevk olur. Boy abdestini alır, hacet namazını kılar, Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte o mürşit dünyanın neresindeyse o kişi oraya gidecektir. Bir hususunda hiç merak etmesin. Ben mürşidim o kadar uzaktaysa nasıl bunu başarırım diye düşünmesin. Çünkü Allah Teala göstermişse çözümünü de Allah Teala getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, sevmekle kendisini ortaya çıkarır. Şeytan için yaşamak da nefret etmekle. Kimler varsa nefretin sahipleri, kinin sahipleri, insanlara sadece kötülük etmeyi düşünüyorlarsa, onlar hep şeytandan ilham alanlardır.
Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları sevmez. İnsanlardan öylesine nefret eder ki onları da kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek için her şeyi yapar. Herkesin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka her zaman vardır. Her an sizinle konuşup, kendi düşüncenizmiş gibi göstermeye çalışarak, size insanların düşman görünmesi için, sizin onları sevmemeniz, onlardan nefret etmeniz için her an faaliyettedirler. Biliyorlar ki mutlaka cehenneme gidecekler. O zaman şöyle bir düşüncenin sahibi oluyorlar. Madem ki biz bu insanlar yüzünden cehenneme gidiyoruz, onları sevmediğimiz, onlardan nefret ettiğimiz, onlara kötü şeyler yaptırdığımız için cehenneme gidiyoruz. Öyleyse biz de onların cehenneme gitmesi için her şeyi yaparız. Onlar da bizim gibi cehenneme gitsinler. Bir tarafta Allah var, hepinizin cennete girmesini istiyor. Bir tarafta şeytanlar var. İstiyorlar ki hepiniz cehenneme giresiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayat isteseniz de istemeseniz de her gün sizi bir gün daha yaşlandırır. Her yıl bir yaş daha yaşlandırır. Neticede doğup hayata geldiğiniz zaman isteseniz de istemeseniz de zaman içerisinde büyüyeceksiniz, gelişeceksiniz. Gençliğinizi yaşayacaksınız, orta yaşı yaşayacaksınız, ihtiyarlığı yaşayacaksınız. Ve sonunda herkes için ölüm mukadderdir. Başka bir alternatif söz konusu değil. Hiç kimse sonsuza kadar yaşayamaz. Herkes Allah-u Teala kendisine ne kadar ömür biçmişse o kadar yaşayabilir. O Allah ki zamanın da sahibidir ve herkesin ne olacağını önceden bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaşamak ya mutlu bir yaşam ya da mutsuz bir yaşam olarak iki ayrı cephe gösterir. Eğer siz insanları severseniz, eğer siz Allah'ı severseniz insanları seversiniz. İnsanları da severseniz o zaman başkalarına kötü davranışlarda bulunamazsınız. Bulunamazsanız derecat kaybınız mutlaka kazancınızdan az olacaktır. Yani kazandığınız dereceler, Allah'ın yolundaysanız, insanları seviyorsanız, o zaman mutlaka kazandığınız dereceler kaybettiğinizden fazla olacaktır. Gideceğiniz yerde mutlaka Allah'ın cenneti olacaktır. Cennet muhteşem güzellikte bir yer sevgili kardeşlerim. Daha ayrı ayrı cennetler. Bir tek taleple, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demekle siz cennetin kapısını açmış oluyorsunuz. Ve Allah-u Teala size hacet namazını kıldığınız zaman mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Gösterdiği zaman bileceksiniz ki birinci kat cenneti hak ettiniz. Şimdi mürşidinize tabi olarak ikinci kat cenneti hak etmek gelmiştir. Ona mutlaka ulaşacaksınız.
Yemen'de olsa, Çin'de olsa, Hint'te olsa, dünyanın en uzak ülkesinde olsa mutlaka ulaşacaksınız. Siz ulaşmayı dilerseniz Allah Teala size imkanları mutlaka verecektir. Neden? Çünkü o istiyor ona ulaşmanızı ve tabi olmanızı Allah istiyor. Öyleyse şartları kolaylaştıracak olan odur, Allah'tır. Mutlaka gerekeni yapar. Ne olur? Tabi olursunuz. Tabiyet, bir insanın ikinci kat cennetin sahibi olması demektir. Ve ruhunun mutlaka vücuttan ayrılmasıyla noktalanır. Vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla birlikte kafileye katılarak diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını 7-8 aylık bir devrede aşacaktır.

0: geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka mürşidine ulaşır, ulaştırır ve arkasından da onu ermiş evliya yapar. Çünkü açık ve kesin olarak sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü kat cennetime onu mutlaka ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi birinci kat cennetin, mürşidine tabi olup ölen kişi ikinci kat cennetin ve bu tabiyetle ruhu vücudundan ayrılan kişinin ruhunun Allah'a ulaşması ile üçüncü kat cennetin sahibi olması Allah-u Teala tarafından herkese açık olan bir kapıdır. Hiç kimseyi bundan geri bırakmaz. Yeter ki kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah-u Teala onu bu şartların sahibi ise mutlaka kendisine ruhen ulaştıracaktır. O kişi ermiş evliya mutlaka olacaktır. Dik yokuş bundan sonra başlar. Fizik vücudun teslimi bir insanın çok uzun saatler zikir yapmasına bağlıdır. Nefsin teslimi ise daimi zikre ulaşmasına bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yolunda hepimiz en güzel davranışların sahibi olmalıyız. Allah'ı sevmeliyiz. Ve Allah-u Teala bizi sevmeli. Allah için yaşamalıyız. Bunun manası başkaları için yaşamaktır. Kim başkalarını ön planda tutuyorsa, hayatını onları başka insanları mutlu etmeye adamışsa, bu sebeple hiç kimseye düşman olması mümkün değilse, bir kişi hep her an başkalarına yapacağı iyilikleri düşünüp onları gerçekleştirmekle meşgulse, işte o Allah katında kıymet sahibi bir insandır. Kıymetlidir, Allah'ın kıymetlisidir. Hani gıymaklı diyorlar ya, gıymaklı, işte o kıymetlilerden. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennetlerin en üstünlerine ulaştırmasını diliyoruz. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizden en güzel dileklerde bulunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket.
1: Türkiye'de banka sistemi dediğimiz zaman ilk akla gelen sual, acaba Türkiye'de bankalar bu ülkeye karşı görevlerini yapmaktalar mı? Biz bu tatbikatta bir eksiklik müşahede ediyoruz. Ve bu müşahedemiz Japonya'nın kalkınmasındaki temel esaslara dayalı. Türkiye'de bankalar sisteminin temel uğraşıları kredidir. Yani faizli bir sistem. Böyle bir sistemde gerçekten yatırımları engelleyen bir büyük olgu mevcuttur. Özellikle yüksek enflasyon devrelerinde. Neden öyle olmaktadır? Çünkü ülkede enflasyon yükseldikçe, enflasyonun haddi arttıkça, bankalara para yatıran insanlara verilmesi lazım gelen mevduatta, mevduatın faizi de ona göre artmaktadır. Ve bu adına faiz dediğimiz bu mevduat ötesi verilen miktar

0: Eğer enflasyondan az olursa bankalara para yatırılmayacak şeklinde bir inanış mevcuttur. Tabiatıyla mevduat faizi enflasyona yakın bir değerde olursa, bu aldığı mevduatı kredi olarak veren bankaların arada bir kar kazanmaları lazım. Yani kredi faizinin mevduat faizinden fazla olması lazım. Bu sebeple yüksek enflasyon devrelerinde hem mevduat faizleri yüksektir, hem de kredi faizleri yüksektir ve kredi faizleri mutlaka mevduat faizlerinden daha yüksektir. İşte bu yüksek enflasyon bu ülkede ve bütün yüksek enflasyonlu ülkelerde yatırımları durdurmaktadır. Yatırım yapacak olan kişinin yatırımları yapmasına engel olmaktadır. Basit bir misal verelim. 100 milyonu olan kişi ikinci bir 100 milyon liraya daha ihtiyacı olsun ve bunu kredi olarak bankalardan alsın. %100'e varan faiz ve diğer maliyeti tesir eden unsurlar sebebiyle kişinin krediyi aldığı andan itibaren her 3 ayda bir faizi ödemesi gerekmektedir. Diyelim ki bu kişi bir fabrika kuruyor. Fabrikayı bir senede kurup işletmeye açacak ve bir senelik de ödemesiz devralmış. Yani taksit ödemeyecek bir sene süreyle. Ama ne yazık ki banka her 3 aylık devrenin sonunda faizini almaktadır. Yani bu insandan fabrikası kurulmadan evvel, kuruluncaya kadar geçen süre içerisinde 100 milyon lira geri istenecektir yaklaşık. Faizin nispeti %100'lere vardı cihetle. Öyleyse burada çok ciddi bir engel çıkıyor karşımıza. Kişi de eğer para olsaydı o 100 milyon mevduat faizi olarak, pardon, kredi faizi olarak vereceği 100 milyon liranın kişi sahibi olsaydı zaten krediyi almayacaktı. Krediyi alınca kredi kadar parayı işletmeye geçmeden evvel ödemesi mümkün olmadığı cihetle yatırımından vazgeçmek mecburiyetindedir. İşte nerede yüksek enflasyon varsa orada yüksek faiz vardır. Orada yatırımlar engellenir. Öyleyse ne yapılmalıdır? Japonya'nın yaptığı yapılmalıdır. Bankalar sistemi işletmelere, yatırımcı kuruluşlara kredi vermemelidir. Kredi yerine onlara ortak olmalıdır. Yani sermaye tahkimi yapmalıdır. Bankalar ülkeye faydalı olan bütün yatırımların hisse senetlerine almak suretiyle o firmalara ortak olmalıdır. Bu ne sağlar? Yüksek enflasyondan o firmaların etkilenmemesini sağlar. Bankaların da etkilenmemesini sağlar. Çünkü bir işletmeye %50 ortak olan bir banka düşünelim. Böyle bir banka işletme kar edene kadar ondan faiz almayacaktır veya başka bir şey almayacaktır. Ama işletme kar etmeye başlayınca karın %50'si bankanın olacaktır. Böylece banka o işletme ne kadar süre çalışırsa, hayattaysa o kadar süre devamlı o işletmenin karının %50'sini alacaktır. Ve işte böyle bir statü içerisinde firma çalışmaya devam edecektir. Öyleyse görülüyor ki enflasyon yüksek de olsa eğer banka kredi değil de sermaye iştirak yoluyla devreye girerse o zaman işletmeler bir ardına kurulur. Bankalar da daha fazla kar eder. İşletmelerin de kurulması böylece sağlanmış olur. Bankalar konusunda söylenmesi lazım gelen konu da genellikle yanlış bilinen faiz konusudur. Kur'an-ı Kerim'imizde riba adı geçiyor. Nedir riba? Bir kişinin bir emek karşılığı olmaksızın parasına onun iştirak kabiliyetinden daha fazla bir karşılık alması. Ne demek istiyoruz? Altın paranın var olduğu bir devreden bahsedelim. Paraya ihtiyacı olan birisi diyor ki, bana bir yıllık 10 altın ödünç ver, ben sana bunu 12 altın olarak öderim. Eğer bu böyle yapılırsa, 10 altının karşılığını 12 altın olarak ödeyen kişi faiz vermiş olur. 2 altın, alan kişi de 2 altın faiz almış olur. Bu Allah Teala tarafından yasak edilmiştir. Acaba zamanımızda insanlara bankaların verdiği paralar, mevduat karşılığı ödedikleri, onun ana parasının ötesindeki miktarlar faiz midir? Burada bir misal vermek istiyorum. Diyelim ki bir kişi bankadan 100 milyon lira alıyor borç. Bu 100 milyon lirayı bir yıl sonra bankaya ödeyecek. Ve %80 enflasyon var ülkede. Gene basit rakamlarla konuşalım ve diyelim ki 100 milyon lira 100 çuval pirinç alıyor. Ve kişi bankadan parayı aldığı zaman 100 çuval pirinç alabilen bir iştira kabiliyetine sahip. Bankaya bir yıl sonra ödenecek olan miktarda o yıl %80 enflasyon söz konusu olmuşsa, o paranın %80'i değer kaybetmiştir. Yani 100 çuval pirincin 80'i artık satın alınamaz. Sadece 20 çuval pirinç satın alabilir olan bir 100 milyon liranın iadesi söz konusudur. İşte burada bir haksızlık oluşmaktadır. Bunu altın üzerinden hesaplarsak gene aynı dizayn.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah içinsiniz. Allah için yaşıyorsunuz. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamayı gerektirir. Yani başkalarını mutlu etmek için yaşamayı gerektirir. Kim birisine bir mutluluk ulaştırabilmişse, o kişi başkasına ulaştırdığı mutluluğun daha ötesini yaşar. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız başkalarını mutlu etmeye çalışın. Başkalarına huzur vermeye çalışın. Konuşmalarınız, beraberliğiniz başka insanlarda bir mutluluk, bir huzur oluşturmalı. Sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Onlara tasavvuftan bahsetmenizden huzur duymalılar. Öyleyse bütün insanlar için bir hedef var. Hepimiz sevgili kardeşlerim, başkalarına mutluluk ulaştırmakla vazifeliyiz. Ne kadar başka insanları mutlu edersek, biz de en az onlar kadar mutluluğu yaşarız. Etrafımızdaki insanların hepsine ayrı ayrı ulaşarak, onları mutlu etmek istikametinde bir şeyler söylersek, bunu hangi ölçüde başarabilirsek, o kadar mutluluğu biz de yaşarız. Öyleyse çevremizde 3 kişiye hitap etsek, onlara mutluluk vermeye çalışsak, onlara huzur vermeye çalışsak, konuşmalarımız hep onları memnun edecek konuşmalar olsa, o zaman biz her birine verdiğimiz mutluluğun aynını Allah-u Teala bize mutlaka yaşatacağı için birinin yaşadığı mutluluğun 3 katını biz yaşamış oluruz. Bunların sayısını her gün arttırmak mümkün. O zaman mutluluğumuz kat kat artacaktır. Sevgili kardeşlerim, hedefiniz başka insanları mutlu etmek olmalı. Onlara huzur ve mutluluk vermek üzere yaratıldınız. Her insan başkalarının mutluluğuna da mutsuzluğuna da sebebiyet verecek olan imkanların sahibidir. Nefslerine tabi olan insanlar, nefslerindeki afetler yüzünden hem başkalarını huzursuz ederler, konuşmalarıyla, davranışlarıyla, hem de o başka insanları huzursuz ettikleri için Allah-u Teala onları cezalandırır, onlar da huzursuz olurlar. Hep iç dünyalarında bir sıkıntı, bir huzursuzluktur, devam eder gider. Ama ya insanlar başkalarının mutluluğu için yaşarsa, ya gayesi sadece onları mutlu etmekse, o zaman bunun mükafatı çok üst seviyede gelir. O kişi sever, seven bir insandır. Sevecen bir insandır. Başka insanları sevdiği için de onları mutlu etmek ister. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin için bir imkandır. Onları mutlu ederek mutlu olabileceğiniz bir imkan. Ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki insanları sevseniz, onlara sevdiğinizi hissettirseniz, seni çok seviyorum deseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir şeyi kaybetmediğiniz gibi çok şeyler kazanabilirsiniz. Sizin mutluluğunuz, başkalarına verdiğiniz mutluluğun neticesidir. Etrafınızdaki insanlara ne kadar mutluluk verebiliyorsunuz? Onları ne kadar mutlu ediyorsunuz? İşte siz o kadar mutlusunuz. Etrafınızdaki herkes aslında sizin için bir mutluluk aracıdır. Huzur aracıdır. Vasıtadırlar. Gayeniz halis. Siz onları mutlu etmek için yaratıldınız. Onların her birisi de başka insanlarla beraber sizi mutlu etmek için yaratıldı. İşte bir tarafta Allah var. Allah herkesi sevmenizi ve bu sebeple onların da sizi sevmesini sağlamanız için size lazım gelen yardımlarda bulunmaya her zaman hazırdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. İnsanların huzura kavuşması için yardımcı olun. Onlara en güzeli ulaştırmak için seferber olun. Bir hedefin sahibi olun, tek bir hedef. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmek. O insanlar hangi şartlarda olurlarsa olsunlar, hedefiniz onları mutlu etmek olmalı. Ama falanca çok kötü bir insanmış. Başkalarına hep kötülük ediyormuş. Ben de ona kötülük etmeliyim diye düşünmek son derece hatalı, yanlış, kaçınılması lazım gelen bir davranış biçimidir. Allah Teala onu emretmiyor sevgili kardeşlerim. Tam aksine size kötülük yapanları da seveceksiniz diyor. Acaba bunun arkasında ne var? Arkasında şu var. Eğer siz sizi sevenleri sevdikten daha ötede size kötülük edenleri de sevebilirseniz ve bu sevginizi onlara ishar edebilirseniz, yani açıklayabilirseniz, belli edebilirseniz, onlar sizin size yapılan kötülüklere rağmen onları sevdiğinizi idrak ederlerse, o zaman onlar için kaçacak bir delik kalmaz. Onlar da sizi sevmek mecburiyetinde kalırlar. İşte başkası beni severse ben de onu severim. Yoksa olmaz. Böyle düşünen bir insan çok büyük bir hatanın içindedir. Şeytan ona hep onu söyler. O seni sevmiyor ki. Sen onun için seveceksin. O sana bir güzel güler yüz gösterdi mi? Hiçbir zaman senin onu sevmeni temin edecek olan bir davranışta bulunmadı. Niçin onu sevecekmişsin? O zaman şeytana diyeceksiniz ki sen bana ne söylersen söyle, bu kulağımdan girer, bu taraftan da çıkar gider. Sen şeytansın. Sen insanları birbirine düşürmek istersin. Senin gayen bizim birbirimize dost olamamamızı ve böylece mutluluğu yaşayamamamızı temin etmek. Bunun için gayret edersin. İstediğin bir tek şey vardır. Hepimiz mutsuz olalım. Ama artık kazın ayağı öyle değil. Sen böyle yapmak için, bu hedefe ulaşmak için ne yaparsan yap, bu kulağımızdan girer, bu taraftan da çıkar. Artık sana papuç bırakacak değiliz. Söylediklerini yapacak da değiliz. Biz artık öğrendik Allah-u Teala'dan. Bizim mutlu olabilmemiz için başkalarını mutlu etmemiz lazım. Etrafımızdaki insanlardan ne kadarını mutlu edebiliyorsak biz o kadar mutlu olabiliriz. Her birisi, etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuzun bir vasıtasıdır. Bir Allah-u Teala'nın bize verdiği imkandır. Onları mutlu edersek nasıl mutlu olduğumuzu gördüğümüz zaman onları daha çok mutlu etmek için bir gayretin sahibi oluruz. Bu ise onları mutlu ettikçe bizi daha çok mutlu eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başkaları sizi sevmesin. Siz onları sevin. Şunu göreceksiniz ki sizi sevmeyen bir insanı eğer severseniz ve bu sevginizi ona ishar ederseniz, açıklarsanız, hissettirirseniz, o zaman onun sizi sevmemesi mümkün değildir. Göreceksiniz ki o da sizi sevecektir. Düşman, asık suratlı, size karşı hep cephe alıyor. Olsun, ne yaparsa yapsın. Ama siz onu gene sevmelisiniz. Öyle bir gün gelecektir ki o kişi size yaptığı onca kötülüğe karşılık onu sevdiğinizi idrak edecektir. İşte o zaman ayakları suya erecektir. Ben bu adama bu kadar kötü davrandım. Onun huzursuz olması için gayret ettim. Ama bütün bunlar ona hiç tesir edemedi. O hala bana kendisini sevdirmeye çalışıyor. O hala beni seviyor. Ben ona bunca kötülük yapayım. Ondan sonra da o hala beni sevsin ve her fırsatta da bunu ispat etsin. O zaman demek ki benim hareketlerimde bir yanlışlık var. Ben yanlıştayım. O ve onun etrafındakiler birbirlerini çok seviyorlar. Ama ben onları sevmiyorum. Ben onları sevmememe rağmen onların hepsi beni seviyor. O zaman hata bende değil mi? Böyle bir düşünceye mutlaka herkes ulaşır. Eğer etrafındaki herkes onu seviyorsa, o ise onların hiçbirini sevmiyorsa, bu devamlı bir vetire olamaz. Bir süre sonra kişinin iç dünyası hakikati anlayacaktır. Sevgiye karşı nefretin geçersiz olduğunu anlayacaktır. Onu sevenlerin hepsi birbirleri arasında çok iyi ilişkiler kurmuş, hepsi birbirini seviyor ve mutlular. Ama o sevmeyen kişi mutsuz. En azından bunun sebebini araştıracaktır. Niçin onlar mutlu da ben mutsuzum? O zaman ne çıkacaktır ortaya? Bir tablo çıkacaktır. Öyleyse onların davranış biçimlerini inceleyecektir kişi, mutsuz olan kişi. Kendisinin mutsuzluğun arkasında neyin yattığını anlamak isteyecektir. İstese de istemese de bu olay onun etrafındaki insanların mutluluğu ve kendisinin mutsuzluğu onu bu konuda bir araştırma yapmaya, daha derinden olaylara bakmaya bir vesile teşkil edecektir. Bir sebep teşkil edecektir. Ve kişi onları inceleyecektir. Ya falanca A, B, C, D bunlar birbirlerini çok seviyorlar. Görüyorum ki beni de seviyorlar ama ben onları sevmiyorum. Yalnız bir gariplik var bu işte. Çünkü o birbirlerini sevenler mutlular. Ben onları sevmiyorum ama mutsuzum. Öyleyse o zaman sevgili kardeşlerim şöyle düşünmeyecek mi kişi? Madem ki onlar birbirlerini seviyorlar ve görüyorum açık ve kesin bir şekilde bunların hepsi mutlu. Ben mutsuzum. Onlar beni sevdikleri halde ben onları sevmiyorum. Öyleyse bu benim eksikliğim. Ben sevmesini öğrenmeliyim. Onlar nasıl birbirlerini sevmişlerse ben de onları sevmeliyim. Ancak o zaman onlar gibi olabilirim. Ne kadar güzel onlar birbiriyle dost, konuşuyorlar, gülüşüyorlar, mutlu insanlar. Seviyorlar birbirlerini. Öyleyse ben de sevmeliyim. Onlar nasıl huzur içinde bir dünyada yaşıyorlarsa ben de o huzura ulaşmalıyım. Demek ki bunun için benim etrafımdakileri sevmem lazım. Şimdiye kadar hep etrafımdaki insanlardan nefret ettim. Onlar da benden nefret ettiler. Ama benden nefret eden o insanlar başkalarını seviyorlar. Birbirlerini seviyorlar. Öyleyse ben bunu görebildiğime göre onlar birbirlerini seviyorlarsa bu sevginin halesi altında, ışığı altında, nuru altında mutlularsa, Allah'tan yardım alıyorlarsa, bense hep şeytanla baş başa kalıyorsam, şeytan beni daha kötüye daha kötüye sürüklemeye çalışıyorsa, o zaman ben yanlış yoldayım. Mutlaka onların ulaştığı mutluluğa ben de ulaşmalıyım. Aynı şartların sahibiyiz. Ben de insanım, onlar da insan. Onların da nefsi var, benim de nefsim var. Öyleyse ben de onlar gibi olabilmeliyim. Bu imkan muhakkak Allah Teala tarafından bana da sağlanacaktır. O zaman ben hatalıyım. Ben başkalarını sevemediğim için, onlara sevgimi hissettiremediğim için Onlar da beni sevmiyorlar. Sevgisiz bir dünyada huzursuz ve mutsuz yaşıyorum. İşte kişinin varacağı yer burasıdır. Öyleyse ben de onlar gibi olmalıyım. Onlar beni sevmeseler bile ben onları sevmeliyim. Oysa ki onların birbirini sevdiğini görüyorum. Öyleyse bu insanlar sevgiyi biliyorlar, ben bilmiyorum. Ben de sevmeliyim. Seversem sevgi bağlarıyla onlara yaklaşırım. Onlar nasıl mutlu olmuşlarsa birbirlerini severek, ben de o topluluğun içine girer, onların sevgisini paylaşırım. O sevgide ben de kendime bir melce ararım, bir sığınacak yer ararım. Ben onları severim, onlar beni o zaman mutlaka severler. Neden mutlaka? Madem ki birbirlerini seviyorlar, sevdiğini açık ve net olarak görüyorum, idrak ediyorum. Onlar birbirlerini birisi diğerini sevdiği için diğeri de onu seviyor. Öyleyse ben insanları sevemiyorsam ve mutsuzsam o zaman bunun arkasında bendeki sevgi eksikliği yatıyor. İnsanları sevmeliyim. Sevgili kardeşlerim, nefret eden insanlar her zaman huzursuz ve sıkıntılıdırlar. Mutluluğu yaşayamazlar. Mutluluğu yaşayanlar nefreti kapı dışarı edebilenlerdir. Nefret afetlerinizden bir tanesidir. Öfke, kin, nefret, düşmanlık, bunlar sizi sadece huzursuz edebilecek olan duygulardır. Ama eğer sevmeyi başarırsanız, burada önemli olan bir şey var. Özellikle vurgulamanız lazım gelen, sizi sevmeyen İnsanları da sevmeyi başarabilirseniz, siz onlara sevginizi hissettirdikçe, onların kötü davranmalarına rağmen onları sevmeye devam ettiğinizi onlara ispat ettikçe, onlar yanlış olduklarının farkına varacaklardır. Sizi hiçbir şeyle suçlayamazlar. Çünkü onların nefretine karşı siz sevgiyle mukabele ettiniz. Her vesileyle onları sevdiğinizi ispat ettiniz. Siz onlardan nefret etmediniz. Onlar size kötülük yaptılar, kötülüklerine mukabele etmediniz. Önemli olan sevgili kardeşlerim, hayatınızda en güzel davranış, size kötülük edenlere kötülük yapmamayı başarmaktır. Size kötülük edebilirler. Aleyhinizde konuşabilirler. Hakkınızda iftiralar atabilirler. Hepsi mümkün. Ama buna rağmen siz onlara kızmamayı, onlardan intikam almamayı başarabilirseniz, o zaman Allah'ın istediği standartlarda birisi olduğunuzu ispatlarsınız. Zikrinizi arttırdıkça bunun mümkün olduğunu göreceksiniz. Hele bir gün daimi zikre ulaşırsanız hiç kimseye kızamazsınız. Kızmanız mümkün olmaz. Çünkü Allah-u Teala nefreti, kini bütün boyutlarıyla sizden almış olur. Hakkınızda her kötülüğü yaparlar. İftiralar atarlar. Kötü şeyler söylerler. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Söylesinler. Atsınlar ne yazar? Sizin hesabınız onlarla değil ki sevgili kardeşlerim. Sizin hesabınız Allah'la. Allah sizin kalbinizden geçenleri bilendir. Allah sizin yaptıklarınızı en iyi değerlendirendir. Ve de eğer insanları severseniz onlara hiçbir şekilde kötülük yapamazsınız. Marifet sizi sevenleri sevmek değildir. Bu herkesin yapacağı bir şeydir. Marifet sizi sevmeyenleri şeytanın tesiriyle sizden nefret edenleri onları da sevebilmektir. Size kötülük yapanları sevebilmektir. Eğer severseniz, size kötülük edenleri de sevebilirseniz, o zaman mutluluğu yaşarsınız. Mutlu bir insan kimdir? İntikam almayı aklına bile getirmeyen, böyle bir hedefe hiçbir zaman yürümeyecek olanlardır. Herkes herkese kötülük yapabilir. Size de kötülük yapabilirler. Niçin yapıyorlar sevgili kardeşlerim? Nefslerindeki afetler sebebiyle. Afetleri onları da yok edebilseydiler, o zaman size çok yakın dostlar olacaklardı. İşte Allah'a yakın olmak, zikrin artışıyla paralel bir seyir takip eder. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız, o zaman bizim yaşadıklarımızı yaşayacaksınız. Onlar, başkaları, size ne kadar düşman olursa olsun, siz onlara düşman olamazsınız. Kızamazsınız. Onların aleyhinde konuşamazsınız. Şeytan onları dilediği gibi kullanır, her şeyi yapabilirler. Size kötülükleri de dokunabilir. Olsun. Kaybeden hiçbir zaman siz olmazsınız. Size yapılan her kötülükte kazanan siz olursunuz. Kötülük yapan derecat kaybeder. Kötülük yaptığı kişi de onun kaybettiği derecatı kazanır. Size kötü davranan herkes sizi Allah'a biraz daha yaklaştıran bir seyrin içindedir. Sevgili kardeşlerim, hakkınızda varsın dedikodular yapılsın. Hakkınızda bir şeyler söylensin. Ne olur sevgili kardeşlerim? Allah sizinle birlikteyse, siz Allah'a en yakın olansanız, onların için cevap vereceksiniz ki onlar seviyesine niçin ineceksiniz ki Allah'ın dostuysanız Allah size yeter. Sevgili kardeşlerim, kötülük yapana siz iyilikle mukabele ederseniz, kin tutmazsanız onları da o kim bataklığından kurtarmaya çalışırsanız, sadece kazananlardan olursunuz. Nefretin ve kinin sahipleri hep huzursuzdurlar, sıkıntılıdırlar. Hayatları kötülüklere muhatap olmakla geçer. Sevgili kardeşlerim, eğer siz size kötülük edenleri de sevebilirseniz, o zaman çok farklı bir dünyada yaşarsınız. Çünkü üzülecek hiçbir şeyiniz olmaz. Allah-u Teala size yapılan kötülükler sebebiyle sizin üzülmenize müsaade etmez. Allah her zaman sizi teselli eder. Onlar kötülük yapabilir der. Ama sen onlara kötülük yapamazsın. Sen onları da sevmek mecburiyetinde olansın. Çünkü sen bize yakın olansın. Biz senin kalbindeki kini, nefreti, öfkeyi aldık. Sen kolay kolay sinirlenmezsin. Sen kimseye kin tutmazsın. Sen sana yapılan kötülüğe kötülükle mukabele etmezsin. Ve o kötülüğü yapana bir iyilik edebilmek için çırpınırsın. Af dilediği anda onu affetmeye hazır olduğunu, hatta af dilemese bile affettiğini iç dünyan söylüyorsa sen Allah'ın yakınında olan birisin. Sevgili kardeşlerim, herkes hata yapabilir. Hatanın arkasında, başkalarına zarar verecek şekilde çalışmaların arkasında daima şeytan vardır. Başkalarını mutlu edecek çalışmaların arkasında da daima Allah vardır. Öyleyse Allah'ın dostlarının vazifesi etraflarındaki bütün insanları mutlu etmektir. Huzur içinde bir dünyada yaşamaktır. Başkalarına da huzuru ve mutluluğu yaşatmaktır. İnsanları severseniz bir şey kaybetmezsiniz. Hep kazanırsınız. Dostlar kazanırsınız. Huzur içinde yaşayan insanlar sizlerin dostu olur. Öyle bir gün gelir ki hiç kimseye, size en büyük fenalıkları yapanlara da kızamazsınız. Onlara karşı öfke duyamazsınız. Allah-u Teala'dan onlara bir zarar vermesini asla isteyemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, sevmek öylesine güzel bir duygu ki daimi zikre ulaşan herkes bunu en üst boyutlarda yaşayanlardır. Sevgiyi sevenlerdir. Kendilerini sevmeyenleri de sevenlerdir. Kendilerinden nefret edenleri de sevenlerdir. Neden? Çünkü o nefretin sahiplerinin şeytanın onları kışkırtmasıyla vücuda geldiğinin farkındasınızdır. Allah'tan doğruları öğrenirsiniz. O zavallı insanların nasıl o zavallı bir düşman haline geldiğini Allah Teala size söyler. Nasıl bir tesir altında bunları yapmışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları öyle bir noktaya ulaştırır ki o insanlar düşman oldukları kişinin kendilerine hangi zaman parçalarında ne kadar büyük iyiliklerde bulunduğunu unutuverdiler. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın yolunda başkalarını mutlu etmeye çalışanlar olmalısınız. Başkalarına sizden ne kadar mutluluk ulaşırsa siz onların yaşadığı mutluluğun daha fazlasını yaşarsınız. Etrafınızdaki her kişiye onu mutlu etmek sadedinde bir yakın davranışta bulunursanız en güzelini yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Şu dünyada mutlu olabilmek, nefreti hangi ölçüde silebiliyorsanız o ölçüde mümkündür. Nefretle sevgi birbirini yok eden iki tane faktördür. Nefret arttıkça sevgi yok olur. Sevgi arttıkça nefret yok olur. Öyleyse Allah Teala ne istiyor bizden sevgili kardeşlerim? İşte bakın size sevgili kardeşlerim diye hitap ediyorum. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Öyleyse sevmek varken böylece huzuru ve başkalarını sevmenin mutluluğunu yaşamak varken neden nefret sevgili kardeşlerim? Neden nefret? Neden kin? Neden düşmanlık? Bunlar hep şeytanın insanları birbirine düşürmek için asıl amacı insanları mutsuz etmek olduğu cihetle bir vasıtasıdır. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Şuraya ulaşıyoruz. Eğer başka insanları mutlu etmek için yaşarsak, dünyadaki en mutlu insan biz oluruz. Bize düşman olanları da sevebiliyorsak, onların da mutluluğu için gayret ediyorsak, etrafımızdaki herkese mutluluğu ulaştırmak istiyorsak, gayemiz sadece onları mutlu etmekse, Allah Teala bunu en iyi bilendir. O zaman en çok biz mutlu oluruz. Allah Teala bizi mutlu kılar. Onun için sevgili kardeşlerim, hedefiniz başka insanları mutlu etmek olmalı. Her an birileriyle berabersiniz. Ne olur ona biraz mutluluk verseniz, ona güzel sözler söyleseniz, onu sevdiğinizi belirtseniz. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama çok şeyler kazanırsınız. Sizin sebebiyet verdiğiniz bir mutluluk olayı, o kişide o mutluluğu gördüğünüz zaman sizi mutlaka ondan daha fazla mutlu eder. Çünkü onun mutlu olmasına siz sebebiyet verdiniz. Onun mutlu olmasına siz sebebiyet verdiniz. Siz onu da mutlu ettiniz. Öyleyse her istikamette insanları mutluluğa ulaştırmak için faaliyet, hedefine ulaşamasa bile o faaliyet süresince mutlaka siz huzuru yaşarsınız, mutluluğu yaşarsınız. Gayretiniz netice verse de sizi mutlu eder, netice vermese de o neticeye ulaşamanızsınız da sizi mutlu eder. Bütün mesele, bütün iç dünyanızla o bütün insanlara açık, onların hepsini mutlu etmeye çalışan o tertemiz kalbinizle o insanları mutlu ettiğiniz sürece onlar mutlu olurlar. Ama onları mutlu eden siz, onların her birine verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse etrafınızda 10 kişi varsa onları mutlu etmişseniz her birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. Eğer kendinize her halükarda sadece ve sadece insanlara mutluluk vermek hedefini gerçekleştirmek istiyorsanız, bu ideal sizi bir ömür boyunca hep mutlu kılar. Hep sonuçlar alırsınız. O sonuçların hepsi A'yı, B'yi, C'yi, D'yi mutlu edebilecek olan kapıların açılmasıdır. Kaybettiğiniz bir şeyler mi var? Hayır. Başkasını açtığınız her mutluluk kapısında bir kazancınız var. İçiniz huzur dolu, mutluluğu yaşarsanız. Allah'a şükürler olsun, onu da mutlu etmeyi nasip etti bana. Allah'a şükürler olsun, Diğerini de mutlu etmeyi nasip kıldı bana. Allah'a şükürler olsun. Ben insanları Rabbimin bana emrettiği gibi mutlu etmeye çalışan biriyim. Huzursuzluğu hiç yaşamıyorum. Mutluluğu yaşıyorum. İşte böyle diyeceksiniz sevgili kardeşlerim o zaman. Zor mu? Deneyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. O zaman Allah-u Teala'nın başkaları için yaşamak deyince neyi kastettiğini, size ne kadar büyük bir mutluluk sağladığını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Eğer siz herkese karşı en güzel davranışları sergilerseniz, o zaman siz her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor sözlerinin gerçek sahibi olursunuz. Çünkü siz başkalarına hep onları mutlu edecek davranışlar sundukça Allah Teala size her birinin yaşadığı mutluluğu mutlaka yaşatır. Etrafınızdaki herkese en güzel davranışlarda bulunuyorsanız her birine verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacaksınız. O zaman 10 kişiye mutluluk verdiyseniz birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Sabahtan akşama kadar geçen gün devrede birileriyle muhatap oluyorsunuz. Ne kaybedersiniz onların gönlünü alsanız? Onlara sevdiğinizi hissettirseniz? Onlara yardımcı olsanız? O zaman her şeyin çok güzel olduğunu göreceksiniz. O zaman söyleyeceksiniz her şey çok mu güzel? Yoksa bana böyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı o dizayn ki hedefiniz başka insanları mutluluğa ulaştırmak olmalı. Allah-u Teala'nın hepinizi başkalarını mutluluk neticesine ulaştıran mutlu insanlar kılsın dualarımızla, dileklerimizle konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. El-Fatiha me'as salavat.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu bir hayat geçirmesini hedef almıştır. İster ki Yüce Rabbimiz Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. Herkes saadeti yaşasın. Huzursuzluk olmasın. İnsanlar sıkıntı çekmesin. İnsanlar birbirini sevsin, asla nefret etmesin. Bütün bunlar neye hedeflenmiş durumda? İnsanın mutluluğuna. Sevgili kardeşlerim, düşünelim ki yaratılan bütün mahlukatın içinde Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk var. O insan. Biz insanlar Allah'ın ruhundan üfürmek şerefine nail olan tek yaratıklarıyız. Tek grup yaratıklarıyız. Öyleyse bir sual olundukta Allah bizi seviyor mu? El cevap, evet seviyor. Sevdiği için bizim mutlu olmamızı istiyor. Peki Allah Teala cinleri seviyor mu? Cinleri de seviyor. Onların da mutlu olmasını istiyor. Onlarda da nefs tezkiyesi var, tasfiyesi var. Allah Teala, sevgili kardeşlerim, insan olarak yarattığı bu mahlukların hepsinin mutlu olmasını ister. Ama bir varlık var. İblis, yani şeytan. O da bir yaratık netice itibariyle Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği. Ama sevgili kardeşlerim, bu yaratık İnsana da verilen mahlukatı kendisine düşman ittihaz etmiş. Ve de sadece tek bir hedefe yönelik olarak uğraşı veriyor. Bu uğraşı insanı mutsuz etmek uğraşısıdır. Şeytan hiç insan olarak yaratılan hiç kimsenin mutlu olmasını istemez. Hedefi bütün insanları mutsuz etmektir. Milyonlarca yardımcısı şeytanlar, herkesin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka vardır. Bütün gayretleriyle o kişinin düşünce yapısına girmeye ve onları mutsuz etmeye çalışırlar. Gayretleri hep bu istikamette. Ve düşüncemize gelen birçok ulaşım, dikkat ederseniz bizi hep mutsuz etmek istikametindedir. Arkasında hep iblis var, şeytan var, şeytanın adamları var. Şeytanlar sadece cin şeytanlar olarak kalmıyor. Allah Teala öyle insanlar dan bahsediyor ki onlar da insan, bizim gibi ruhları olan, nefsleri olan, fizik vücutları olan insan, ama Allah Teala onlara insan şeytanlar diyor.
İnsanlar ama kalpleri kapkaranlık ve bir tek hedefle yaşıyorlar, başkalarını mutsuz etmek. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek, onların huzur içinde, mutluluk içinde olduğunu görerek bundan büyük kâm almak, huzur sahibi olmak, onları mutlu ettiği için insanın mutlu olması Allah'ın temel kanunudur. İster ki toplumun içindeki herkes etrafındaki insanları mutlu etmeye çalışsın ve her birinin verdiği mutluluk kadar kendisi de mutlu olsun. Ya böyle oluyor ya da tersi, insanların bir kısmı başka insanları mutsuz etmeyi kendilerine şiar etmişler ve o istikamette çalışıyorlar. Hırsızlar, katiller. Ve sevgili kardeşlerim, hem kendileri mutsuz hem de başka insanları vücuda getirdikleri yanlış davranışlarla mutsuz ediyorlar. Öyleyse Allah Teala'nın tayin ettiği bir hedef bütün insan

fiile geçirirse, yani onları mutlu etmek istikametinde fizik standartlarda gayret ederse, o zaman sevgili kardeşlerim o gayretleri kadar asıl kendisi mutlu olur. Öyleyse etrafımızda 5 kişi var diyelim. 5 kişinin her birine kişi mutluluk vermeye çalışıyor. Onları mutlu etmeyi de başarmış. Her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi de yaşayacağı için onlardan her birinin yaşadığı mutluluğun 5 katını bu kişi yaşayacaktır. Etrafında 10 kişi olsaydı, 10 kişiye mutluluk verseydi 10 katını yaşayacaktır. Yaşayacaktı. Öyleyse burada duralım ve o sözü söyleyelim. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala mutluluk hedefini elinize teslim etmiş. Mutlu kalın, mutlu olun diyor. O zaman anlıyor musunuz? İnsanları rahatsız eden, huzursuz eden, zavallı insanların Allah'ın kanlarından ne kadar habersiz olduklarını. Halbuki tersini yapsalar, her mutluluk verdikleri, mutlu kıldıkları insan için onlar kadar onları mutlu ettikleri kadar kendileri de mutlu edecekler. Kendilerini de mutlu edecekler. Her şey bu kadar açık, bu kadar güzel sevgili kardeşlerim. İşte bizleri mutlu etmek isteyen Allah Teala hep etrafımızdaki insanları buna vasıta kılar. Allah Teala ister ki A, B'ye en güzel davranışlarda bulunsun, onu mutlu etsin. Böylece onun yaşadığı mutluluğun mutluluk veren de yaşasın. Yani mutluluk verdiği kişinin yaşadığı mutluluğu mutluluk veren de yaşayacağı için mutluluk veren de yaşasın. Ama bir kişinin etrafında bir kişi değil birçok kişi var. 10 kişi olduğunu düşünelim. Her birine mutluluk verirse, her birinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı cennetle bu kişi için bir muhteşem dizayn olur. Sevgili kardeşlerim, insanların asli hedefi bu olmalıdır. Başkalarını mutlu etmek. İşte Allah'ın kalplerine vahyettiği veya ilham verdiği veya bir şeyleri hissettirdiği insanlar başkalarını mutlu etmek için yaşarlar. Arkasında ne var? Arkasında kendi mutlulukları var. Etrafınızda 10 kişi olsa her birine A kadar mutluluk verseniz Allah-u Teala size de onların yaşadığı mutluluğu yaşatacağı için siz 10 A kadar mutlu olursunuz. Onların her birinin 10 katı mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize mutlu olmayı ve mutlu kılmayı öğretti. Biz de size öğretmekle vazifeli kılındık. Şimdi düşünelim. Bir insan iki çeşit davranışta bulunabilir etrafındakilere. Onları mutsuz eden davranışlar veya mutlu eden davranışlar. Birincisini dikkate alalım. Onları mutsuz eden davranışlar söz konusuysa, mutsuzluk veren kişi karşısında ki insandan onun yaşadığı huzursuzluğun onun üzerinde vücuda getirdiği negatif tesir sebebiyle onun öfkesini davet edecektir. Karşısındaki insandan bu sebeple negatif bir öfkeli bir davranış gelecektir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında hep

Mutluluk asıldır. İnsanların temel gayesi buysa, o zaman dünyada sürfe sükun oluşur. Ama ne yazık ki insanlar bu hakikatlerden haberdar olmadıkları için hep birbirlerinin kalplerini kırarlar. A, B'nin kalbini kırınca B de A'nın kalbini kıracaktır. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Çalma kapını, çalarlar kapını. O zaman ne olacaktır? A, B'nin kalbini kırdığı zaman B huzursuz olacaktır. Ama B de onun kalbini kıracaktır. A da huzursuz olacaktır. Halbuki A, B'ye mutluluk vereceği davranışlarda bulunsa, onu mutlu etse, B de A'yı mutlu edecektir. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Ama şeytan her zaman devrededir. İşte etrafınıza baktığınız zaman insanların çoğunun mutlu değil, mutsuz olduğunu görürsünüz. Arkasında daima şeytan vardır. Sevgili kardeşlerim, sevmek öylesine güzel bir müessese ki, insanlar için o kadar kıymetli ki, hep Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Herkes sevmeyi öğrensin. Herkes birbirini sevsin. Ve dünyada sulh ve sükun oluşsun. Bu o kadar kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. İnsanların bu felsefeyi ait olduğu standartlarda yerli yerine oturtabilmesi onların bunu istemesiyle mümkün. Ama etrafındaki insanlardan hep negatif tesirler alan birisi o etrafındaki insanlara negatif davranışlarla cevap verecektir. Eşyanın tabiatına uygun sonuç budur. Öyleyse nasıl bir yeni devir başlatmalıyız? Bu basit dairenin içinden çıkmalıyız. Bu çemberi kırmalıyız. Demeliyiz ki etrafımdaki insanlar bana kötü davranabilir. Bu onların nefslerinin afetlerinden kaynaklanan bir husustur. Çoğunun da elinde değildir. Nefsleri öyle istediği için öyle davranırlar. Ama ben onlar bana kötü davranıyor diye onlara asla kötü davranmamalıyım. Ben onlara örnek olmalıyım. Onların kötülüklerine asla kötülükle cevap vermemeliyim. Benim hakkımda kötü bir şey söyledikleri zaman ben onlar için asla konuşmamalıyım. Benim hakkımda iftira söz konusu olduğu zaman onun bile müdafaasını yapmamalıyım. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ın emrettiği bu dizayn başkalarının mutluluğu konusunda kişinin Allah'ın emrettiğini yapmasıdır. Allah Teala bir tek şey ister. Herkesin etrafındaki insanları mutlu kılmasını. Sevgili kardeşlerim,

0: Bir insanın mutlu olması ise etrafındaki insanlara vereceği mutlulukla paralel bir seyir takip eder. Öyleyse formülü biliyoruz demektir. Biz başkalarını mutlu edeceğiz ki asıl biz mutlu olalım. Neden asıl kelimesini de kullandık? Çünkü etrafımızda 10 kişi varsa biz 10 kişinin her birini mutlu ettiğimiz zaman onların her birinin mutluluğunun 10 katını yaşamış oluruz. Formül bu kadar açık, bu kadar insan için ümit verici. Sevgili kardeşlerim, o zaman neden acaba insanlar hep birbirlerinin kalbini kırarlar? Kendileri de üzülürler, karşısındaki insanları da üzerler. Arkasında hep o vardır. Herkesin etrafındaki şeytanlar harekete geçmiştir. Kişinin kalbine öyle duygular vermişlerdir ki onlar başkalarına kötü davranışlarda bulunurlar. Her an etrafınızdaki insanların kötü davranışlarına muhatap olabilir insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, Mir Vakfı'nın değerli mensupları. Unutmayın, bu devrin imamı biziz. Ve bu devir bütün dünyada bir sulh ve sükunun yerleşeceği devirdir. Öyleyse insanların bu hedefe ulaşması için yapmanız lazım gelen şey, size iyi davrananlara iyi davranmanın ötesinde kötü davrananlara da iyi davranmanızdır. Sevgili kardeşlerim, evvela affetmeyi öğrenmelisiniz. İnsanlar şeytanın bir anlık bir saldırısıyla başka insanlara kötü davranışlarda bulunabilirler. Bunların çoğu sonradan pişmanlık duyacaktır. İşte onların size yaptığı kötü bir davranışı affetmek büyüklüğünü gösterdiğiniz gün siz Allah'ın sevdiği birisi olduğunuzu ispat edeceksiniz Yüce Rabbinize. Allah Teala sizden bunu istiyor. Affetmenizi istiyor. Size yapılan kötülüklerin sahibini affetmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsanız bunun ne kadar büyük bir huzur verici unsur olduğunu o zaman idrak edeceksiniz. Dostluk varken, sevgi varken neden nefret, neden sevgisizlik? Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamanın düsturu başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşayan kişi Allah için yaşayandır. Çünkü Allah Teala hepinizden başkalarını mutlu etmenizi ister. Bütün dünyanın bir sevgi halesi içinde huzuru ve mutluluğu yaşayacağı günler çok uzakta değil sevgili kardeşlerim. Onlara dostluğu, sevgiyi Allah'ın emirleri olarak intikal ettireceğiz. Allah Teala seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın emrettiği şey onları sevmenizdir. Kanun açık ve kesin. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden üst seviyede tasavvufu yaşayanlar nefret etmese bile onları daha sevdiklerini net olarak hissederler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala neden az zikride, çok zikride, daimi zikride farz kılmış? Bu bir sıralamadır. Önce az zikirle başlanır, sonra zikir artar, günün yarısını aşar. Devam ederse kişi azimliyse, Allah'tan yardım istemiş de bu yardım Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılmışsa daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikir her an Allah'ın katından nefsinizin kalbine nurların dolmasını ifade eder. Kalbiniz her zaman nurla doluysa onun yüzdesi oranında mutlusunuz. Zikir yapan bir kişinin kalbi her zaman nurlarla dolar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya aslında yaşanmaya değer bir yerdir. Ama Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek kaydıyla. İnsanlar başkalarının yanlış davranışlarına kapılarak her an şeytanın bir tuzağı ile karşılaşabilirler. Çünkü şeytan mutlaka intikam almanızı size öğütleyecektir. İşte sevgili kardeşlerim, intikam almamanın ötesini biz sizlere tavsiye ediyoruz. Size kötülük yapana iyilikle mukabele edin. Siz Mehir Vakfı'nın mensupları bu devrin imamının etrafındaki en kuvvetli cepheyi teşkil edersiniz. Biz Allah-u Teala tarafından bu noktaya getirildik. Dinle uzaktan yakından hiç ilişkisi olmayan bir çocuk olarak yaşadık. Bir gençlik devresinin geçirilmesi söz konusu oldu. Dinden, Allah'tan uzak, yani şeytanın devamlı tesirine maruz kalabilecek olan bir bünyette çocukluğumuz ve gençliğimiz geçti. Sevgili kardeşlerim, sonra Allah Teala bize yardım elini uzattı. Ve bu devrin imamı olarak vazifelendirdi. Bize bir de ikimizin arasında bir sohbet kitabı olan bir de kitap yazdırdı. Risaletnameleri. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize nefreti bizden silerek, sevgiyi onun yerine yerleştirerek bir değişik hüviyet sağladı. Biz yalnız severiz. Nefret etmeyi Allah-u Teala bizden aldı. Sevgili kardeşlerim, sevmek öylesine güzel bir duygu ki nefretin ortadan kalktığı o noktadan itibaren insanlar büyük bir mutluluğun içine girerler. Onların da problemleri vardır. Onlara da şeytan bir sürü dert çıkarmaya çalışır. Ama tesirsizdir. Allah Teala onlara üst seviyeye yardım eder. Sevgili kardeşlerim, eğer madalyonun bu tarafından bakarsanız, öylesine mutluluk verici bir olayla karşılaşırsınız ki, her an Allah'ın sizi yönettiğini, her an güzel bir şeyler yaptırdığını ve sizi kötülüklerden, sizin yapabileceğiniz kötülüklerden, sizin başkalarına verebileceğiniz zararlardan devamlı koruduğunu bir hayat boyu yaşarsınız, hissedersiniz. İliklerinize, kemiklerinize işler bu. Siz size düşman olanların da düşmanı olamazsınız. Onlar size her şeyi yapabilirler. Ama siz onlara bir şey yapmazsınız. İçinizden bu asla gelmez. İşte bunun adı sizi sevmeyenleri de, sizden nefret edenleri de sevmektir. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşmış olan insanlara dikkatle bakın. Onların düşmanları çoktur. Çünkü onlar manevi açıdan yücelmiş insanlardır ve şeytanın dostları onlara tahammül edemezler. Ama onlar Allah'ın dostları olan bu insanlar başkalarından nefret edemezler. Onlara kin besleyemezler. Onlara bir kötülük edemezler. Bu asla onların içinden gelen bir şey değildir ve olması da mümkün değildir. Vücut bulması da mümkün değildir. Onlar Allah tarafından sadece sevmeye hedeflenmişlerdir. En az sevdiklerinden en çok sevdiklerine doğru bir sevilenler dizisi vardır sadece. Bu dairenin içinde nefret yoktur. Bu dairenin içinde kin yoktur. Kendilerine yapılan kötülükleri affetmekle kalmazlar. Her kötülüğün normal standartlardaki bir insanda intikam duyguları doğurması eşyanın tabiatına son derece uygundur. Ama onlar hiçbir zaman böyle bir noktaya inmezler. İntikam almak onların harcı değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı devreye aldığınız zaman Allah Teala her kötü insana onların yaptığı kötülüğün bedelini mutlaka ödettiğini artık hepiniz öğrenmişsinizdir. Öyleyse size bir kötülük yapıldığı zaman bunun bedelini o insan Allah'a ödeyecektir. Ama Allah Teala insanların nefsleri olduğu için onlara kısas için müsaade de vermiştir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ı sevenler, çok sevenler, Allah'ın en yakın dostları, onlar kendilerine yapılan kötülükler karşısında hiç kimseden intikam almazlar. Almaları mümkün değildir. Kendilerine yapılan bütün kötülüklere onlar sadece sabrederler. Dikkat edin. Onlar bana şöyle şöyle kötülük ettiler. Ya Rabbi sen de onların cezasını ver. Böyle bir şeyi Allah'ın gerçek dostları hiçbir zaman söylememişlerdir. Söylemeleri mümkün değildir. Onların kalplerindeki bütün afetler daimi zikirleri sebebiyle yok olduğu için kin ve nefret onların kalbinin içinde barınamaz. Öyleyse onlara dikkatle bakın. Yüzlerinden onları tanırsınız. Kötü bir bakışın sahibi olamazlar. Sevgili kardeşlerim, onlar Allah'ın sevgilileridir. Ve sadece Allah-u Teala onlara bütün hudutları kapatarak sevgi deryalarını vermiştir. Onlar bir sevgi ikliminde yaşarlar. Nefret, kin, buna benzer duygular onlara Allah'ın bu koruyucu kalkanı sebebiyle ulaşamaz. Onların öfkeyle, kinle şu veya bu hareketi yaptığını hiç kimse göremez. Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz? Allah'ın sevgilisi olmak. Ufuklarını sadece sevgi güneşine açmak. Şeytanın en büyük düşmanlık beslediği bir kişi olmak. Bu arada buna en çok kızan her zamanki gibi gene şeytandır. Ne kadar intikam almak istese bu intikamı gerçekleştirmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, etrafındaki insanlara sevgi tohumları atan bir insan, onları gerçek anlamda seven, onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyan bir insan, sevgili kardeşlerim, sadece sever. Nefret edemez. Sevginin nutları ise insanları sadece mutluluk dünyasında yaşatır. Allah Teala mı seviniz diyor. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Seviniz. İnsanlara derece derece insan olduğu için intikam almak hakkını vermiş Allah Teala adına kısas diyor. Ama intikam almazsanız diyor sizin için daha hayırlıdır. İşte Allah Teala'nın gerçek dostları kendilerine yapılan her türlü kötü davranış karşısında soğukkanlıklarını hiç bozmazlar. Onlar kimseden intikam almayı düşünemezler. Böyle bir hedefe ulaşmak istikabinde bir niyetleri hiçbir zaman vücuda gelmeyecektir. Onlar bilirler ki hesap insanlarla insanlar arasında değildir. Hesap insanlarla Allah arasındadır. Her yaptığı davranış biçiminin karşılığını negatif veya pozitif derecelerle Allah Teala anında kişiye ödetir. Biliyorsunuz ki bir kişinin günahları ve sevapları ayrı ayrı iki önem taşır. Günahları, sevaplarını aşanlar için cezalanma mutlak seviyede bir huzursuz hayatı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah-u Teala 7 kat cennet yaratmış. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bundan sonra ölenler 1. kat cennetin sahipleridir. Mürşidine tabi olarak ölenler, 2. kat cennetin sahipleridir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölenler, 3. kat cennetin sahipleridir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenler, 4. kat cennetin sahipleridir. Nefsini Allah'a teslim edenler, 5. kat cennetin sahipleridir. Mulis olanlar, 6. kat cennetin sahibidir. Ve salihler, salah makamının sahipleri, 7. kat cennetin sahipleridir. Hepsi ayrı ayrı seviyelerin sahipleridir. Salihler, muhlisler ve daimi zikrin sahibi olanlar en üst seviye grupları oluştururlar. Görüyorsunuz ki zikirle insanın mutluluğu arasında çok yakın bir ilişki söz konusudur. Görüyorsunuz ki mutluluk zikrin artışıyla paralel bir seyir takip eder. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkileriniz size sadece o ilişkiler arttıkça daha çok, daha çok, daha çok mutluluğu sağlar. Ve de hepinizi mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılar. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Bizi dinleyen, kardeşimiz olmayan diğerleri de bizim kardeşimizdir. Onlar bizim aramızda değillerdir ama onlar da bizim kardeşimizdir. Çünkü bu devrin imamı biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah'ın katında kılınan huzur namazının imamı olarak hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını, ona en yakın olan biz, Yüce Rabbimizden her zaman dileriz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle, dualarımızla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Çok ama çok. Sevgili kardeşlerim, her şey sizlerle güzel. Allah Teala, biz ve sizler. Biz bir bütünüz. Dünya üzerinde Allah'ın en çok sevdikleri. Neyse sevgili kardeşlerim, ne mutlu bizlere. Allah Teala bizim için diyordu ki, en çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Allah Teala hepimizden Allah için yaşamamızı istiyor. Allah için yaşamak demek, başka insanları mutlu etmek için yaşamak demek. Neden? Mutlu olan insanlar da Allah Teala'ya hamd edecekler, şükredecekler ve biz onların mutlu olmasını ve Allah'a hamd etmesini şükretmesini sağlamakta onlara yardım edenler olacağız. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bir düşünsek ne kaybederiz? Diyelim ki asık suratlardan oluşan bir kahveye gittik. Onlardan birilerine yaklaşıp da Allah'tan bahsetmeye başlasak, bir süre sonra bakıyoruz ki etrafımızda toplanmaya başlamışlar. Merakla dinliyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu arada özellikle sual sormak isteyen varsa onlara da memnuniyetle cevap veririz tarzında bir açıklama onları daha çok mutlu ediyor. Sualler gelmeye başlıyor. Suallere cevaplar aldıkça hele onların ilim çerçevesi içinden daha ötelerdeki suallere de bizim Allah'tan aldığımız cevaplar ulaşmaya başlayınca çok mutlu oluyorlar sevgili kardeşlerim. Dünyadaki en güzel şey başka insanları mutlu etmek diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Siz de aynı düşüncede misiniz? Eğer biz bu konuşmamızla sizlere mutluluk ulaştırabiliyorsak, bir nebze de olsa, bir parçacık da olsa sizi mutlu edebiliyorsak, o zaman ne mutlu bize. Demek ki Allah Teala'nın bize verdiği görevi yapabilmişiz bir nebze. Görevimiz başka insanları mutlu ederek onlara verdiğimiz mutluluğun karşılığını biz mutlaka yaşayacağımız için bizim de mutlu olmamız. Öyleyse kanun ne? Mutlu et, mutlu ol. Kim etrafındaki insanlara huzursuzluk verirse, sıkıntı verirse, yaşadığı zaman görecek ki sıkıntıyı verirse, aynı sıkıntıyı Allah Teala ona da verecektir. Öyleyse tam bir neka küfte, oka ekmek felsefesi. Allah Teala istiyor ki herkesi mutlu edelim. Bu başkalarını mutlu etmek aslında bizim mutluluğumuzun en sağlam kalesi. Her zaman sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, yaşamaktadırlar. Bir kahveye gittiniz, oturdunuz ve orada insanlar var. Onlardan birine sizlere bizim tarafımızdan Allah-u Teala'nın anlattırdığı esasları anlatmaya başladığınız zaman onlar farklı bir ilimle karşı karşıya olacaklar. Neyi öğrenmişler? Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi öğrenmişler. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesi yok. İşte İslam kelimesi ve teslim kelimesi aynı kökten geliyor. İslam dini, teslim dini demek. Eğer biz bu dini namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek standartlarının hudutları içerisine almışsak, ötesi yoksa anlatımımızda en önemli kesim şeytan tarafından yok edilmiş oluyor. Nedir o? Allah'a ulaşmayı denemekten başlayan ve ruhun, veçin yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslim etmesine kadar giden bir teslimler dizisi. O zaman ancak insan anlayabilir niçin dinimize Allah-u Teala İslam adını vermiş, teslim muhtevasını koymuş devreye. Allah ile olan ilişkiler teslimin bütünüdür. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hacet namazını kılar ve boy abdestini alır, hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Her şey mürşide tabiiyetle başlar. Tabiiyet demek Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'tan mürşidini soran ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşit nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, ona ulaşan, onun önünde diz çöküp tövbe eden, el öpen bir insan için bu noktada ruh derhal vücudu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye mutlaka karışır. Ne olur? Her şey çok güzel olur. Bu kişinin ruhu 7-8 aylık bir devre içinde 7 tane gök katını aşacak. Müntaha'ya ulaşacak. Ve oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Yani kişi ermiş evliya olacaktır. Hep söylenir, er o mu? O ermiştir. Hacı Bektaş-ı Veli. Hacı Bektaş-ı Veli, o ermiştir. Ermiş evliyadır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Birçok insan ruh vücuttan ayrılırsa insanın öleceğini zanneder. Oysa ki Allah Teala da herkese emir vermiş. Tevrat'ta da vermiş bu emri. İncil'de de vermiş. Sırasıyla konuşuyorum. Kur'an-ı Kerim'de de vermiş. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yani ruhunuzu bu dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Bütün insanlar doğar. Doğdukları zaman Allah onların hepsine ruhundan üfürür. Ve ruh derhal fizik vücudun tam olarak şeklini alır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bu ermiş olmak insanlar tarafından önemli bir şey olarak değerlendiriliyor. Aslında gerçekten önemli. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip diler dilemez ölse, hiçbir şey yapamadan ölse birinci kat cenneti hak ediyor. Ama yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi veriyor. Ve kişi Hint'te olsa, Yemen'de olsa, Çin'de olsa o mürşide ulaşıyor, içinden gelen bir büyük talep bunu mutlaka gerçekleştirmesine sebebiyet veriyor. Tabiiyet önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü tabi olan kişinin ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye mutlaka katılır. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa, madde bir. Madde iki, Allah ona mürşidini göstermişse. Madde üç, Bu kişi o mürşide ulaşıp da tabi olmuşsa, o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve bunun süreci 7-8 aylık bir devredir. Bu 7-8 aylık devrede de o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İfadeyi, Kur'an'daki ifadeyi söyleyelim. Ne diyor Allah-u Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu değil mi sevgili kardeşlerim? Bunu özetlediğimiz zaman bir dilek ve cehennemden kurtuluş. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunu söyledi, öldü kişi. Eğer kalbinde gerçekten bu dilek varsa, gerçekten ruhunu Allah'a ulaştırmak istiyorsa, ki Allah bunu en iyi bilendir, o kişi birinci katın sahibi olarak ölmüştür. Yaşasaydı ne olacaktı? Yaşasaydı Allah ona mürşit sevgisi verecekti. Ve dünyanın neresinde olursa olsun, o kişi de Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse, öyle bir mürşit sevgisi oluşacaktı ki, mutlaka mürşidinin bulunduğu yere ulaşıp ona tabi olacaktı. Tabi olduğu anda da ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktı. Bundan sonra da 7-8 aylık bir devrede bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktı. Ne diyoruz? Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktı demiyoruz. Bunu söylersek yanlış söylemiş oluruz. O kişi ulaştırmıyor. O kişi ulaştırmak için bir gayretin sahibi. Allah o kişinin ruhunu gerekli tatbikatı yaptığı için kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Başkalarını mutlu ederek yaşamayı öğrensin. Başkalarını mutlu ettikçe kendisinin ne kadar mutlu olduğunu görerek başkalarını mutlu etmek konusundaki gayretini arttırsın. Daha çok mutlu etsin etrafındaki insanları. Kendisi de buna paralel olarak daha çok mutlu olsun. Allah'ın istediği şey bu. Allah'ın istediği şey ne? Asli hedef itibariyle insan adı verilen bu varlıkların hepsinin cennete girmesini Allah Teala ister. Kanunlarını ona göre koymuştur. Ama serbest iradeye yüklemiştir bunu. Kişinin serbest iradesi onun Allah'a ulaşmayı dilemesini intihac ederse, dilemesine sebebiyet verirse, o zaman kalpten bir dilek söz konusuysa Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Peki tabiyet önemli bir şey mi? Ne diye herkes mürşidine ulaşmak mecburiyetinde? Çünkü Allah Teala'nın koyduğu kanun, bir insan Allah'tan mürşidini sorup da Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşır. Onun önünde diz çöker. Allah'a ulaşmayı diler. Tövbe ederse ancak bu tövbeden sonra o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Demek ki birinci safha bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha bu dileğin verdiği, ulaştırdığı bir sonuç. Hacet namazını kılmak ve Allah'tan mürşidini sormak. Sonra da Allah'ın gösterdiği bu mürşide ulaşmak ve davetini gerçekleştirmek. Gerçekleştirirse ne olur? Gerçekleştirdiği an, eğer bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'ın mürşidini göstermişse, onun Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşması ve tabiyeti mutlaka ruhunun vücudundan ayrılarak o sırada Allah'a doğru yola çıkan kafileye, yolda olan kafileye katılmasını sağlar. İşte onlarla beraber yola çıkan bu kişi 7-8 aylık bir devre zarfında 7 tane alemden geçecektir. 7 tane gök katını aşmak suretiyle 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk yapacak. İstediğin mütahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Ruh Allah'ın ruhuydu. O kişiye verilen bir emanetti. Emanet o emanetin sahibine ulaştırıldı. Bütün insanlar bununla vazifelidir. Bütün insanlarda ruh emanettir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmadan ölürse, o ruh otomatik olarak Allah'a kendisi ulaşacaktır. Yani o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse de, dilemese de, o ruh mutlaka Allah'a geri dönecektir. O ruh Allah'ın ruhudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dünyada verilen bu gezegeni, gezegenlerden sadece bir tanesi. Kim bilir ne kadar bin gezegen var. Belki insan veya insan benzeri varlıkların var olduğu gezegen. Hamdolsun ki biz dünyada verilen bu gezegende doğmuşuz, yaşıyoruz ve Rabbimizle en güzel ilişkilerin içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmamız için o kadar çok sebep var ki. Kim Allah ile bile ise, yani beraberse, onunla hemhal olmuşsa, evvela ona ulaşmayı dilemişse, Allah Teala ona mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyetle beraber o kişinin ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkan, yolda olan kafileye o da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devre içerisinde o ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruhun vücudundan, o kişinin vücudundan ayrılabilmesi, o kişinin mürşidine ulaşıp tövbe etmesiyle mümkündür. Öyleyse Allah Teala herkese onun yapısına uygun bir mürşidi vazifeli kılar, hedef gösterir. Bu sebeple Hacet namazını kılmak son derece önemli bir konudur, hayati bir konudur. Cennetin kapısı bu noktada artık var olacaktır, açılacaktır. O kişi için var olacaktır. Öyleyse ne istiyor Allah Teala? Herkesin cennete girmesini istiyor. Peki bu hedefe ulaşmak için şartlar, Allah'a ulaşmayı dilemek birinci şart. Eğer dilerse kişi mutlaka hacet namazını sorup Allah'tan mürşidini isteyecektir. Kim olduğunu öğrenecektir Allah-u Teala'dan ve Allah'ın kendisine uygun gördüğü mürşidi bu dünya atlı gezegenin neresinde olursa olsun onun bulunduğu yere ulaşıp ona tabi olacaktır. Tabi olması temel şarttır. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu mutlaka, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhu mutlaka vücudundan ayrılır ve o sırada Allah'a doğru yolda olan kafileye o da yetişir ve katılır. Süreç 7-8 aylık bir zaman parçasını ifade eder. Bu süreç içerisinde, bu zaman parçası içerisinde 7 tane gök katı aşılır. 7. katta 7 tane alemden geçilir. 7. alemden dikey bir yolculukla Sitre-i Münteha'ya ulaşılır. Oradan Allah'ın zatına ulaşılır. Ve Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında ifna olur. Yok olur. Ne olmuştur? Ruh Allah'tan gelmiştir. Sonra da sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Eğer böyle olmasaydı ne olurdu? O kişi ölene kadar ruh onunla beraber olurdu. Ve bu kişi ancak öldüğü zaman ruhu Allah'a ulaşırdı. Allah'ın istediği şey ne? Allah'ın istediği şey nefsimizin ruh hüviyetine yaklaşması. Hiçbir zaman nefs ruh olamaz. Ama ruhun özelliği neydi? Ruh Allah'ın ruhudur. %100 saftır. Tertemizdir. İşte bu Allah'ın ruhu bütün insanlara Allah Teala tarafından üfürülür. Ve Allah Teala onların hepsinden ruhunun Allah'ın ruhunun kendisine ulaştırılmasını ister. Tevrat'ta da bu emir söz konusudur. İncil'de de söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'de de söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, bir gerçeği hiç unutmayalım. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Sıraya göre söylüyorum. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir.

Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Allah Teala ona Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da birer peygamber olduğunu Kur'an-ı Kerim bize net olarak ispat eder. İşte dünya sulhünün anahtarı budur sevgili kardeşlerim. Burada Amerika'da insanlara onların kendi kitaplarından 7 Safa ve 4 Teslim'i anlattığımız zaman Musevilere, Tevrat'tan, Hristiyanlara, İncil'den 7 Safa ve 4 Teslim'i anlattığımız zaman hiçbirisinin itirazı söz konusu olmuyor. Bunları bir Müslümanın onları anlatması onlara ağır gelmiyor. Çünkü o Müslüman onlara diyor ki benim kitabımda da aynı şeyler var. İşte ayetler 7 Safa ve 4 Teslim'in ayetleri Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte Hristiyan'la konuşuyorsa senin kitabındaki 7 Safa ve 4 Teslim gene Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Bir Musevi'yle konuşması, bir Hristiyan'la konuşması sadece ayrı iki kitaptan bahsetmesiyle aynı neticelere ulaşmasına sebebiyet verir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de sırasıyla söylüyoruz iniş sırasına göre. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu sıraya göre, varoluş sıralarına göre söylediğimiz zaman böyle ifade etmemiz söz konusu oluyor. Üç tane peygamber ve Allah Teala her birine kitap indirmiş. Sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve onları Allah Teala bize onların ayetlerini göstererek ispat etti ki 7 tane Safa, Ebu Safa'nın 4 tanesinin teslimler oluşu 3 kitapta da tam aynı standartlarda yer almış. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, teslimlerin hepsini tamamlayan bir bütün. Sevgili kardeşlerim, ufkunuzu genişletin. İnceleyin Tevrat'ı, inceleyin İncil'i, göreceksiniz ki Hazreti Musa da bir peygamberdir, Hazreti İsa da bir peygamberdir. Onlara da Allah Teala şeriat kitabı indirerek onları mükafatlandırmıştır. Peygamber olmanın vasfı da budur. Hazreti Musa'ya Allah Teala'nın indirdiği Tevrat, Hazreti İsa'ya indirdiği İncil ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim Allah'ın mukaddes kitaplarıdır. Üç peygambere Allah Teala kitap indiriyor ve emirlerini bildiriyor. Sonuçları da, bütünü de bildiriyor. Bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor.

Allah dostunun emrinde olduk. Ama yine de Allah'ın emrettiği biçimde yaşamış sayılmayız. Aklımız başımıza 40 yaşımızda geldi. Öyleyse hamd ederiz, şükrederiz Allah Teala'ya. Allah var. Hamd ederiz, şükrederiz Allah Teala'ya. Bizleri yaratmış. Sizleri yaratmış. Bizi de yaratmış. Ne yapmış? Bize o sonsuz ilminden şu kadarcık bir kırıntıyı lütfetmiş, vermiş. Bize hiçbir din tahsili görmeyen bu naçiz kuluna Kur'an'ı öğretmiş. Ve bütün insanlığa ışık olmuşuz, renk olmuşuz. Onları aydınlatmakla vazifeli kılınmışız. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bu aydınlatma olayında Batı son derece aydınlanmaya açık. Din adamlarının hepsi bizden anlattıklarımızı dinlemek istiyor. Güzellikleri dinlemek istiyor. Ve eksiklerini tamamlamak istiyorlar. Sadece bizde değil ki eksiklik sevgili kardeşlerim. Sadece İslam alemi değil, Kur'an'ı unutan, en evvel Tevrat unutulmuş. Sonra İncil unutulmuş. En son unutulan Kur'an-ı Kerim. Bizim sevgili din adamlarınıza sorarsanız Kur'an-ı Kerim hiç unutulmamış. Ama herkes mutsuz. Onlar tabii mutsuz olduklarını söylemekten kaçıyorlar. Sevgili kardeşlerim, hadi bana söyleyin bakalım. Mutluluk nedir? Hı? Hadi hadi. Mutluluk hayatından memnun olmaktır diyorsunuz. Ne zaman? İşte ne zaman sorusunu sorduğumuz zaman orada cevap veremiyorsunuz. Neden? Çünkü bazı olaylar sizi mutlu ediyor, bazı olaylar da mutsuz. Sizin tabirinizde mutluluk ve mutsuzluk. Ama Allah'ın tayin ettiği mutluluğa ve mutsuzluğa beraber bakalım. Üç faktör sıralıyorduk, hatırladınız değil mi? Bir, kişinin iç dünyasında mutluluk. İki, dış dünyasında mutluluk. Üç, Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk. İç dünyasında, dış dünyasında Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk. Mutluluk nedir? İkinci ilave, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyum halidir. Kavganın bittiği haldir. Sulh ve sükunun başladığı ve devamlı ve hakim olduğu haldir. İki, üç, bu halin devamlılığı mutluluğun temelini teşkil eder. Eğer bu hal devamlı değilse o kişi mutlu bir insan değildir. Sevinilecek olaylar gelir, sevinir. Ve ondan sonra da birçok olayda fena halde üzülür. Yaşadığına pişman olur. Keşke Allah Teala beni bu dünyaya göndermeseydi diye de düşünür insanoğlu. Ama sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman hayatınızın her anında mutlu olmalısınız. Allah Teala sizi imtihan edebilir. O imtihanlarda belki sıkıntı çekersiniz. İşte Allah Teala'nın önerdiği mutluluk olur ki o sıkıntıyı çekerken de bir imtihan geçirdiğinizi Allah'ın sizi daha büyük mutluluklara ulaştırmak için o imtihanı bir vesile kıldığını düşüneceksiniz. Ve imtihanı yaşarken de mutlu olacaksınız.

Sevgili kardeşlerim, hani hastalanıp da acı çekenler hep Allah-u Teala'ya belki serzenişte bulunurlar. Ne diye verdin bana bu hastalığı? Bak, sen böyle yaptığın için ben acı çekiyorum diye serzenişte bulunanlara Hazreti Eyüp'ü hatırlatırız. Hazreti Eyüp hayatının öyle bir noktasında hastalığa yakalanıyor ki vücudunun dış organlarında hasta olmayan hiçbir yeri kalmaz. İç organlarının da hepsi hastadır. Hepsi hastadır. Ve eşi Hazreti Eyüp'e diyor ki, Hazreti Eyüp ki sabrın peygamberidir. Niçin diyor Allah-u Teala'dan talepte bulunmuyorsun? Senin bu hastalığını Allah-u Teala dilediği an yok eder. Hazreti Eyüp diyor ki, utanıyorum diyor. Hayatımın diyor bugüne kadar olan devresini hastalıksız yaşadım. Eğer benim bu ömrümün belli bir miktarı ise, eğer bunun yarısıysa, yarısında hastalıklı geçirene kadar ben Allah'tan böyle bir talepte bulunmaktan hazır ederim, çekinirim, korkarım, buna cesaret edemem. Böyle diyor Hazreti Eyüp. Ve Hazreti Eyüp bir gün vücudun üzerinde onun kanını emmekte olan, yaraların üzerinde dolaşan ve de karnını doyuran bir çeneyi oradan alıyor. Bu kene yere düştüğü için alıyor. Oradan yaranın üzerinden kene yerekeni yapmış. Oradan karnını doyurmuş ve düşmüş yere. Hazreti Eyüp böceği tekrar alıyor yerden, ait olduğu yere götürüp tekrar koyuyor. Ama acıyor. Canı acıyor. Ve Allah-u Teala'ya müracaatte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, şu ana kadar acımıyordu diyor. Ama diyor şu anda acımaya başladı. Ben yanlış bir şey mi yaptım onu oraya koymakla? Allah Teala diyor ki, mülkümde ben hükümrandım diyor. Ona oraya gelmesi için biz müsaade verdik. Orada karnını doyurdu. Ama müsaadeyi biz verdiğimiz için sen acı duymadın. Şimdi sen onu alıp da oraya koyduğun zaman ilahi irade devreden çıkmış, senin iraden devreye girmiştir. O zaman acı duyarsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu demek değildir ki Allah'ın peygamberleri, nebi resulleri ve Allah'ın veli resulleri acı duymazlar, duyarlar. Ama Allah Teala onlara hep dayanma gücü verir. Her şey her zaman çok güzeldir. Ama bu arada laf aramızda, onların acıları da Allah Teala tarafından hafifletilir. Bunu özellikle doktorlar müşahede ederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah'ın dostu olabilirseniz, her şey öylesine muhteşem bir dizayn oluşturur ki Allah'a her an hamd edersiniz. Onun manevi nimetleri için şükredersiniz, maddi nimetleri için. O sizin dostunuzdur.
tağutla dost olduğunuz devreyi düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes tağutun dostudur. Nefsinin talepleri tatmin buldukça memnun olur. Dikkat edin, mutlu olur diyemeyiz buna. Memnun olur. Olmadıkça, kendisine kötü davranılınca, nefsine herhangi bir şey ağır gelince mutsuz olur insan. Sevgili kardeşlerim, olgunluk odur ki, manevi olgunluk, size yapılan davranış ne olursa olsun bundan hüzün duymazsınız. Allah dostunuzdur. Her zaman onunla konuşursunuz. Her olayın niçin vücuda geldiğini söyler size. Hiç bozulmaz aranızdaki o güzel ilişki, o muhteşem dostluk, hiçbir vasıtayla bozulmaz sevgili kardeşlerim. Her zaman onunla birlikte olursunuz. Her zaman onunla konuşursunuz. Her zaman cevap alırsınız. Ve çoğu zaman da siz bir şey sormadan o size bir şeyler söyler. İşte hayatınızın sonsuz bir saadetle geçmesine sebebiyet veren şey sadece odur. Allah. Sevgili kardeşlerim, onunla dost olmak öyle muhteşem bir dizayn ki, söylediği her şeyden o güne kadar düşünmediğiniz ayrı bir veçe her zaman çıkartırsınız. Ve insan olmanın ne kadar hudutlu bir zavallılık olduğunu görürsünüz. Onunla sizin hislerinizi karşılaştırdığınız zaman, sevgili kardeşlerim, onu önce ondan, Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. İkinci safa. Sonra ona aşık olursunuz. Üçüncü safa. Sonra ona hayran olursunuz. Eksiksiz, tam ve mükemmeli idrak edersiniz. Ve bilirsiniz ki siz, yani hepimiz, hiçbir zaman eksiksiz, tam ve mükemmel değiliz. Sadece bir kuluz. O kadar. Allah'ın bizlere verdiği bunca nimet bizi sonsuz bir mutlulukla mutlu kılar. Ama hep netice itibariyle bir mahluk olduğumuzu hiçbir zaman unutmayız. Allah'ın azatsız bir kölesi konuşuyor. Biz onun azatsız esaretinden kurtulmak istemeyen kölesiyiz sevgili kardeşlerim. Ne kadar köle olabilirseniz o kadar geniş bir mutluluk alanının sahibi olursunuz. Çünkü bunun manası, iradenizi yok ederek onun iradesine sığınmanız. İlahi irade sizi kontrolü altında tutar. Kim irşat makamına tayin edilirse Allah-u Teala ona devamlı emirler verir. O da Allah'tan aldığı emirleri anında uygulamaya sokar. Hiçbir zaman huzursuz olmaz. Çünkü kendi iradesiyle bir şey yapması söz konusu değil. İrşat makamına tayin edildikten sonra Allah'ın verdiği emirleri gerçekleştirir. Ama ya huzur namazının imamı ise kişi, o zaman iş değişir sevgili kardeşlerim. O zaman onun seçeneği yoktur. Herhangi bir şeyi yapmak veya yapmamak konusunda bir seçenek sahibi değildir. Sadece Allah'ın kendisine yaptırdığını yapabilir. Ama her
olayı yaşadıkça en güzelinin o olduğunu, Allah'ın kendisine emrettiği değil sevgili kardeşlerim, yaptırdığı şeyin en güzel olduğunu hep görür, yaşar, ömrü kesintisiz bir mutlulukla devam eder. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarının düşmanı çok olur. Ama Allah'ın dostları hiç kimseye düşman olamaz. Onlar onun düşmanı olmaya layık değillerdir. Belki bir gün anlarsınız Allah-u Teala'nın bize bunları söyleterek ne demek istediğini. İnsanları tanıyacaksınız sevgili kardeşlerim. Yıllar geçtikçe bütün ilimler yerli yerine oturacak. Hayatımızın bu devresinde kaybolmuş bir Kur'an kültürü var. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı 7 safa 4 teslimi içeren ve Kur'an'da kelimesi kelimesine yerli yerine oturan bir muhteşem dizayn. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar. İkinci safa mürşide ulaşmak. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ve tabiiyet. 14. basamakta mürşide tabiiyet. İkinci safada 14. basamakta bitti. Yedinci basamakta birinci safa, 14. basamakta ikinci safa. 21. basamakta üçüncü safa bitti. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. İkiniz de görürken bir noktadan sonra onu göremezsiniz. Kendinizi göremezsiniz. Artık yoksunuz. Sonra fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, olur. Burası Allah'a ruhunuzun ulaşması 21. basamak. Ruhunuzun Allah'ta yok olması 22. basamak. 3. safa. Allah'ın size verdiği söz buraya kadar. Açık ve kesin olarak söylüyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah işitti, bildi. Rahim esmasıyla tecelli etti. Kişinin bütün günahlarını örttü. Onu gören, işiten, idrak eden birisi yaptı. 14. basamakta da mürşidine ulaştırıp 7 tane nimet verdi. Ve o kişi ruhunu Allah'a ulaştırdı. Ruhu Allah'ta yok oldu. Fenafillah makamının sahibi kişi. 22. basamak. 25. basamakta bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. 26. basamak nefsin Allah'a teslimi. Ulu'l-elbab olmak, daimi zikre ulaşmak, 7 vasfın sahibi olmak, kalp gözünün, kalp kulağının açılması kişinin, yerlerin melekiyotunun kişiye gösterilmesi. 26. basamakta muhlis olursunuz. Yani irşat konusunda size ulaşan muhtevayı almış olursunuz. 6. safa ve 27. basamağı aşarsınız. 28. basamağın 5. kademesinde ruhunuzu başlangıçta Allah'a teslim eden siz, fizik vücudunuzu daha sonra teslim eden siz, nefsinizi daha sonra teslim eden siz, 4. tesliminizi, iradenizi Allah'a teslim ederek gerçekleştirirsiniz. İrşad makamının sahibi olursunuz. Burada artık sizin iradeniz geçerli değildir. Allah-u Teala size devamlı
emirler vererek yaşatır size. Çok mutluluk verici bir olay. Ama huzur namazının imamı için aynı şey söz konusu değildir. O tasarruf altındadır. Kendiliğinden bir şey yapmak yetkisinin sahibi değildir. Allah'ın yaptırdığını yapar, Allah'ın söylediğini söyler. Allah Teala huzur namazının imamları için diyor ki, onların hakkı hiyarı, seçim hakları yoktur. Bu sebeple yaptıklarından sorumlu değillerdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle güzel bir dünyada yaşıyoruz ki aslında güzellikleri göremediğiniz için, farkında olmadığınız için yaşayamıyorsunuz. Yoksa her şey sizler için de yaratılmış. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ki gemi iskeleden demir alsın ve yola çıksın. Ya da uçak havaalanından yükselsin, 7 tane gök katını birer birer açsın, Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar kolay ki, düşünebiliyor musunuz? Sadece bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendi zatına ulaştırmaya hazır. Yani ruhunuzu tabii. Ne yapar? Ulaştırdı. Allah'a ulaşmayı dilediniz. İkinci basamaktan üçüncü basamağa yükseldiniz. Üçüncü basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Derhal 7. basamağa ulaştırır Allah Teala sizi. Size furkanlar vererek. Ne yapmışsınız? Bir dileğin sahibi olmuşsunuz. Sonra yeter mi? Yetmez. Gene o devam ediyor. Sizi yolunuzda daha güzele, daha güzele ulaştırmak için gene Allah devam ediyor. Sizi mürşidinize o ulaştırıyor. O gösteriyor mürşidinizi. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığınız zaman onu sizi bekler buluyorsunuz. Tabiyetinizi gerçekleştiriyorsunuz. Sonra mı? Sonra tabiyetle birlikte ruhunuz vücudunuzdan ayrılıyor. Çünkü devrin imamının ruhu başınız üzerine girip yerleşiyor. Artık sizin ruhunuza ihtiyacınız yok. O Allah'tan size emanet olarak verilmişti. Emaneti sahibine iade ettiniz. Tevdi ettiniz, teslim ettiniz. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ikinci basamaktan üçüncü basamağa çıkarsanız bu birinci kat cenneti elde ettiniz demektir. Üçüncü basamak 7 saniye sonra, en çok 7 saniye sonra 8. basamağa ulaşır. Yedinci basamağa ulaşır. Üçüncü basamak birkaç saniyede 7. basamağa ulaşır. Kör gözleriniz gören, işitmeyen kulaklarınız işiten, idrak etmeyen kalbiniz idrak eden bir hüviyete ulaşır. Sonra vücudundan ayrılan ruhunuz zikrinizi arttırdıkça, ki zikrinizi de arttıran Allah'tır, zikir sevgisini veren de Allah'tır size. Zikrinizi arttırdıkça gök katlarını birer birer aşar ruhunuz, Allah'a ulaşırsınız. Siz ulaşmadınız. Size zikri sevdiren, zikirden
zevk duymanızı sağlayan Allah'tır. Size namazı sevdiren, namazdan zevk almanızı sağlayan Allah'tır. Size orucu sevdiren, oruç tutarken acıkmamanızı temin eden ama iftar sofrasına oturduğunuz zaman iştahınızı arttıran gene o Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, hep sizden yana. Hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın, sadece sizi mutlu kılmak için kendine düşen her şeyi yapan, sizi yaratan o Allah'tır. Kainatı yaratan, ki kainat dediğimiz zaman altı alemi birden kastediyoruz. Yetmez, kainatın boyutları içerisinde o insan vücudu şeklindeki kainatın yedinci modelini de o vücuda getirmiş. İlmiyle ve rahmetiyle yarattığı o insan vücudu şeklindeki altı kainatı, üç asıl, üç karşıt, rahmetiyle ve ilmiyle kuşatarak yediye çıkarmış. Ama yedincisi bir yaratık değil. Sadece Allah'ın ilim ve rahmetinin kuşatması. Bir alem değil. Alem olsaydı sekiz olurdu. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki biz alemleri, biz her şeyi zıttıyla kaim kılmak üzere çift yarattık. Hani şu absis ekseni var ya, onun üst tarafı ve alt tarafı dedik. Alt tarafı eksi birden eksi sonsuza kadar gider. Sıfırdan eksi bir, eksi iki, eksi üç diye artarak eksi sonsuza kadar iner. Yukarıya doğru olan da sıfırdan itibaren artı bir, artı iki, artı üç diye artı sonsuza kadar ulaşır. Ama sonsuzun eğer düşünebildiğiniz bir uç noktası varsa, ki düşünmeniz hiçbir zaman ona yetmeyecektir, ama orada da denge vardır. Sonsuzlukların da denge içinde olduğunu bilin. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar karanlık kelimesi geçmişse o kadar aydınlık kelimesi var. Ne kadar gündüz geçmişse o kadar gece kelimesi var. Zıtlar eşit miktarda mutlaka Kur'an-ı Kerim'e yerleştirilmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'a yaklaşın. Onun zevkine varmaya çalışın. Öyle bir güzellikler demetiyle karşılaşacaksınız ki her şeyin en ince detayıyla A'dan Z'ye gerçekleştirildiğini göreceksiniz. Bir gene sizinle beraber bir hologram çıkaralım. Ama iki boyutlu. Hologram değil, bir grafik. Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. Sağdan sola doğru bu sureleri sıralayalım. Bir absis ekseni, burada da bir dikey çizgi, ordinat. Yukarıya doğru da her surenin ayet sayısını yazalım. Ve hangi surenin kaç numaralı sure olduğu var Kur'an-ı Kerim'de. Yani bu dizayna göre, Kur'an-ı Kerim'in nüzül sırasına göre değil, Cebrail Aleyhisselam tarafından yapılan bu şimdiki son sıralamaya göre. Bu sıralamayı Cebrail Aleyhisselam yapmış. Bütün dizayn dahiyane bir şekilde oluşmuş. Ne çıkar dersiniz sevgili kardeşlerim? Noktaladınız, işaretlediniz. Bakara suresi 286 ayet. Birle birden bir dikme çıkıyorsunuz. 286 ile birleştiriyorsunuz. Bir noktaya ulaşıyorsunuz. İkinci sure kaç tane
2'den bir dikmece kırıyorsunuz. Hangi numaraya kadarsa orada bir nokta daha koyuyorsunuz. Bu noktaların geometrik yeri, yani noktaları ard arda birleştiğiniz zaman ne çıkar dersiniz sevgili kardeşlerim? Arap harfleriyle tam bir Allah kelimesi çıkacak karşınıza. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği muhteşem bir dizaynla karşı karşıyasınız. Her şey ölçülmüş, biçilmiş, hesaplanmış. A'dan Z'ye %100 bir denge içerisinde. Dengesiz hiçbir şey yok. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah'ı bir düşünün. İnsanı yaratmış. Kendinize bakınca nasıl bir yaratık olduğunuzu fark edebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir kısım alimlere göre 70 trilyon hücreniz var. Bu kaç hücreden oluştuğunuz konusu tartışmalı. Alimler kendilerine göre bir şeyler söylemişler. Biz en yaygın olanını verelim. 70 trilyon hücre. Ama kesinleşmiş bir olgu var. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. 23'ü anneden, 23'ü babadan gelen 46 kromozom yani. Bu ikisini birbirine çarpın. Bir rakamla karşılaşacaksınız. Yetmez. Her bir kromozomunuzda 20 binden fazla parçacık var. Gen deyin adına. Modern tıbbın kullandığı isimleri kullanın. Lenfosit deyin. Protein deyin. Hücre deyin. Bir olayla karşılaşacaksınız. Bu 46 kromozomla 20 bini çarptıktan sonra onun neticesini 70 trilyon hücrenizle çarpın, katrilyondan ibaret bir rakamla karşılaşacaksınız. İşte siz aynaya bakıp da kendinizi bir tek kişi olarak gören sizler sevgili kardeşlerim, o zaman ne olduğunuzu fark edeceksiniz. Eğer siz bir nokta kadar küçülüp de kendinize bakabilmiş olsaydınız, o insan vücudu denen kainatın neresindeyseniz oraya göre sayısız yıldız görecektiniz. Her biri bir elektronunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyor musunuz Allah Teala kainatı bir tek noktadan yarattığını söylüyor. O tek noktayı patlattık diyor. Mekanlarından kopardık ve kainatı yarattık. O kafirler düşünmezler mi diyor Allah Teala? 1920'li yıllarda keşfedilen büyük patlama. Zamanın başlaması. Zaman zaman der dururuz. Nedir zaman sevgili kardeşlerim? Şu anda geçmişten geleceğe doğru yürüyen bir zamanın içindeyiz biz insanlar. Birer mahlukuz. Öyleyse sonsuz bir hızla kainatımız devamlı büyüyor. Zaman nasıl başladı? Allah-u Teala'nın yaratma faaliyetiyle beraber zaman başladı. O bir tek noktanın başlamasıyla
bütün gezegenlere doğru hareket halinde olan enerji partikülleri, nötronlar ait oldukları gezegeni vücuda getirmek üzere hepsi yola çıktılar. Hemen gittikleri yere vardılar. Sonsuz kilometreler ötesindeki o yerlere bir anda gittiler. Sınırsız hızın sahibi nötronlar. Ve her biri ulaştığı gezegende maddeye dönüştü. Kainat böyle vücuda geldi. Ama zaman onların sıfır noktasından, patlanan noktadan yola çıktığı anda başladı. Zaman bir hareketin şekillenmesi, kavram haline getirilmesi demektir. Bir kainat kadar ağır bir tek noktanın Allah-u Teala tarafından patlatılarak, mekanlarından koparılarak dağıtılması, her istikamete dağılma, o dağıtım yeri kainatın merkezi. Kainatın merkezi. Ve her noktaya dağılan nötronların oluşturduğu sonsuz sayıda, bugünkü alimlerin söylediğine göre 100 milyardan fazla galaksi var. Her galakside 100 milyardan fazla yıldız var. Eğer siz de kendinize bakabilseydiniz o kadar parçadan oluştuğunuzu zaten görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, böylece hareket halindeki bu elektronlar, karşıt elektronlar devamlı atomları vücuda getirdi. Parçacıklar oluştu. Ve evvela bir çift nötronodan bir çift elektron yarattı Allah-u Teala. 3 ve 4 numaralı küreleri değiştirmek suretiyle. Ve enerji maddeye dönüştü. Ve bütün gezegenlere, bütün yarattığı o gezegenler hepsine kinetik enerji verdi Allah-u Teala. Neden? Zamanı geçmişten geleceğe doğru devam ettirmek için. Ve kinetik enerji hala devam ediyor. Hala çok yüksek bir hızla kainatımız büyüyor. Peki büyümeseydi ne olacaktı? Büyümeseydi aslına dönüş söz konusu olup her şey tekrar geriye dönüp o tek noktanın içine tekrar girecekti. Peki böyle bir şey olacak mı? Elbette olacak. İşte öyle bir güne ulaşacağız ki sevgili kardeşlerim, bu büyüme duracak. Durunca hünnes ve künnes kanunlarına dayalı olan bütün sistemler, hünnes merkezi çekim gücü demek, künnes de onun etrafında eliptik yörüngede dolaşan sistem demek. İtiş enerjisi sona erdirilecek Allah-u Teala tarafından, bu kıyametin kopmasıdır. Neden? Çünkü itiş enerjisi durunca büyüme duracak ve her şey o kadar ince hesaplarla dizayn edilmiş ki durma olayının başladığı noktada yer çekimi kuvveti, gravitasyon faaliyete geçecek. Bütün büyük kitleler küçükleri çekecek kendisine. Dünyamız ayı kendisini çekecek. Sonra dünyayla birleşen ayı güneş çekecek. Ve bizim güneşimizi ondan daha büyük olan başka bir güneş çekecek. Onların ikisini birden onlardan daha büyük olan başka bir güneş çekecek. Böylece o sistem üzere o patlama noktasına doğru geri dönme söz konusu olacak. Bu zamanın gelecekten geçmişe geri dönmesi halidir. İşte şu anda bizler geçmişten geleceğe doğru uzayan bir yolculuğun içindeyiz sevgili kardeşlerim. İnsanlar gelmiş, insanlar geçmiş, hep yaşamışlar.
ve hayatı kendilerinden sonra gelenlere devretmişler. Bizler için de bir gün ölüm mukadder. Ama kıyamet günü zaman durduğunda gravitasyon sebebiyle yapışmalar başlayınca büyümenin küçülmeye dönüştüğünü göreceğiz. Uzaylar birer birer yok olacak ve kürenin merkezinden başlayan insan şeklindeki bu nesnenin merkezinden başlayan büyümenin tekrar o merkeze doğru küçüldüğünü yaşayacağız. Bütün kainat o bir tek noktaya geri dönecek. İşte bu geri dönüş zamanın da geri dönmesidir. Zaman önce geçmişten geleceğe doğru akıyor. Bütün parçacıklar bu dizaynın içerisinde. Kıyamet günü kinetik enerji sona eriyor. Zaman duruyor. Ve gravitasyon başlıyor. O da küçülmeyi, yani zamanın gelecekten geçmişe dönüşünü ifade ediyor. Bu dönüş boyunca kendi zaman dilimlerine zaman ulaştıkça, oradaki insanlar zaten hayatta oldukları için hayatlarını yaşamaya devam edecekler. Ama orada da değil, bulundukları yerde yer çekimi olmadığı için mezarlarından yükselerek mahşer meydanına ulaşacaklar. Orada sonra birinci defa üfürüldüğünde hepsi ölecekler. Ondan evvelkiler zaten ölmüşlerdir. Kıyamet günü yaşayanlar da ölecek. Böylece herkes birinci ölümü tamamlayacak. İkinci defa sura üfürüldüğünde tekrar canlanacak insanlar. Affedersiniz, birinci sura üfürülüşte insanlar ölecek. Ama zaman geçmişten geleceğe, gelecekten geçmişe doğru akmaya başlayınca hepsi sıfır zaman noktasına doğru gidip bütün kainat o bir tek noktada yok olduğu yere varıncaya kadar bütün insanlar, o zaman dilimleri içinde yaşamış olan bütün zaman dilimlerinde yaşayan insanlar canlanıp mahşer meydanına ulaşacaklar. Bu birinci sura üfürme. İkinci defa sura üfürülünce bu canlanan insanlar yeniden ölecekler. Son şekillerini almak üzere, aynı yerse tekrar yaratılmak üzere. Üçüncü defa sura üfürülecek. Herkes yeniden canlanacak. Bu canlanma o kişiler için cennetin veya cehennemin dizaynı için hazır hale gelmeleridir. Enerji bedenlerden oluşan, hepsi aynı yaşta oluşan insanlar. Babalar, dedeler, onların dedeleri, onların dedeleri, onların dedeleri hepsi aynı yaşta. Anneler, anneanneler, kızlar, hepsi onlar da aynı yaşta. Erkekler de, hanımlar da enerji bedenlerde. Ve sevgili kardeşlerim, herkes otomatik olarak hayat filmlerinin görüldüğü, üç boyutlu olarak görüldüğü o noktaya ulaşacaklar. Herkese bütün hayatı gösterilecek, kazandıkları dereceler ve kaybettikleri dereceler ve akıllarının neyi düşünerek, hangi hedefe yönelik olarak hangi olayları gerçekleştirdiği orada bir görünürken, ellerindeki mizan o olayın negatif veya pozitif derecatını da kaydedecek. Ve kişiler ellerindeki mizanla orada hayat filmlerinde görülen olan dereceleri karşılaştırdıkları zaman görecekler ki Allah kendilerine hiçbir haksızlık yapmamış. Asla kendilerine zulmedilmemiş. Ve kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onlar cehenneme gidecekler, ebediyen orada kalacaklar.
Kimin sevapları günahlarından fazla ise onlar da cehenneme gidecek. Ama sadece görmek için cehennemi. Ve cehennemin katlarını gördükten sonra cehennemden çıkıp cennete doğru giderken Allah'a sonsuz hamd etmek ve şükretmek için. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin. Hepiniz hayattasınız, yaşıyorsunuz. Ve bu hayatı mutlu olarak yaşamaya çalışın. Eğer Allah'ın yolunda olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz zaten cehennemden kurtuldunuz. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz dereceleri aşacağı için o andan itibaren cenneti kazandınız, birinci kat cenneti. Tabiyetinizde, mürşidinize ulaşıp da tabiyetinizde ikinci kat cenneti. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü kat cenneti. Bunların üçü de Allah-u Teala tarafından sizin için garanti ediliyor. Hala anlamadınız mı sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala sizi ne kadar çok seviyor. Sadece sizin kurtuluşunuz için indirmiş Kur'an-ı Kerim'i. Ve adeta bedelsiz, bedavadan size üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Dünya saadetinde yarısını garanti ediyor. Yapmanız lazım gelen şey sadece Kur'an hakikatlerine inanmak ve bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle manevi hayata adım atmak. Ve mutluluğu yaşamak. Birçokları için anlattıklarımız ütopik görülüyor. Hadi canım sen de diyorlar, böyle saçmalık olur mu? Şimdiye kadar hamdolsun ki orada bilgisayarın hafızasında 5000 saatten fazla konuşmamız geçmiş. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ne söylüyorsak hepsi mutlaka Kur'an ayetleriyle Kur'an'da yer almıştır. Ne söylüyorsak size. Bugün de bu sohbetimizde, şu yarenliğimizde neyi anlatmışsak, anlattığımız her şey Kur'an ayetlerine dayalı olarak anlatılmıştır. Bu ilmi biz öğrenmedik. Onu bize Allah öğretti. İşte bugün bütün insanların hercimerci içinde oluşları, dinlerin birbirine düşman oluşları, insanların kan dökmesi, başkalarına kötülük etmeleri ve dünyayı mutsuz bir dünya haline getiren her olayın arkasında yalnız ve yalnız bir tek şey var. Allah'ın indirdiği kitaplardan insanların gerekli dersi almaması ve onları unutmaları, onların ayetlerini unutmaları ve yok saymaları. Şimdi Kur'an'daki ayetlerle biz size söylediğimiz zaman, ey ahali, duyduk duymadık demeyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah mutlaka sizi kendisine ulaştırır. Dünya saadetinin yarısını mutlaka size verir. Yarı yarıya mutlu bir hayatı mutlaka geçirmeye başlarsınız. Ve mutlaka üçüncü kat cenneti de Allah-u Teala garanti eder dediğimiz zaman, şeytan insanlara hadi canım sen de diyor, bu adam işkembeyi kübradan atıyor bunları. Ama sevgili kardeşlerim, her söylediğimiz biliyorsunuz ki bir Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesiyle mutlak teminat altındadır. Bu yarenlik sohbetlerinde, mutluluk sohbetlerinde mümkün olduğu kadar ayetlere dokunmadan sohbet etmeye çalışıyoruz. Ama esas anlatmaya başladığımız zaman ayetlerle donanmış bir bütün göreceksiniz. Biz sadece Allah'ın bize öğrettiğini konuşabiliriz. Onun ötesinde hiçbir şey söylemek imkanının sahibi değiliz. Biz konuşmayız, konuşturuluruz.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka dünya saadetinin yarısını mutlak olarak elde eder. Üçüncü kat cenneti de mutlak olarak elde eder. Halep oradaysa arşın burada, açalım Kur'an-ı Kerim'i. Ayetleri beraberce bakalım. Hepsinin orada kesin kes yer aldığını göreceksiniz. Öyleyse Allah Teala sizden sadece hepinizin mutlu olmasını istiyor. Hadi gelin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, el ele tutuşalım. Allah'ın mutluluk yolunda koşalım. Huzurla Allah'a doğru yönelelim. Mutlulukları enine boyuna, gönül rızasıyla kalp kalbe yaşayalım. Allah'ın daimi yardımı üzerimizde olsun. Allah'ın yardımı sizlerle olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi bu dileği mutlaka yapmanız kaydıyla hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a emanet.

0: halin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Yeter. Söz Allah'ındır.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeter. Söz Allah'ındır. Bu isimli kitabın ve konuşmanın ikinci bölümündeyiz. Bu bölüm bugün bütün öğretim müesseselerinde öğretilen İslamiyet bir harabedir başlığıyla başlıyor. Gerçek hedeflerden uzaklaşmış olduğumuzu görebilmek için 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam'ı Kur'an ayetlerinde görmeye ve yakalamaya muvaffak olabilirsek, şuur altında birikmiş, kokuşmuş iltihap kendiliğinden patlayacak ve bugün İslam'dan ne kadar uzaklaşmış olduğumuz anlaşılacak. Bu sebeple size bu muhtevayı anlattık. Bundan 14 asır evvel İslam'ın 7 safhasının da farz olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de farz olduğunu ve gene Kur'an-ı Kerim'den sahabenin bu 7 safhanın 7'sini de yaşamış olduğunu ve de ruhlarını da beşlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim etmiş olduklarını Kur'an ayetleriyle açıkladık ve ispat ettik. Bir bütün oluşturuyor konu. Ve biz kitabımıza devam edelim. Tarih öyle basit hikayeler manzumesi değildir. Kaldı ki elimizde tarihe ışık tutacak yüzlerce Kur'an-ı Kerim ayetleri var. Bütün bu sözlerimiz ve bu meyanda verdiğimiz Kur'an-ı Kerim ayetleri ve açıklamaları, Allah'ın ispat vasıtaları, sakın ola, bu kadar alim bilmiyor da bir sen mi kaldın bunları bilecek veya dünyayı sen mi kurtaracaksın gibi manasız ve basit bir formata hapsedilmesin. Eşref Rumi Hazretlerinin gökten yağmur gibi bela yağsa başını ana tutmaktır. Adı aşk. Bu aşk bulununca her şey hallolunacak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu aşkı bizim kalbimize koydu. Hiçbir şey bizim için yılma istikametinde geçerli değildir. Allah'ın bize verdiği emri bu can bu tende kaldıkça sonuna kadar yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur ve bizi aşar. Biz Allah'ın emrinin dışında hiçbir şey yapamayız. Allah'ın bize yaptırdıklarının dışında hiçbir şey yapamayız. Buradaki, bu dizideki, bu şiirdeki aşk 14 asır evvel sahabenin yaşadığı aşktır ve bugün bu aşktan eser kalmamıştır. 14 asır evvel, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mustafa Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe İslam'ı yaşadılar. Bu yaşadıkları İslam, Kur'an'daki İslam'dı. Yani size anlattığımız İslam'dı. Tabii çok özet bir anlatım ama hamdolsun ki Allah-u Teala bütününü anlatmayı nasip kıldı birinci saatte. Bugün Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. İslam'ın bütün hayati unsurları öldürülmüştür, katledilmiştir. İslam bitkisel hayattadır. İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Allah'a ulaşma dileğinden itibaren bütün fasılları bugün artık yoktur. Hepsi İslam'ın 5 şartına indirgenmiştir. Ve İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. 14 asır evvel yaşanan İslam'la, yani sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'la bugünkü İslam'ı mukayese ettiğiniz zaman İslam'ın neleri kaybettiğini göreceksiniz. Anlattığımız şeyleri iyi değerlendirin ve mukayesenizi doğru ölçülerde yapın. Dikkat edin, Kur'an'ın bir diğer adı da Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayırma özelliğini Allah Kur'an'a vermiştir. Öyleyse elinizdeki en sağlam belge Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İnsanları cennete götürecek olan ne kadar faktör varsa onların da hepsi yok olmuş İslam'da. Öyleyse insanları cennete götürecek olan ne kadar faktör varsa hepsi yok olmuş. Ve dünya saadetine ulaştıracak olan ne kadar faktör varsa onların da hepsi yok olmuş İslam'da 14 asırda. Bugünkü tatbikatıyla İslam hiç kimseyi ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaştırabilecek olan özelliklerin hiçbirinin artık sahibi değil.
Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı iblis 14 asırda bütünüyle yok etmiş. Bu yazı İslam'ı katledenlerin maskelerinin düştüğü şu noktada, tertemiz kalpleriyle İslam'ı yaşamaya çalışan ama yaşayamayan İslam aleminin gözleri kapalı evlatlarını şeytanın pençelerinden kurtarma gayretlerimizin bir kilometre taşıdır. 7 safhadan ve 4 teslimden oluşan Kur'an'daki İslam'ın bütün safhalarının ve bütün teslimlerinin bütünüyle yok edildiği bir devri yaşıyoruz. Hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan İslam'ın 5 şartının İslam'ın bütünü diye yutturulduğu, bütün İslam alemini ve bütün dinleri yerleri gökleri kaplayan kapkara bir dumanın, bir fitnenin kapladığı noktadayız. Bütün İslam alemi, bütün dinler ve yerler gökler bu fitneyle kaplanmış durumda. Bütün dinlerde, ki bütün dinler birbirinin aynıdır, bu temel faktörler, 7 tane safhanın farziyeti ve yaşanması artık bütünüyle yok olmuş. Bütün dinlerde küçük gruplar bizim sizlere anlattığımız, Allah'ın bize öğrettiği ve yaşattığı İslam'ı yaşıyor. Hristiyanların içinde de, Yahudiliğin içinde de, İslam'ın içinde de. Madem ki sahabe 14 asır önce İslam'ın 7 safhasında yaşamış, ruhunu da, veçhini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş, madem ki 7 safhanın 7'si de farz, sanki din adına şunca gazeteye, dergiye yazılar yazarak bizlere dinimizi öğretir pozlardaydın. Neden bize Kur'an'daki İslam'ı, sahabenin yaşadığı İslam'ı, İslam'ın 7 safhasını öğretmedin ve bizi cehenneme mahkum ettin diyecekler korkusuyla bu din bezirganları Kur'an hakikatlerini açıklamamıza engel olmaya çalışmaktadır. Kur'an hakikatlerini, yani hidayeti. İşte onlar. Ol mahiler ki derya içindedir, deryayı bilmezler. Herkese İslam'ı öğrettikleri konusundadırlar. Halbuki İslam'ın hiçbir safhasını bilmezler. İslam'ı, İslam'ın 5 şartından ibaret sayarlar.

Bu nasıl bir vicdan? Kitle halinde insanları cehenneme gönderirken, başkalarının ruhlarını Allah'alaştırmasına yani hidayet ermesine mani oldukları için vebal yüklenerek, Allah'ın lanetine muhatap olurken, nasıl vicdanları sızlamıyor bu insanların? Aşağıdaki ayetlerde Allah'ın yolundan men eden bu alim geçinen cahillerden bahsediyor. Birinden bahsetmiştik ama bir defa daha bahsetmekte fayda var. Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen bayîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîkâ illâ tarîkâ cehenneme hâldîne fîhâ ebedâ. Onlar ki muhakkak sureti kafirdirler. İnsanların Allah'ın yoluna girmelerini men ederler. İnsanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler hem zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Allah onları tarika yani tarik-i müstakime ulaştırmaz. Allah onları cehennem yoluna ulaştırır. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Çok açık bir şekilde söylüyor Allah-u Teala. Allah'ın yolundan men ediyor bu insanlar. Ashab 67 ve 68. Tam bu zamana has bir ifade. Ve kâlû rabbenâ innâ âtânâ saadetina ve kübera'ina ve dalunes sebi'in. Rabbena atihim dıfeyni azabi minel azabi ve anhum lanen kebira. Cehennemde olanlar derler ki Ya Rabbi muhakkak ki biz saadatlarımıza yani dinde ileri gelenlere ve küberamıza yani büyüklerimize itaat ettik. İşte bizim bu saflar dinde ileri gelenler. Büyüklerinde kimler olduğunu siz bizden daha iyi bilirsiniz. Böylece senin yolundan, sırat-ı müstakiminden saptık. Rabbimiz onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. İşte bu insanların hepsinin istikbali budur. Başka insanların bilmedikleri için dinlerini hidayetine mani oluyor bu zavallılar. Bunun için Allah-u Teala'nın lanetine muhatap oluyorlar. Biz Allah'ın hidayet öğrettiği, insanları hidayete ulaştıracak olan kişi, bunlar engellediği için o Allah'ın güzelliklerini yaşamak isteyen insanları o hedeflere ulaştıramıyoruz. Arkasında sadece bu fitne var. İfade zaten gayet açık. Saadatlarımıza tabi olduk diyorlar. Yani Allah'ın dostlarını bırakmışlar. Büyükler dediği devrin küberası, bir de saadatlar dediği her konunun ileri gelenleri, din konusunun ileri gelenlerine itaat etmişler ve cehennemi boylamışlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, işte bu insanlar bu ayetteki saadatları ifade ediyor. Bakara 159'a geliyoruz. Allah Teala diyor ki indirdiğimiz o beyinelerden olan şeyleri yani ispat vasıtaları olan şeyleri ve hidayeti yani ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasını kitapta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler var ya işte biz açıklıyoruz. Kitapta da yazıyor. Bunların hepsi kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den. O Allah kitapta açıklıyor, onlar gizliyorlar. İşte bizim açıkladıklarımızı örtmeye çalışıyorlar, bizi susturmaya çalışıyorlar. Sırf cehaletleri ortaya çıkmasın diye. O kadar milyon insan cehenneme gidecekmiş. Bu insanların, bu vicdan sahibi olmayan insanların umurunda bile değil. Biz sizler için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hiçbir fitne bizi Allah'ın yolundaki vazifemizden döndüremez. Allah Teala diyor ki indirdiğimiz o beyinelerden olan şeyleri ve hidayet

0: Ayeti kitapta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, onlara hem Allah lanet eder hem de lanet ediciler lanet eder. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi gene bunlar. Bakara 159'da Allah'ın ayetlerini, hidayeti, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, ki her biri bir hidayettir. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayetin birinci aşamasıdır. Mürşide ulaşmak ikinci aşaması, ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü aşaması, fizik vücudu teslim etmek dördüncü, nefsi teslim etmek beşinci, irşada ulaşmak altıncı, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci aşamasıdır. Hepsi hidayet ve bu insanlar hep hidayeti gizlemeye çalışıyorlar. Şimdi biz çok açık bir şekilde bütün insanlara hidayeti anlatabildiğimiz için şu anda en çok izlenen televizyon nur olduğu için ve bütün insanlar hidayeti öğrendiği için yaşamaya başladıkları için bu insanlar huzursuzluklarından çatlayacaklar. Rad 25. Onlar misaklerinden sonra, yani Allah'a ruhlarını ulaştıracaklara dair ezelde Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Yani misaklerini yerine getirmezler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Ne demek bu yeryüzünde fesat çıkarırlar? Yani başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaştırmasına mani olurlar. İşte bu fitnedir. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. Açıkça söylüyor Allah Teala. Bu insanların maskeleri, eğer bizim söylediklerimizi onların söyledikleriyle karşılaştırırsanız net olarak yakalarsınız olayı. Nasıl çıkarıyorlar fesat? Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur. Kim böyle bir şey söylüyorsa o yalancıdır, sahtekardır diye insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerinden başlayarak bütün hidayetlerini önlüyorlar. İşte adamlar bize hidayetin bugünkü sahibine açıkça sahtekar diyorlar, yalancı diyorlar. Neler söylediklerinin hepsine burada cevaplar veriyoruz inşallah. Lanet onların üzerinedir diyor. Kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka başka insanların da ile Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olursa, hidayete ulaşmasına engel olursa onların üzerine Allah'ın laneti söz konusudur. Onlar için ne kötü bir yurt var diyor Allah Teala, cehennem. Ne diyor Allah Teala? Hidayeti, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını gizleyen, inkar eden ve başkalarının Allah'ın sebiline, Allah'a ulaştıran yoluna, yani sırat-ı müstakime girmesine engel olanların Allah'ın lanetine uğrayacaklarını söylüyor Allah Teala. İşte bu insanların hepsi o lanetin muhataplarıdır. İşte bu lanetliler, bu şeytanın adımlarına tabi olanlar bize Allah'ın Mehdi Resulüne savaş açmış durumdalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç güneş, mihir, Farsça'da güneş demek. Balçıkla sıvanabilir mi? Ve yukarıdaki ayetlerin ışığında Allah'ın emriyle fitneye neşter vuruyoruz. Osmanlı'nın enkazı. Biliyor musunuz? Aleyhimize bunca şeyleri yazarak bizi karalamaya uğraşanlar, başardınız. Bizi üzmeyi, hatta ağlatmayı başardınız. Yazdıklarınızın bizi büyük bir hüzne düşürmesi sizi mutlu etti mi? İşte biz böyle yazarız. Öyle yazarız ki adamı işte böyle ağlatırız mı diyorsunuz? Gene yanıldınız. Yazdıklarınızdaki bizim şahsımıza ait olan hakaretler mi bizi üzdü? Onlardan mı etkilendik? Ufukların efendisi Osmanlıların, bugünkü temsilcileri olan sizlerin ortaya koyabildiği ilim, ahlak, adab-ı maşeret ve adaletten nasipsiz seviyeniz bizi Ağlattı. Evet, ağlattınız bizi. Ama hakkımızdaki iftiralarınız değil, onlar umurumuzda değil. Çünkü bu konunun zaferi size ait değil, bize ait. Ne yaparsanız yapın, bu insanların hidayet ermesine mani olamazsınız. Neticenin neler oluşturacağını yakın gelecekte göreceksiniz. Elbette siz geleceği bilmezsiniz. Biz de bilmeyiz. Ama Allah Teala bize söyler, size söylemez. Osmanlı'dan bugünlere gelinceye kadar İslam Kalesi'nin yedi burcunun da nasıl yıkıldığını, nasıl harabe haline geldiğini, dünyaya örnek olan ahlaki değerlerimizin, Osmanlı nezaketinin bütün etik değerleriyle nasıl yok olduğunu acı acı idrak etmek var ya, işte bizi aldatan o kaybettiğimiz tarihe mal olmuş değerlerimizdi. Biz kimiz? Biz Allah'ın bu devirde Kur'an'daki İslam'ı öğrettiği kişiyiz. Altını çizerek söylüyorum. Biz Allah'ın bu devirde Kur'an-ı Kerim'i öğrettiği kişiyiz. Allah'ın öğrettiği kişiyiz. Biz kimseden Kur'an dersi almadık. Kimseden Arapça öğrenmedik. Hiçbir konuda hiç kimse bize din dersi vermedi. Bütün ilmimiz Allah'a aittir. Biz Allah'ın Kur'an'daki İslam'ı, yani sahabenin yaşadığı İslam'ı sizlere öğretecek olan kişiyiz. Biz Allah'ın Resulüyüz. Peygamber değiliz. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz idi. Nübüvvet onunla sona ermiştir. Ahzab 40. Muhammed aleyhisselam sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır, babası değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur, mührüdür. Allah her şeyi en iyi bilendir. Öyleyse biz Allah'ın Resulüyüz ama peygamber değiliz. Peygamberlik müessesesi, nübüvvet, Hatem-i Nebiyyin'de, Nebilerin sonuncusunda, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sona ermiştir. Biz kimiz öyleyse? Biz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan, peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Bir defa daha söylüyorum. Biz, peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzyıllarca sonra gelecek olan, hidayeti vazife edinecek olan Resulüz. Hidayetçi Resulüz, Mehdi Resulüz. İspat. Bir, biz öğretilmiş ve deli olduğu zannedilen Resulüz. Şeytan tarafından öğretilmiş ve deli olduğu iddia edilen Resulüz. Hatırlayacaksınız. Ceviz kabuğu rezaletinde dört profesör ve Cevizoğlu bütün Türk halkını bizim şeytan tarafından öğretilmiş ve deli olduğumuza inandırmışlardı. Şimdi elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin. İnandırmamışlar mıydı? Her biriniz o günlerde bizim gerçekten şeytan tarafından öğretilmiş olan, hem de üstelik deli olan, üç tane deli raporu olan birisi olarak lanse etmişlerdi bizi. Öyle değil miydi? Toplumun büyük kısmı buna inanmışlardı. Hayretle bu kadar yanlış bir noktaya nasıl ulaştıklarına bakanlarsa, bize tabi olan kardeşlerimizdi. Bir avuç insan. Ve Allah'a şu konuda hamd ediyor, şükrediyoruz ki o gece biz tam üç defa size açıklamamızı yapmayı Allah Teala nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. 3 defa size Allah'a ulaşmayı denemeyen insanın cehenneme gideceğini, kurtuluşunun mümkün olmadığını, dalalette olduğunu ve bütün insanların kurtulabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerektiğini tam 3 defa söyledik, tebliğ ettik. Ve oraya gelmemizin arkasında o vardı ve bir tuzağa gittiğimizi Allah Teala bize elbette söylemişti. Acaba neden bizi susturdu hep? Onlar öfkelenirken, bağırıp çağırırlarken biz nasıl sükunetimizi muhafaza ettik? Çünkü orada Allah'ın bir tuzağı vardı. Şimdi o tuzağı göreceğiz. Mekirleriyle, hileleriyle iftihar etmişlerdi. Herkese bu adam öğretilmiştir ve delidir tezine inandırmışlardı. Ve bu hileyi başardıklarından dolayı iftihar etmişlerdi. Büyük sevinç yaşamışlardı. Ama öğretilmiş ve deli olduğumuza inandırılması bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetlerindeki kıyamete yakın zamanda gelecek olan Resul olduğumuzu aksi iddia edilemeyecek kadar açık ve kesin bir şekilde ispat etmişti. Öyleyse kamuoyu neye inanmıştı? Bizim öğretilmiş ve deli olduğumuza inanmışlardı. Bir kendinize bakın. O günlerde Türkiye halkının hepsi, televizyonu olanlar o gece onu seyrettiler. Bizim nasıl öğretilmiş ve deli olduğumuzu, insanlara ispat etmek için nasıl bir yarış yapıldığını, bize nasıl söz hakkı verilmediğini hepsini seyrettiler ve inandılar ki biz deliyiz. Üstelik de şeytandan vahiy almışız, şeytan tarafından öğretilmişiz. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler? Bir düşünün o günleri bakalım. Sizin de kalbinizde olan o değil mi? İnanmadınız mı onların söylediklerine? Hepiniz ya da çok büyük bir çoğunluğunuz aynı noktaya geldiniz. Biz şeytan tarafından öğretilmiş biriydik ve de üstelik raporlu bir deliydik. Neyi ispat ettiler? Bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetlerindeki geçen kıyamete yakın zamanda gelecek olan Resul olduğumuzu ispat etmişlerdi. Ne diyor Duhan suresi? Diyor ki Duhan suresinde Allah Teala göklerin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söylüyor, göklerin açık bir dumanla kaplanacağı günü gözetle. İşte bu duman bugünkü fitne. Bütün dünyayı saran fitne, İslam'ı da bütün dinleri de Allah'ın dini olmaktan çıkaran fitne. İnsanların Allah'a ulaşmayı dinlemesini yok eden fitne. Göklerin açık bir dumanla kaplanacağı günü gözetle, bütün insanları saracak elim bir azaptır. Onlar Rabbimiz diyecekler, bu azabı bizden kaldır, çünkü biz müminleriz. Muhakkak ki onlar öğüt almazlar. Onlara andolsun ki apaçık bir Resul geldi, sonra ondan yüz çevirdiler ve ona öğretilmiş deli dediler. Öyleyse bütün kamuoyu bizim öğretilmiş ve deli olduğumuza inandırılmışsa ve Allah Teala Duhan suresinin bu ayetlerinde bunları söylüyorsa, kim bunun aksini iddia edebilir? Türk kamuoyunun %90'ından fazlası inandılar ki biz öğretilmiş ve deli olan birisiyiz. Allah Teala bu ayette konunun kendisine ait olan tarafını anlatıyor. O öğretilmiş ve deli olan kişi Allah'ın Resulü. İkincisi, biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan Resulüz. Bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Zaten ileride bunu bir defa daha ispat edeceğiz. Biz peygamber değiliz. Peygamber iddiasında da, peygamberlik iddiasında da bulunmadık. Yetmez. Kim böyle bir şeyi bize yakıştırmaya kalkarsa şiddetle reddettik. Biraz sonra zaten doğruları göreceksiniz. Ne demek istiyoruz biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra gelecek olan Resulüz? 14 asır sonra gelmişiz. Risalete Allah bizi tayin etmiş. Ne diyor Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde? Nebilerden sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediyor. Peygamberlerden. Âl-i İmrân 81 Allah Teala buyuruyor. Hani o zaman ki Allah peygamberlerin, nebilerin misakini almıştı. Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sizlerden sonra sizinle beraber bulunanı, yani Allah'ın sizlere verdiği kitapları tasdik eden Resul gelince, işte Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de bir hidayet rehberi olduğunu, bir nur olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor, biz de sizlere anlatıyoruz. Onlara verilen kitapların Kur'an'da gerçek kitapları olarak geçtiğini söylüyoruz. Yoksa kamuoyunda genellikle cehalet konusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka peygamber yokmuş diye bir genel kanı vardır. O onların peygamberi, peygamberse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizim peygamberimiz ve de her milletin kendi inandığı birileri vardır. Böyle bir yanlış inanç dünyayı doldurmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O din ezeli ve ebedidir. Kayyum olan dindir. Ve burada Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala nebilere kitap ve hikmet verdiğini söylüyor. Bu nebilerin arasında önemli olan şu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var mı yok mu? Çünkü bu bize sataşanlar var ya, Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde adı geçen peygamberlerden sonra gelecek olan Resul olarak adlandırılanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu iddia ediliyor. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o sırada oradaydı. Nereden mi biliyoruz? İşte Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ve nebilerden misaklerini almıştık. Senden de almıştık. Nuh aleyhisselam'dan, İbrahim aleyhisselam'dan ve Meryem oğlu İsa'dan da almıştık. Ve onlardan galiz, ağır, çok kuvvetli bir misak almıştık. Öyleyse Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi, Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki kendilerine kitap verilen olarak adlandırılan nebilerin arasındaydı. Öyleyse o nebilerden sonra gelecek kişi o olamaz. Çünkü onların arasında kendisine hitap edilenlerden birisi o. Ondan da sonra gelecek olan bir peygamber söz konusu. Bir affedersiniz. Bir peygamber olmayan Resul söz konusu. Çünkü o nebilerin sonuncusudur. Âl-i İmrân 81'de oradaki nebilere söylenen sizlerden sonra gelecek olan Resul'e iman etmek ve yardım etmek ifadesi yer alıyor. Bu durumda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların arasında bulunduğuna göre nebilerden sonra gelecek olan bu Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra gelecek olan bir Resul söz konusudur. Zaten Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra bir Resul'ün geleceğini demin söylediğimiz Duhan 10, 11, 12, 13, 14'te açıklamıyor mu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel yaşadı. Ve Allah Teala diyor ki sen geleceği gözetle. Kıyamete yakın bir zamanda olacak olan bir olay, Duhan olayı. Hiç kimse aksini iddia edemez. Ve o Duhan olayının olduğu sırada bir Resul'ün mevcut olacağı ve kendisine deli deneceği ve bu yetmez, deli denmesi yetmez. Bir de kendisinden kendisinin öğretilmiş olacağı, öğretilmiş şeklinde bir saldırıya muhatap olacağı, yani şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy oluyor, hüviyetine büründürüleceği ve de insanların hepsinin ondan yüz çevireceği ifade ediliyor. Kim bu insan? Kıyamete yakın bir zamanda gelecek olan bir Resul. İşte biz o Resulüz. Üçüncü açıdan kimliğimiz, biz, benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyen Resulüz. Kur'an-ı Kerim Furkan Suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde de kavminin Kur'an'ı terk ettiğini söyleyen ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek bir Resul'den bahsediyor. Hem Kur'an'ı terk etmiş olması, kavminin Kur'an'ı terk etmiş olması ispat vasıtası olarak veriliyor, hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul olduğu söyleniyor. Neden? Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabe Kur'an-ı Kerim'i terk etmek şöyle dursun, Kur'an'ın bütününe iman ediyorlardı. Âl-i İmran 119. Allah Teala buyuruyor ki Âl-i İmran 119'da, ey müminler, yani sahabe, siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz. Ve siz kitabın, Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Böyle diyor Allah Teala. Şimdi Furkan 27, 28, 29, 30'a bakalım. Zalimlerin her biri iki elini ısırdığı o günde şöyle diyecekler kıyamet günde. Ne olurdu o Resul ile beraber sebili tutsaydım, yani Allah'a ulaşmayı dileseydim de ruhum sebile ulaşsaydı. Yani şimdi şu adamların insanları sebilden men ettikleri noktayı aşabilseydim manası var burada. Bu şeytanın uşakları bütün insanları Allah'a ulaşmaktan men etmeye çalışıyorlar şimdi. Şu anda dünyadaki bütün şeytanın uşakları bu konuda harekete geçmiş durumdalar. Dünya tam bir fitnenin içerisinde. Yazıklar olsun bana. Ne olurdu filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki bana Kur'an gelmişken o beni zikirden saptırdı. Hem Kur'an-ı Kerim'i okumaktan, öğrenmekten hem de Allah'ı zikretmekten saptırdı. Ama bana Kur'an gelmişken diyor. Yani o Allah'a ulaşmayı dileseydi o kişi zikirden, Kur'an'dan sapmayacaktı, Allah'ın yolundan sapmayacaktı. Şeytan insanı yalnız bırakır. Resul dedi ki, ya Rab, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Şimdi bu üç grup ayetin üçüncüsünde Allah-u Teala bir Resul'den bahsediyor. Bu Resul diyor ki benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki sahabe Kur'an'ı terk etmek şöyle dursun, Kur'an'ın bütününe iman ediyorlardı. Öyleyse bu Resul mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra, çünkü onun kavmi Kur'an'ı terk etmişler. İşte bu sapıklar hepsi dalalette, bu insanların Kur'an'ı terk ettikleri için dalaletteler. Onlara sormanızı isterim sevgili kardeşlerim. Biriniz onlarla konuşursanız, size bunları söylerlerse onlara sorun. Sen Allah'a ulaşmayı diledin mi? Deyin. Eğer o da neymiş diye cevap verirlerse veya hangi şekilde cevap verirse versin, Allah'a ulaşmayı dilemediklerini kesin olarak göreceksiniz. O zaman diyeceksiniz ki, o zaman sen dalalettesin, küfürdesin ve Allah'ın yolundan, sırat-ı müstakimden sapmış olan birisin. Dalalette olmak zaten hidayet üzere olmamak demek. Sadece bütün insanlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayet üzere olurlar. Geri kalanların hepsi dalalettedir. Biz işte o Resulüz. Mehdi Resulüz. Üstelik de peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Şimdi gelelim şu sahte peygamberlik iddiasına. Peki biz neden peygamber olması mümkün olmayan Resulüz? İzah edelim. Çünkü yukarıdaki üç grup ayette bahsedilen Resulün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra geleceği kesin. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesine göre de o peygamberlerin sonuncusu. Öyleyse bu bahsedilen üç Resul de aynı kişiyi ifade ediyor. Herkes farklı düşünebilir. Aynı kişiyi ifade etmiyor diyebilirler. Ama ispat vasıtasını koyduğumuz zaman üçünde de aynı sonucu çıkarıyoruz. Öyle bir Resul olacak ki kendisine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzyıllar sonra kıyamete yakın bir devrede hem deli denecek bir hem de öğretilmiş denecek. İki, hem de ondan yüz çevrilecek. Hepsi gerçek değil mi sevgili kardeşlerim? Öyle bir Resul gelecek ki benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyecek. Ne zamandan beri bunu söylüyoruz? Şu adamların Kur'an'dan nasiplerinin olmadığını söylüyoruz sizlere. Kur'an'ı bilmediklerini, İslam'ın yedi safhasından haberleri olmadığını, sahabenin yaşadığı İslam'ı hiçbir zaman öğrenmedikleri vakasını anlatıyoruz. Öyleyse neyle oluşmuş bu? Hep söylüyoruz ki bundan 14 asır evvel Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar ve bugün bu Kur'an'daki İslam'ın hiçbirisi yaşanmıyor. Bu Kur'an'ı terk etmiş olmanın en açık ifadesi. Bizim kavmimiz Kur'an'ı terk etmiş artık. Ve Osmanlı'dan sonra bu korkunç bir şekilde gerçekleşmiş. Âl-i İmrân 119'da Allah Teala ne diyor? Ey sahabe, siz onlar size buğz ettiği halde onlara karşı muhabbet beslersiniz ve siz kitabın bütününe iman edersiniz. Öyleyse kitabın bütününe iman eden bir toplum sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde olay bu. Ondan asırlarca sonra gelen bir kişi bu ve bu sabit. Bunu yüzlerce defa söyleyen kişi bir tek kişi. Başka birini gösterebiliyor musunuz? Dünya üzerinde Kur'an'ın terk edildiğini 28 yıldır söyleyen ve ispat eden Resul sadece biziz. 28 yıl sevgili kardeşlerim. Sahabe Kur'an'ı terk etmediğine ve tam aksine Kur'an'ın bütününe iman ettiğine göre bu Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra geleceği Kur'an'da kesinleştirilmiştir. Öyleyse ayetlerin hepsinden anlaşılıyor ki bu Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek. İki, kıyamete yakın devrede yeri ve gökleri bir fitnenin bir kara duman gibi saracağı günleri gözetlemesi emredilen kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yüzyıllar evvel bu emrediliyor. Fitnenin geleceği günü gözetle. Yani sana o günleri göstereceğiz diyor Allah Teala. Öyleyse bugünkü Resulün ondan yüzyıllarca sonra kıyamete yakın bir zamanda geleceği ayette kesinlik kazanıyor. Kesin değil mi? Doğan 10, 11, 12, 13, 14'e göre kesin değil mi? Bu Resulün, o kendisine deli denen Resulün, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzyıllar sonra geleceği kesin değil mi? Bu Resul'e öğretilmiş ve deli denileceği ve bu Resul'den yüz çevrileceği kesin değil mi? Siz zavallı, nasipsiz kardeşlerimiz, bize bu kadar seviyesizce ve düşmanca saldırdığınıza göre Diyanet İşleri Başkanlığı, üniversitelerin büyük kısmı, din adına ahkam kesen Kur'an mealcilerinin büyük çoğunluğu hepiniz bize karşı olduğunuza göre o Resul'den yüz çevirmiş değil misiniz? Peki ceviz kabuğu rezaletiyle kamuoyunun büyük kısmı bizim öğretilmiş ve deli olduğumuza kesin olarak inandırılmadı mı? Hangisine hayır diyebilirsiniz? Bütün ayetler 12'den vuruyor. Biz oyuz. O Resulüz. Sizin reddetmeniz, inkar etmeniz anlamına geliyor ve aslında Allah'ın ayetlerini inkar etmiş oluyorsunuz. Şimdi gelelim konunun son noktasına. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam nebilerin sonuncusu değil mi? Ashab-ı Kırk'ta Allah Teala söylemiyor mu? Muhammed Aleyhisselam sizin erkeklerinizden hiçbirisinin babası değildir. Ama o Hatem-i Nebiyindir. Nebilerin sonuncusudur. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Resullerin sonuncusudur demiyor. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Hatemidir. Ve biz son peygamberden 14 asır sonra Resul tayin edildiğimize göre biz kesinlikle peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Biz bir veli Resulüz. Peygamber olması mümkün olmayan bir Resulüz. Ve bu devirde adı Mehdi Resul olarak anılacak olan kişi o biziz. Şimdi gelelim bu utanmaz insanların iftiralarından bir başkasına. Diyorlar ki yalancı peygamber, diyorlar ki o peygamberlik iddia ediyor. Diyorlar ki o sahte peygamber, peygamber olduğunu iddia ediyor ama aslında peygamber değildir. Netice hep bizim bir peygamberlik iddiasında bulunduğumuza dayalı ve hiç utanmıyorlar. Sahte peygamber, yalancı peygamber, peygamberlik iddiasında bulunan kişi. Aslında bunların hepsinin ne kadar yalan olduğunu şimdi göreceğiz. Diyorsunuz ki biz peygamberlik iddia ediyormuşuz. Biz sahte peygambermişiz. Peygamberliğimizin kitabı da Allah'ın bize yazdırmadığını, bizim yazdığımızı iddia ettiniz. Risalet Nurları kitabıymış. Bu kitapla peygamberlik taslıyormuşuz biz. Risalet Nurları peygamberlere indirilen bir kitapmış. Biz de peygamber olduğumuzu iddia ediyormuşuz bu kitapla. Sevgili kardeşlerim, tam aksi varit. Bakınız ne diyor? Bu kitapta diyoruz biz onlara, sen peygamber değilsin yazmıyor mu? Sayfa 5. Habercisin, nebi değilsin, peygamber değilsin diyor Allah Teala bize. 5. sayfada Allah Teala bize yazdırıyor o kitaba. Yazdırıyor ki sen peygamber değilsin. Ve bu kitabı biz peygamberlik iddia etmek için yazmışız. Ve de bu kitapla peygamberliğimizi iddia ediyormuşuz. Yeter mi? Yetmez. Sayfa 37'de de Allah Teala diyor ki unutma ki peygamberlerin dışında ilk defa bir kul Cebrail ile dünyada karşılaşacak. Peygamberlerin dışında bir kişi. Yani bizim peygamber olmadığımızı sayfa 37'de de Allah Teala bir defa daha vurguluyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, saçmalığı düşünün bir defa. Biz bir kitap yazacağız. Bu kitapla peygamberlik iddia edeceğiz. Allah bize kitap indirdi. Biz peygamberiz diyeceğiz. Ondan sonra da o kitapta bizim peygamber olmadığımızı ispat eden iki tane ayet bulunacak. Sevgili kardeşlerim, iftiranın böylesine ne dersiniz? Şimdi onlara soruyoruz. İki tane alternatif var. Size göre o kitabı biz yazdıysak, biz peygamber olmadığımızı söylüyoruz. Eğer kitabı bize Allah yazdırdıysa, Allah bizim peygamber olmadığımızı söylüyor. Yani her iki halde de peygamber olduğumuz değil, peygamber olmadığımız ilan ediliyor. Öyleyse bizim peygamberlik ilan ettiğimizi, öyleyse bizim sahte peygamber olduğumuzu iddia etmeniz kalleşçe bir iftira değil mi? Ey utanmaz insanlar! Utanmıyor musunuz? Yüzünüz kızarmıyor mu? Peki, bu üç grup ayette bahsedilen bu Resul gerçekten biz mi? Biz miyiz? Bunun için Kur'an'a bakmamız lazım. Acaba Kur'an gerçekten unutulmuş mu? Size anlattı ki Kur'an 28 basamakta 7 safa ve 4 teslim içerir. Birinci saatte bunu anlattık. Bir, Allah'a ruhu ölmeden eve ulaştırmayı dilemek. Üçüncü basamak. İki, mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. Üç, ruhu Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. Dört ve çift fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Beş, nefsi Allah'a teslim etmek. 27. basamak. Altı, irşada ulaşmak. 28. basamağın 4. kademesi. Yedi, iradeyi Allah'a teslim etmek. 28. basamağın 5. kademesi. 7 tane safa, 4 tane de teslim. 7 safayı saydık. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi, 4 tane varlığı Allah'a teslim etmek. İşte Kur'an'ın esası bu. Şimdi bizim bu safları çağırsanız, sorsanız, behey gafiller deseniz, bak ne diyor? Kur'an'da 7 tane safanın var olduğundan bahsediyor. Ve onları bu anlatmasında birinci saatte size ayetlerle kesin olarak ispat etti. Ne diyorsunuz buna be hey gafiller dese birisi? Ne yapar acaba bu zavallılar? Dinden yana nasipleri hiç olmayan, sadece iftira atan bu zavallı insanlar. Ne yapar acaba sevgili kardeşlerim? Kur'an'daki bu 7 safhanın 7'si de farzdır ve bugün tamamen unutulmuştur. Sahabe ispat ettik mi? Ettik. Hepsinin farz olduğunu ispat ettik. Bu insanların da unuttuğu kesin değil mi? Böyle olduğunu ispat eden kişiyi karalamaya çalışıyorlar, ona iftira ediyorlar. Sen diyorlar peygamberlik iddia ediyorsun. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok saçmalığı bir arada gördünüz mü? Sen diyorlar Allah'ın yazdırdığını söyleyerek ellerinde kitap yazıyorsun. E kitap peygamberlere ineceğine göre sana da kitap inmiş. Sen de bu kitapla zaten peygamberlik iddia ediyorsun. Ama gelin görün ki o kitapta peygamber olmadığımız yazılı. Bütün söylediklerinin sadece iftiradan ibaret olduğu bu kadar açık değil mi sevgili kardeşlerim? Yalancı peygamber, sahte peygamber, peygamberlik iddiasında bulunan kişi, Allah'ın kendisine kitap indirdiğini söyleyip kendisinin peygamber olduğunu yazdığı, kitabın kendi yazarı, bunların hepsi bir büyük iftirayı ifade etmiyor mu sevgili kardeşlerim? Şimdi Kur'an'daki bu 7 safhanın 7'sinin de farz olduğunu sizlere anlattık. Ve bugün bu 7 safhanın tamamen unutulduğunu, bizim bu safların da bunların hiçbirinden haberdar olmadığını bir defa daha belirtelim. Sahabe bu 7 safayı yaşayarak 4 teslimi gerçekleştirmiştir. Bundan da onların haberi yok. Allah bu hakikatleri bize öğretmiş ve İslam aleminin ve dünyanın kainatın ezeli dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininde birleştirmesi görevini bize vermiştir. Ve göreceksiniz ki bu gerçekleşecektir. Zaman içerisinde gelecek yıllarda insanlar dinlerini birleştirmek konusunda harekete geçeceklerdir. Ve bunun merkezinde biz olacağız. Her an Allah'ın yardımını alarak yol gösterici biz olacağız. Ve bütün bunların açıklanacağı zaman tam bu zamandır. 2004 yılı. Ve de bunların hepsini açıklamış ve ispat etmiş durumdayız. Ve bilgisayarların hafızasında bir ispat belgesi olarak muhafaza ediyoruz. Öyleyse kesinlikle yine ki biz o beklenen Mehdi Resulüz. Şimdi birinci konumuzda söylediğimiz muhteva Kur'an'daki İslam'ın 7 safhası da farz mıdır? Farz olduğunu ispat ettik. Burada Rum 31'de Allah Teala diyor ki ona Allah'a yönelin ve ona ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ve namazı ikame edin ve böylece müşriklerden olmayın. Zümer 54 ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimunehu min kablen itikümün azabe. Bir defa da aynı şeyleri söylemeyelim. Lokman 15'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Ama biz bunları size birinci konuşmamızı zaten anlatmıştık. Mürşide ulaşmak ve tabi olmak farz mıdır? Farz olduğunu ispat etmiştik. Ve gene Nahl 9, Kehf 17 aynı şeyleri söylüyor. Cin 14. Üçüncü sual, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak farz mıdır? Cevap 3, farzdır. Fecr 28, Yunus 25, Yunus 26, Rad 21 bunları söylüyor. Bunları da söyledik birinci konuşmamızda. Sual 4, fizik vücudu Allah'a teslim ederek Allah'a kul etmek farz mıdır? Farzdır. Yasin 60 ve 61 söyledik. Sual 5, nefsi Allah'a teslim ederek halis kılmak farz mıdır? Farzdır. Beyine 5. Sual 6, irşada ulaşmak farz mıdır? Farzdır. Onu da söyledik. Bakara 186. Sual 7, iradeyi Allah'a teslim ederek bir hakkın takvaya ulaşmak farz mıdır? Farzdır. Ali İmran 102. Onu da söyledik. Ne oldu? Ey bize bu iftiraları atanlar! Ne oldu? Neden susuyorsunuz? Şimdi siz cevap verin bakalım. Kur'an'daki İslam gerçekten 7 safhadan mı oluşuyormuş? 7 safhanın 7'si de farz mıymış? Söyleyin bakalım, cevap verin bize. Bekliyoruz cevabınızı. Bu durumda hanginiz Kur'an'daki İslam'ın 7 safhasını inkar edebilirsiniz? Ve de hanginiz bu 7 safha farz değildir diyebilirsiniz? Bu safaları ve hepsinin farz olduğunu bilmediğiniz kesin değil mi? Ve de söyleyin bakalım şimdi, size gelmeyen bir ilim bize gelmiş mi? Eğer gelmişse biz Allah'ın Mehdi Resulü değil miyiz?
1: El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Allah-u Teala yarattığı bütün mahlukat içinde en çok insanı seviyor. Sadece ona ruhundan üfürmüş. Ve emanetini de geriye istiyor. Hayattayken ruhunuzu bana teslim edeceksiniz diyor. Sonra yeter mi? Hayır, yetmez. Fizik vücudunuzu da teslim edeceksiniz diyor. Bir defa daha yeter mi? Gene yetmez. Nefsinizi de teslim edeceksiniz diyor. Gene yetmez. İradenizi de teslim edeceksiniz diyor. Ama diyor ben cennetle cehennemi ayıran standart olarak bir tek dileğinizi bile yeterli görürüm. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala, dilediği anda bu dilek kalpten bir dilekse dilediği anda o kişinin cehennemden kurtulması söz konusudur. Kişi yaşıyor. O zaman biz onu mürşidine ulaştırırız diyor Allah Teala. Mürşidine ulaştırırız, tabiyetini gerçekleştirir. İkinci kat cennetin sahibi olur. Ve ruhu vücudundan ayrılır. O ayrılan ruhunu da diyor Allah Teala biz kendimize ulaştırırız diyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştırıyor. Ama diyor sizi siz ulaştırmışsınız gibi mükafatlandırırız diyor. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar çok torpilliyiz. Allah Teala biz insanları o kadar seviyor ki biz insanı kendi suretimizde yarattık diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah'ın yaratması hepimiz ister insan olalım ister cin olalım düşünebileceğiniz bütün canlılar hepsi Allah-u Teala tarafından yaratıldı. Hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız. Yaratan Allah-u Teala, Yüce Rabbimiz. O yaratandır. Bizleri de hamdolsun ki yaratmış, yaratmış ki varız. Ve de gene en çok hamd eder şükür ederiz ki Allah'tan bahsetme imkanının sahibiyiz. Bu öylesine büyük bir zevk ki sevgili kardeşlerim. Allah'tan bahsedebilmek. Öylesine büyük bir zevk ki Allah'ın dostu olabilmek. Allah'ın dostunun ötesinde Allah'ın sevgilisi olabilmek. Sevgili olmak daimi zikre ulaşmakla mümkün. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dilediği andan itibaren Allah'ın dostudur. Ama sevgili olmak farklı bir müessese sevgili kardeşlerim. İradeyi de Allah'a teslim etmekle sonuçlanan bir müessese, gerçekleşen bir müessese. Allah'ın en çok sevdikleri ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Görüyorsunuz ki teslimlerin adedi dört tane ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ama safhalar bunlardan ibaret değil. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet,
ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etmek. Yedi safa ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Dört tane teslim. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah-u Teala her şeyi insan fıtratıyla bağıntılık olarak insanlar için öylesine güzel yaratmış ki Allah'a daha yakın, daha yakın, daha yakın oldukça mutluluğunuz daha çok, daha çok, daha çok artacaktır. Zikir seviyenizle mutluluğunuz paralel gittiği gibi daimi zikirden sonra Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı, Salah makamı üç ayrı mertebe ifade eder. Ve de sırasıyla saydığımız zaman İhlas makamı Ulu'l-Elbab makamından daha çok mutluluk verir. Salah makamı İhlas makamından daha çok mutluluk verir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek temel hedefiniz olmalı. İnsanlar nefs sahibidir. Size yanlış davranışlarda bulunabilirler. Ama siz Mir Vakfı'nın mensupları onlara yanlış davranışlarda bulunmamalısınız. Çünkü siz Mehdi, İmam, Halife, Resul'ün Mir kelimesinin dört harfinin de sahibinin emrinde olanlarsınız. Ona tabi olanlarsınız. Bunun manası Allah'a şu dünya üzerinde devrin imam olması sebebiyle en yakın olana tabi olmanızdır. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse Allah-u Teala'dan yetki almadıkça yetki sahibi olamaz. Yetkinin vericisi Allah'tır. İnsanı yetiştiren ve o seviyeye ulaştıran gene Allah'tır. Bir insan kendi kendine bu hedefleri aşamaz. Ruhunun vücudundan ayrılabilmesi için mutlaka Allah'tan mürşidini sormak mecburiyetindedir. Mürşidine tabi, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidine tabi olmak mecburiyetindedir. Ve bu mecburiyetten sonra da ard arda vücut bulacak olan ruhunu, içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek o kişi için doyulmaz zevkleri ifade edecektir. Muhtevasını alacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki kim Allah'a yaklaşırsa özellikle irade tesliminden sonra dünya bir insan için bir cennet olur. Peki kötülükler olmuyor mu o noktadan sonra? Oluyor. Oluyor ama tesir sahaları sıfırlanıyor. Çünkü Allah Teala nefsin bütün afetlerini yok ediyor. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar ve diğerleri 19 tane afet o kişi için artık geçerli değildir.
O Allah ile dost olmuştur. Öyle bir seviyededir ki Allah'ın zatı da dahil Allah'ın sırlarına insanlara açıklamayı uygun gördüğü sırlarının en üstününe sahip olmuştur. Onun için yerler gökler fark etmez. Allah Teala ona gösterir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak Allah'ın çok büyük bir nimeti. Her şeyden evvel Allah Teala dostluk seviyesine göre kişiye sevgiyi yaşatır. Sevmek konunun en önemli dizaynına sahiptir. Öyleyse nasıl satrançta şah muhtevası en üstün bir muhtevayı ifade ederse, Allah Teala ile ilişkilerde de devrin imamı olmak aynı muhtevayı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bu devir

Fiziğin ötesi Allah'ın büyük nimetidir. Ve bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Kim Allah'a ne kadar liyakat gösterirse, ne kadar layık olursa o kadarının mükafatını otomatik olarak alır. Allah Teala hiçbir şeyi kimseden gizlemek istemez. Ama insanların layık olması bu istemezliği yok eder. Çünkü kim hangi noktaya kadar riyetin sahibi olacak? Allah Teala bunu evvelden takdir etmiştir. Herkes kendi seviyesinin liyakatine sahip olur. O zaman yedi kat yerler, yedi kat gökler insanlık için Allah'ın nimetleridir. Ne kadarına layık olunursa o kadarı gösterilir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizlerden en çok isteyeceğiniz şey sevgidir. Başka insanları sevmenizi ister. Herkese onlar size kötü davransalar da güzel davranmanızı ister. Belli bir noktaya ulaştığınız zaman zaten kin tutamazsınız. Hiç kimseye karşı kindar olamazsınız. Hiç kimseden intikam almayı Allah Teala size yetki olarak vermemiştir. Eğer bir yere vardıysanız siz intikam alamazsınız. İntikam almak aklınızdan bile geçmez. İnsanlar kötülük yapmazlar mı? Size de yaparlar. Ama onlara karşı kin duyamazsınız. Evvela Allah-u Teala kini kaldırmış devreden. Kin duyamadığınız cihetle intikam almayı da Allah Teala size yasak kılar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyin yasak kılınması Allah'ın hayır ondan intikam almayacaksın şeklinde bir ifadesiyle oluşmaz. İç dünyanızda Allah Teala nefsinizin afetlerinden intikamı, kini yok etmiştir. Bu afetler mevcut değilse o zaman aklınıza bile gelmez intikam almak. Evvela şunu çok iyi yerlerine oturtalım sevgili kardeşlerim. Hiç kimse yaptıklarının bedelini Allah'a ödemedikçe bu dünyadan ayrılamaz. Kişi ödemek istemiyor olabilir. Ama sistem otomatik çalışır. Kişi hangi günahları işlemişse o kadar derecat kaybının sahibidir. İşte Allah-u Teala'nın eşitliği sağlayan ölçüsü budur. Ne ka küfte, oka ekmek. Ne kadar derecat kaybettiyse kişi o kadar negatif puanın sahibidir. Ve bu rakam ne kadar yüksek olursa negatif puanlar kişinin cehennemi o kadar aşağıya iner. Nasıl yedi kat cennet varsa yedi kat da cehennem var sevgili kardeşlerim. Ve de

Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Sistem otomatik çalışır. Herkes o istikamette Allah Teala'nın dizaynı içinde yaptıklarının bedelini eğer dünya hayatında ödemediyse ahirette mutlaka ödeyecektir. Şimdi düşünelim, kişi günahlar işlemiş, sonra tövbe etmiş, sonra da Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra da ölmüş. Bu kişi kalpten Allah-u Teala'ya dilemiş midir? Onu Allah-u Teala ve onun melekleri çok iyi bilirler. Dilemişse bu kişi yaptığı bütün hatalara rağmen birinci kat cennete girecektir. Eğer Allah ona mürşit sevgisi vermişse, hacet namazını kılıp mürşidini göstermişse, o kişi de gidip mürşidine tabi olmuşsa, bundan sonra rahmetli olmuşsa, o kişinin gideceği yer ikinci kat cennettir. Kişi rahmetli olmadı, davetini gerçekleştirdi, yaşıyor. Yaşarsa 7-8 aylık bir devre içinde, belki biraz daha uzun sürebilir bir takım insanlarda, ama bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve onu sanki o bu hedefe kendi gayretiyle, %100 kendi gayretiyle ulaşmış gibi onu mükafatlandırır. Allah Teala hep bizim lehimize sonuçları ortaya koyar. En çok sevdiği insandır. Bu sebeple en çok sevdiğine, sadece ona ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. İnsan Allah'a en yakın mahluktur. Çünkü Allah sadece insana ruhundan üfürür. Sevgili kardeşlerim, büyük melekler var. Ama onlarda ruh yok. Allah Teala onlara ruhundan üfürmüyor. Ayrıca Allah Teala diyor ki biz insanı kendi suretimizde yarattık. Sevgili kardeşlerim, Allah için her zaman bir tek hedef asli unsur taşır. Bu insan adı verilen mahlukun mutlu olmasıdır. İster ki Allah Teala bütün insanlar mutlu olsun. Ama bunu insanın iradesine vermek zorunluluğu vardır. Çünkü aksi takdirde haksızlıklar oluşabilir. Allah Teala da insanların bütün hayatı boyunca kiramen katibin meleklerine, dört melekten oluşuyor, böyle bir görevi vermiştir. Doğuşundan ölümüne kadar her saniye o kişinin hayatı üç boyutlu olarak filme alınır. O kadar mı? Hayır, iki melek bunu yaparken, iki melek de o kişinin düşüncelerini filme alırlar. Acaba Allah Teala neden hem fiilleri hem de düşünceleri dikkate alıyor? Çünkü sevgili kardeşlerim, Allah için önemli olan kişinin
hangi fiili ne düşünüp yaptığıdır. Allah'ın katında son derece önemli bir konu. Çünkü kişinin suçluluk derecesi buna paralel olarak oluşur.

Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde size milyarda bir bile haksız bir puan verilmesinin mümkün olmadığını iyice yerlerine yerleştirin. Bu Allah'ın adaletidir. Her an İsteseniz de istemeseniz de derecat kazanırsınız veya kaybedersiniz. Ben şu anda işte buradayım. Oturuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum diyemezsiniz. Çünkü Allah Teala bir, zikri emrediyor. İki, çok zikri, yani günün yarısından daha çok zikri emrediyor. 2, 3, daimi zikri de emrediyor. Ama Allah Teala sadece zikri emrediyorsa bile, eğer bir insan olduğu yerde duruyorsa, oturuyorsa, hiçbir şey yapmıyorsa, derecat kaybetmiyor olabilir mi? Allah Teala ona zikri farz kıldıysa, zikretmediği sürece herkes derecat kaybeder. Zikretmediği sürece diyoruz. Hiç derecat kaybetmeyenler daimi zikrin sahipleridir. Ulul albab makamı, muhlis olanlardır, ihlas makamı ve salihlerdir, salih makamının sahipleri. Onlar daimi zikrin sahibi oldukları için devamlı derecat kazanırlar. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah Teala insan için çalışmasından bir şey, başka bir şey yoktur diyor. Çünkü zikir o da bir çalışmadır. Çalışma muhtevasını ifade eder. Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir yapmak veya diye sessiz zikir yapmak veya sessiz ve aynı zamanda derinden zikir yapmak. Burada dişlerin arası son derece küçük aralıklarla açılır, kapanır. Karşınızdaki insan bile bunu fark etmeyebilir. İşte daimi zikrin ötesi bu noktada kendisini gösterir. Orada kesintisiz bir zikir kişi uyurken de devam eder. Sevgili kardeşlerim, her an Allah'ı zikretmek İfade açık. Ayaktayken de bir, otururken de iki, yan üstü yatarken de Allah'ın zikredin emri Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Öyleyse uyurken de Allah'ı zikretmek durumundasınız. Bu bir emirdir. Ama Allah Teala bütün insanları serbest iradeyle yaratmış ve onlara bırakmış Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi veya getirmemeyi. Herkes kendi iradesiyle tahakkuk ettirecektir. Ama bunun ya mükafatını görecektir ya da mücazatını. Mükafat biliyorsunuz mükafatlandırma, mücazat da cezalandırma demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor. Yarattığı bütün mahlukatın içinde en çok sevdiği insan. Kendi suretinde yarattığını söylüyor. Ve o en çok sevdiği mahlukun daimi olarak kendisini zikretmesini istiyor. Talebi bu.
İşte kişinin zeki seviyesi neyse yüzde o seviyede derece kazanır. Elbette namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi insana derecat kazandırır. Ama bunların arasında kesintisiz olan bir tek muhteva vardır. O zikirdir. Ne diyor Allah-u Teala? Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Acaba neden Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yatarken de demiyor da yan üstü yatarken de diyor? Burada bize bir işaret var, bir ihtar var. Yatarken diyor yan üstü yatın. Kulağınızın üzerine yatın. Hangi kulağınızın üzerine yatarsanız, eğer Allah'ı zikrediyorsanız, onu kulağınızda hissedecek olan bir formül kullanın. Sevgili kardeşlerim, yan üstü yattığınız zaman kulağınızda kalbinizin atışlarını duyabilirsiniz. Bu sebeple yan üstü yatmak önemli ve Allah-u Teala bunu üzerinize farz kılmış. Kulağınızı yastık üzerinde sağa sola biraz oynattıktan sonra bir noktada kulağınızda bu tarzda çift atan bir sistem seslerini yakalayacaksınız. İşte bu sizin zikrinizdir. Her çift atışta Allah, Allah, ve Allah kelimesini kullanacaksınız. Ve başlangıçta hemen böyle yaptınız diye birinci gün olmaz. Olması şart değildir zaten. Ama kısa bir süre sonra kalbinizin atışlarını net olarak duymaya başlayacaksınız. İçinizdeki ses kulağınız kımıldamasa da Allah kelimesini tekrar etmeye devam edecektir. Ve bir sabah uyandığınız zaman kendi zikrinizi devam ettirdiğinizi göreceksiniz. İşte hayatınızın en güzel günlerinden bir tanesi. Daimi zikirde olduğunuzu yakalayabilmek. Sevgili kardeşlerim, o günün mutluluğunu kolay kolay unutamazsınız. Allah-u Teala'nın ne kadar büyük nimetleri varmış dersiniz. İnsanları daha çok seversiniz. Onların size karşı yaptığı hataları, günahları affetmeyi usul haline getirirsiniz. Allah-u Teala'dan kimse hakkında onların cezalandırılması istikametinde talepte bulunmayacak bir noktaya ulaştırır Allah-u Teala sizi. Öğrenirsiniz ki hesaplar sizinle başka insanlar arasında değildir. Hesaplar bütün insanlarla Allah arasındadır. Hesapların sonucu Allah'ta vücuda gelir. Zikir arttığı sürece Allah'a karşı olan sevginiz de devamlı artar. Daimi zikirde ona en çok sevenlerden olursunuz. Allah-u Teala'ya çok hamd edersiniz, çok şükredersiniz. Böyle bir hedefe Allah-u Teala sizleri ulaştırdı diye. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah-u Teala'nın insanları nasıl bir mutluluğa ulaştırdığı müessesesi.
Allah Teala'nın bütün mahlukatından farklı olarak insana ruh vermesiyle bir hüviyet kazanmıştır. Sadece Allah ruhundan insana üfürmüş Adem Aleyhisselam'a. Ve ondan sonra her doğan insan doğduğu anda Allah Teala tarafından ruh üfürülmesi olayıyla karşı karşıya. Bu ruhu bedava vermiyor. Tekrar bana iade edeceksiniz diyor. Dünya hayatını yaşarken herkes ruhunu, veçini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmekle mükellef. Allah Teala hepsini üzerimize farz kılmış. Bunların hepsini Allah'a teslim etmezsek cehenneme mi gideriz? Hayır sevgili kardeşlerim, Allah Teala o kadar bizden yana ki bir kişinin Allah'a ulaşmayı dileyip bu anda öldüğünü düşünelim. Daha mürşidine ulaşmamış, ruhunu Allah'a teslim etmemiş, veçini, nefsini, iradesini, hiçbirini Allah'a teslim etmemiş. Sadece ey yüce Allah'ım demiş, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır demiş ama ölmüş. Ölünce ruhu otomatik olarak zaten Allah-u Teala'ya ulaşır. Bunun manası o kişi gayret etmemiştir. O kişi henüz bir gayretin sahibi değildir. Sadece bir talepte bulunmuştur. Böyle bir tek talep, hem de kişinin talep edip de ölmesi halinde hiçbir fiili gerçekleştirmeden, doğru dürüst zikir bile yapamadan kişinin ölmesini misal olarak veriyoruz, en çarpıcı misal olarak. Nereye ulaşıyor konu? Cennete ulaşıyor. Kişi ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği Allah Teala tarafından biliniyor. O kişi konuşamayacak durumda olsa, kalbi dilekle dilemiş olsa gene geçerli Allah Teala'ya. Allah Teala bütün insanlardan bunu mutlaka ister. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın ne kadar hayırhah davrandığı belli değil mi? Bir tek dileği insanın ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demesi ve ölmesi o kişiyi cehennem adı verilen o korkunç işkencelerin yapıldığı sistemden tamamen uzaklaştırması ve bütün zevklerin, güzelliklerin oluştuğu cennete ulaştırması işte bu kadar basit bir sebebe dayalı. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye kalpten bir dilek. Bundan sonra kişi ölse gideceği yer mutlaka birinci kat cennet. Ama kişi yaşıyorsa mutlaka mürşit sevgisi verecektir Allah-u Teala ona. O kişi mürşidine ulaşacaktır. Ulaşınca ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa ruh mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Çünkü ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen bu başlangıçtaki Allah'a ulaşmayı dileme, mürşide tabiyet ve ruhun Allah'a ulaşması Allah tarafından garanti ediliyor ve deruhte ediliyor. Allah bununla kendisini görevli sayıyor. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım. Ve kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. O noktayı bir defa daha tekrar edelim. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşide tabi olmuş da
Hedefine ulaşamadan ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılırsa bundan sonra ölürse kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Öyleyse acaba Allah Teala'nın bizleri ne kadar çok sevdiği anlaşılıyor mu sevgili kardeşlerim? Biz bu yüzden Allah'a hayranız. O bizim Rabbimiz. Biz bir hiçiz. Ama bu hiç aynı zamanda Allah'ın risalet verdiği birisi. Sevgili kardeşlerim, can kardeşlerim, sevgili dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerinden bahsetmek üzere. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, insanlar bir hedef uğruna bir ömür tüketirler. Bu hedef mutlu olmaktır. Allah Teala ne istiyor? Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Şeytan ne istiyor? Şeytan da bütün insanların mutsuz olmasını. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsak, mutluluğu yakalayamıyorsak, arkasında şeytan yok mu? İnsanların mutsuzluğundan zevk alan, haz alan, bundan haz duyan bir iblis var ortalıkta. Ve de herkesin etrafında birkaç tane şeytan faaliyette. İstedikleri bir tek şey var. Biz insanları mutsuz etmek. Sevgili kardeşlerim, onlara bu fırsatı verecek miyiz? Eğer Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve en son Kur'an-ı Kerim'de verdiği üç kitapta da aynı standartları taşıyan emirleri yerine getirdiğimiz takdirde bir insanın mutlu olmaması mümkün değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, İslam'ın beş şartı, kimseyi cehennemden kurtaramaz. Buna mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve Allah'a teslim olmayı ilave etmemiz lazım. Sevgili kardeşlerim, teslim deyince ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi dört ayrı hüviyette teslim olarak karşımıza çıkıyor. Allah Teala ruhun teslimini bütün insanlara garanti ediyor. Diyor ki
Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi üçüncü kat cennet için, dünya mutluluğunda yarısı için yeterli. Nefsin kalbindeki afetlerle mutluluk paralel bir seyir takip eder. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşit sevgisi verir. Yani hacet namazı kıldığında ona mürşidini gösterir. Ona en uygun hüviyette olan mürşidi gösterir. Sonra ona tabiyetini gerçekleştirir. Kişi ne olduğunu bile anlayamadan bir de bakmıştır ki mürşide tabi olmuştur. Tabi olmak onun mutluluğunun başlangıcıdır. Böyle bir Allah'a ulaşmayı dileme talebi Allah-u Teala tarafından mutlaka kabul görür. Kalpten bir talep olmak kaydıyla. Allah o kişiyi her halükarda 7-8 aylık bir zaman parçası içerisinde kendisine ulaştırır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü ruh Allah'ın ruhudur. Diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Allah ona ruhundan üfürdü. Ve nefaha üfürdü fihi onun içine, insanın içine min ruhihi. Ruhundan, Allah-u Teala ruhundan insanın içine üfürmüş. Öyleyse insanlar başka mahluklara benzemiyor. Bunca mahlukatın arasında ki bunlar arasında cinler de var ama kendilerine ruh verilmiş başka mahluklar yok. Sadece insan adı verilen bu mahluka Allah-u Teala ruhu üfürmüş, ruhundan üfürmüş ve kendi suretinde yaratmış. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya yaklaştığınız zaman, zikrinizi arttırdığınız zaman mutluluğunuzun devamlı bir artış süreci içinde olduğunu göreceksiniz. Çoğunuz bunu zaten gördünüz ve yaşadınız. Ruhun Allah'a ulaşması için 7 tane gök katını açması lazım. Her gök katında 7%'lik bir nur birikimi tahakkuk eder. Bir insanın kalbinde ilk %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman kişi zemin kattan birinci kata yükselir. İkinci defa %7'lik nur birikimi onun ruhunun ikinci gök katına ulaşmasını ifade eder. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nur birikimleri o kişinin ruhunun 7. kata ulaşmasını sağlar. 3., 4., 5., 6. ve 7. katlara, 7. katta 7 tane alemden geçen ruh Sitretül Müntaha'ya ulaşır. Zikircilerin de zikrini tamamlar, Sitretül Müntaha'ya ulaşır ve oradan Allah'ın zatına vasıl olur. Allah'ın zatında neticede yok olur. Ruh, Allah'ın ruhuydu. Allah tarafından üfürülmüştü. Ve
sahibine o kişi hayattayken geri dönmüş olur. Bu o kişiye 7 kere 7 %49, başlangıçta da %2 rahmet nuru, 49 artı 2 eder 51. %51'lik bir nuru sağlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki bütün insanlar ruhlarını da ve içlerini de, yani fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etsinler de dünyadaki en büyük sonsuz mutluluğu yaşasınlar. Ama insanların çoğu mutsuz diyeceksiniz. Evet sevgili kardeşlerim, haklısınız. İnsanların çoğu mutsuz. Çünkü insanların manevi yolda tekamül etmelerini şeytan ve insan ve cin, şeytanlar önlüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesi mutlu etmek istiyor. Şeytan da herkesi mutsuz etmek istiyor. Ve bütün insanlarla beraber mutlaka ona tesir etmeye çalışan birkaç tane şeytan vardır. En az bir şeytan. Bir de bu cin şeytanlar insanların mutsuz olması için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ona göre dizayn edilmişlerdir. Hedefleri insanları mutsuz etmek. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a hayran olmamak mümkün değil. Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani Allah Teala bütün insanlara bir garanti veriyor. Kalpten olmak kaydıyla bana ulaşmayı dileyin diyor. Gerisini bana bırakın diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Ve siz ulaşmışsınız gibi sizi mutlulukla mükafatlandıracağım. Mutluluğu sağlayan ne? Nefsimizin kalbindeki afetlerin ruhumuz Allah'a ulaşana kadar 7 defa %7, %49 artı bunlar fazıl nurları, %2 de başlangıçtaki rahmet nuru. Böylece nefsimizin kalbi %51 nurlarla doluyor. Başlangıçtaki denge nasıldı? Ruhumuz vardı, %100 nurlarla kaplı. Nefsimiz vardı, %100 afetlerle kaplı. O zaman 100'e karşı 100, yani aynı seviyede, peki %51'e karşı %49 demek daha doğru. Başlangıçta olay nefsin kalbi %100 afetlere dolu. Ruhun kalbi
%100 hasletlerle dolu. Bu noktada tam bir denge söz konusu. Ama Allah-u Teala o kişinin mutluluğu yakalayabilmesi için ona verdiği fırsatta ruhun kendisine ulaşmasını istiyor. Ruh Allah'a ulaşıncaya kadar da başlangıçtaki denge yeniden kuruluyor. Ne zaman bozuluyor? Ruh vücuttan ayrılınca %100 hasletlerle dolu olan ruh vücuttan ayrılmış oluyor. O zaman ruhun o hasletleri kişiye artık fayda vermez hüviyete giriyor. Ama yeni bir devir başlıyor kişinin iç dünyasında. Kişi zikir yaptıkça nefsinin kalbine hasletler, fazıllar halinde geliyor, yerleşiyor. Ve %2'lik o fazıl girişinden sonra rahmetler o kişinin kalbine ilk %7 girdiği zaman o kişinin ruhu birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7'lik bir nur birikimi ikinci gök katı ve böylece katlar yükseliyor. Sevgili kardeşlerim, sizler bütün insanlara örnek olmak mecburiyetindesiniz. Çünkü sizler devrin imamının dergahındasınız. O zaman ilminiz elbette başkalarından farklı ve Kur'an ilmi olacak. Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretti. 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim tefsirini bizlere nasip etti. Kardeşlerimizin de yardımlarıyla oluştu olay. Ve 8536 sayfalık bir Kur'an tefsirini Allah Teala bize nasip etti. 19 ciltten 8536 sayfadan oluşan bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. Sevgili kardeşlerim, o zaman iki ayeti kerime, birisi innel hüda hüdallah, ikincisi inne hüdallahi hüvel hüda. Bu iki ayeti kerime, Kur'an-ı Kerim meallerine baktığımız zaman çok ilginç bir şekilde değiştirilmiş. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda. Bu İki ayet-i kerime

insanlara bir büyük hakikati, Allah'ın asli hedefini gösteriyor. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İnsan ruhunun vücudundan ayrılması halinde insanın öleceğini zanneden bizim sevgili din alimlerimiz Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde bu iki ayet-i kerimeyi kendi kafalarına göre değiştirmişler. Bütün Kur'an-ı Kerim meallerine innel hüda hüdallah, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayet doğru yoldur demişler. İnne hüdallahi hüvel hüda. Hidayet var ya, işte o. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir ifadesi gene tüm Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur şeklinde yorumlanmış. İçlerinde bir korku, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür korkusu. Sevgili kardeşlerim, bilmiyorlar ki ruhları vücutlarından her an ayrılıyor. Dilediği an ayrılıyor. Tekrar giriyor, tekrar çıkıyor. Ama onların ruhu bile duymuyor. Sevgili kardeşlerim, madde bir. Allah Teala insan adı verilen mahlukunu en üstün mahluk olarak yaratmıştır. Çünkü bunun ispatı yarattığı bütün mahlukatın içinde kendisine ruh üfürdüğü ikinci bir mahluku yoktur. Sadece insan adı verilen bu mahlukuna, yani bizlere, insanlara Allah ruhundan üfürmüştür. Bu da insanın Allah katında ne kadar çok değeri olduğunu gösterir. Hepimiz Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış. Böyle bir şerefe layık görmüş. İşte insan olarak doğmuşuz, insan olarak yaşıyoruz. Bizi dinleyen sizler İnsan olduğunuz için Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. Allah'a en yakın mahluk muhakkak ki insanlardır. Aslında Resuller cinlerde de var. Cinlerin de Resulleri var. Ama cinlerin ruhları yok. Allah cinlere ruhundan üfürmemiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman o Yüce Rabbimiz bizleri ne kadar çok seviyor, bunu anlıyoruz. İstiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes çok mutlu olsun. Çünkü Allah Teala'nın dizaynında sadece ruhu Allah'a teslim etmek yok. Fizik vücudun teslimi de farz, nefsin teslimi de farz, iradenin teslimi de farz. Ruhun, beçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, insanlara ulaştığınızda
Hep onlara, Allah'a ulaşmayı dilemelerinin üzerlerine farz olduğunu ve bunun sadece bir tek dilekle gerçekleştiğini, böyle bir dileğin, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum şeklindeki kalpten bir dileğin mutlaka Allah-u Teala tarafından kabul gördüğünü ve o kişinin ruhunu, o kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse Allah-u Teala, mutlaka Allah'ın kendisine ulaştırdığını Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Allah da söylüyor. Allah'ın muradı ne? Kendisine ruhundan üfürdüğü tek mahluk olan insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah mutlu olmanızı istiyor. Madde bir. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Madde iki. Buraya kadar çok güzel. Ama insanlara baktığımız zaman insanların çoğunun mutsuz olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Acaba insanlar neden mutsuz? İnsanların mutsuz olmasının arkasında şeytanlar var. İnsan şeytanlar ve cin şeytanlar. İnsan şeytanlar insan olarak yaratılmışlar ama kalpleri kapkaranlık kalmış, Allah'a ulaşmayı dilememişler ve de Allah ile ilişkilerin lüzumsuz şeyler olduğu kanısındalar, kendilerini dünyaya adamışlar. Ve nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmadıkları, yapmalarının da mümkün olmadığı cihetle bu insanlar hangi şartların içinde yaşarlarsa yaşasınlar, hep mutsuz olmaya mahkumlar. Bir taraftan Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlar 7-8 aylık bir hayatları var ise mutlaka ruhlarını Allah'a, Allah ulaştırır. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Bütün insanlar buna layık kabul edilirler Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala ister ki herkes Allah için mutluluğu yaşasın. Allah için olsun ve böyle olunca da otomatik olarak mutluluğu yaşamak söz konusu olduğu cihetle mutluluğu yaşasın. İşte sevgili kardeşlerim, her şey bu kadar basit, bu kadar güzel. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle bir talep, Allah-u Teala'nın o kişiye hacet namazını kıldırmasıyla sonuçlanır. Kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi ne olur mürşidine giderse, tabi olursa, ne olur tabi olmazsa? Tabi olmazsa olduğu yerde sayar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın kalbinden Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mürşidine ulaşmaması mümkün değildir. 7-8 aylık bir ömrü varsa
ruhunu Allah'a ulaştırmaması da mümkün değildir. Çünkü Allah Teala buraya kadar vücuda gelecek olan bütün olayları kendi kontrolü altına almıştır ve sözü vardır. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştıracağım. Öyleyse Allah Teala mutlaka sözünü tutar. Kişi kim olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka hacet namazını kıldırır. Kişinin içine bu talebi veren Allah'tır. Kişi zevkle, büyük bir aşkla, istekle hacet namazını kılar. Allah ona mürşidini gösterir. Kişi gider mürşidine tabi olur. Tabi olmak hayatının en önemli olayıdır. Çünkü tabiyet oluştuğu anda o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp hangi mürşide tabi olmuşsa o mürşidin emrinde bulunan o sırada seyri sülükte olan ruhların arasına katılır. Her mürşide tabi olan tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılacağı cihetle artık ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır ve mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa kişi hidayete ererek yaşamaya devam edecektir. Bu hidayet ruhun hidayetidir. Ama olay burada bitmiyor. Kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi de farzdır. Burada da bitmiyor. Kişinin nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmesi farzdır. Burada da bitmiyor. Kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesi farzdır. Mutlulukla teslimlerin alakası, her sonraki mutluluk o kişinin mutluluğunu belli ölçüde mutlaka arttıracaktır. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi onun mutluluğa adım atmasıdır. Artık yeni bir hayata başlamıştır. O kişi heyecan içinde mutlulukla Allah'a ulaşmayı dileyen kişi olarak mutlulukları, huzuru yaşar. Ve zikir yapmak ona bir zevk olarak ulaşır. Zikrini yapar. Zikrini yaptıkça nefsinin kalbindeki afetlerin azalması söz konusu olur. Neden? Çünkü o kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen nurlar kalbine ulaşır. Kalbine o nurlar girince karanlıkların kalbi terk etmesi söz konusu olur. Böylece kişinin kalbinin başlangıçta %2 rahmet birikimi, sonra 7 defa %7 fazıl birikimi, 7 kere 7 49 eder, 2 daha %51 eder. O kişinin kalbinin %51 nura ulaşmasını sağlar. Sevgili kardeşlerim, istiyoruz ki herkes, ama herkes bunu gerçekleştirsin de evvela herkes cehennemden kurtulsun. Sonra da mutlaka cennete giden bu kişi eğer ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırırsa üçüncü kat cennetine mutlaka sahip olur. Allah'a ulaşmayı dileyen böyle bir kişi birinci kat cennete girer. Yani daha mürşidine ulaşmadan ölen bir kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş de mürşidine ulaşmış da ondan sonra ölmüşse ikinci kat cennete girer. Bu yaşarsa mutlaka Allah-u Teala'nın ruhunu kendisine ulaştırmış olacağından, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ölmüşse
hidayete ermiştir. Ruhu Allah'a ulaşmış olmak, hidayete ermek demektir. Bu ruhun hidayetidir. Daha sonra